Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Peki.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Don't try to deny it. Don't try to fight it.

0: reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyoruz. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 5 Ekim pazartesi ve biz her pazartesi günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Yücel Tonguç Erbaş'la birlikteyiz.
0: Ne oldu, niye Yücel'i aldın? Arkanda şey de yok, kapılar da yok, Mordor'da da değilsin. Ne oldu?
1: Bir arkadaşım tavsiye etti. Niye dedi böyle başlamıyorsun dedi haftaya.
0: Senin bu arkadaşın de, kim? Seni böyle sakinleştirmiş
1: menajerim. Menajerim diyebiliriz. Evet.
0: Menajerim. İsmi lazım değil. Baş harfi Emine olabilir mi acaba kendisinin?
1: İsmi lazım değil.
0: Buradan kendisine öpücüklerimi gönderiyorum menajerine.
1: Eyvallah. Ha. Ben selamını ileteceğim.
0: İlet bakalım. Peki o zaman. Peki öyleyse bu imaj çalışması. Öyleyse. Şimdi şey düşünün böyle. Niye kuruyoruz mesela? Neden bizim sermaye piyasalarımız oluyor ya da işte başka ülkelerin? Hemen Tonguç'a soralım. Niye böyle sermaye piyasaları kuruyoruz Tonguç? Niye yapıyoruz böyle bir şey mesela?
1: Ben sen niye kuruyoruz böyle bir şey dediğinde ıslandığımız için kuruyoruz diyecektim. Menajerimiz...
0: Yasemin al beni yayından.
1: Evet. Niye kuruyoruz sermaye piyasası? Kurulunu niye kuruyoruz?
0: Hayır, değil mi? Kurulu demedim. Herhangi bir ülkede sermaye piyasaları ile ilgili neden bir kuruluşa gidersin dedim.
1: Neden bir kuruluş? Ha, yani niye sermaye? Evet, çok
0: evet,
1: güzel.
0: Niye
1: bir şey.
0: Böyle bir şey yaparız mesela?
1: Neden yaparız? Şimdi tarihte ilk başta insan tabii,
0: Tonguç. Ben unuttum şimdi, tabii dünya bir gaz ve toz bulutuydu'dan alacağını sorunun cevabını.
1: Şöyle. Bir para yönetimi gerekiyor değil mi? Bir para var piyasada.
0: Evet.
1: Dolayısıyla pazarlar olması gerekiyor. Biz de bu pazarları kurmamız gerekiyor. Yani tarihe gitmemin nedeni aslında eskiden de insanlar gidip malını işte takas ederdi falan ya.
0: Evet.
1: Şimdi sen bir yerde para var, bir yerde paraya ihtiyacı olanlar var. Yani sermayedar ile ne diyorlar onun karşısındaki paraya ihtiyacı olan. Şimdi sabah aklıma gelmedi neyse.
0: İşletme diyelim mi biz ona?
1: İşletme de olabilir. Parayı sermayedar piyasaya getiriyor. Buna ihtiyacı olanlar da buradan alıyor. Şimdi bu sermaye piyasası dediğimiz mesele, hani bankacılık sistemi falan da içine koyarsak, burada bir pazar oluşması gerekiyor. Bunun aslında biraz da ne diyelim, modern adı sermaye piyasaları niye kuruluyor dediğimizde, hani oturuyoruz ve burada yatırımcıları ve şirket sahiplerini, doğru söylüyorsun, hani o mantıkla bakarsak, borsa gibi düşünürsek, bir araya gelmesi. Dolayısıyla biz buradan kuruyoruz. Ha, bunu şey dersen işte borsa niye var falan. Dolayısıyla o da işte şirketlerin ortak olabileceği, diğer yatırımcıların şirketlerin ortak olabileceği bir pazardağı kurulması gibi bakabiliriz. Yani amacımızın bu olduğunu düşünüyorum. Farklı bir amaçla da kuruluyor da bize söylemiyor da olabilirler. Ama ben böyle bir yaklaşımım var yani diye özetleyeyim. Çok uzatmayayım. Bugün kısa ve öz cevaplar vermeye çalışacağım.
0: Kısa ve öz cevaplarla hızlı hızlı ilerlemek istiyorum bugün diyoruz. Peki o zaman.
1: Evet.
0: 536-266-81-81, 536-266-81-81 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım efendim. Siz bizi 92.8 Bloomberg HT radyo frekansı üzerinden dinliyorsunuz ama aynı zamanda canlı da izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim konuklarıma sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Etkileşimli bir yayın yapıyoruz. Yani sizlerin de yayında söz hakkı var. Sorularla, yorumlarla yönlendirmek derken efendim kastettiğimiz budur. Yayında sizin de söz hakkınız var. Peki şimdi parayı yok etme hızımızı kimse ölçemez demiş Berol Bey. Lidyalılar olmasın efendim onlar, parayı bulanlar. Jack Richard demiş ki parayı Lidyalılar buldu, biz kaybettik hehehe diye. Şey yapalım mı bugünü, soğuk espriler günü yapalım hadi. İlk Tonguç açtı bunu. Sermaye piyasaları niçin kurulur diye sormuştum. O da ıslanmıştır hehe demişti.
1: Hayır, önce dedin ki.
0: Ne dedim?
1: Neden kurulur dedim.
0: Tamam.
1: Öyle bir şey dedin ya.
0: Evet tamam işte kurulur. Bir ülkede sermaye piyasası niçin kurulur dedim. Sen de dedin ki işte ıslanmış da hehehe dedin. Tamam.
1: Evet.
0: Korkunç espriler günü yapıyorum. Çocuklar hiç şey yapmayın zaten. Sabahtan akşama kadar baba esprisi duymuyor musunuz? Yani okulda dalga geçmiyor musunuz? Yeter artık evde çektiğimiz. Yolda niye bize eziyet çektiriyorsun falan demeyin. Tamam. korkunçlu espri günü ilan ettim. Tamam, korkunçlu esprilerinizi bekliyorum efendim. 536 266 81 81 536 266 81 81. Günün sorusu gördüğünüz üzere gereksiz ama bununla birlikte gündemimiz gerekli. Yani ağırlıkları efendim birbiriyle tezat arz ediyor. Bir taraftan biz dışarıda tahvil piyasasını takip etmeye devam ediyoruz. ABD 10 yıllıkları 5.20'lerde, 30 yıllıklar 5.60'lardı. Birazdan konuşacağım. Serbest yatırım fonlarının ağırlığı gittikçe artarken, ellerinde bol miktarda tahvil tutarken, ki ne kadar riskli olduklarını biliyoruz. Bir şey olursa eğer tahvil piyasası darbeyi buradan mı alır, yoksa söyle daha çok beklersin dünyanın bu kadar sıkıntıda olduğu bir dönem mi dersiniz? Dünyanın bu kadar sıkıntıda olduğu bir dönem demişken, Güney Kore ile ipleri germemişti ABD. Onda da gerildi. Alaska LNG. Burada bir boru projesi efendim Alaska üzerinden geçirmeye çalışıyor. Güney Kore ile 200 milyar dolarlık bir anlaşma için prensipte anlaşmışlardı ABD ile. Dedi ki 200 milyar dolar getirecek bize Güney Kore dedi. Bu kadarlık dedi yatırım yapacak dedi. Böyle pay pay bakıyorsunuz işte Texas'ta bir şeyler var, başka bir şeyler falan. Ama dörtte biri işte Alaska LNG. Maliyete bakıyorsunuz o kadar zaten. Yani oradaki boru hattına Asya'ya LNG'yi verebilmek için bütün parayı Güney Kore'den almak istiyor. Adı işte Güney Kore bize yatırım yaptı. Güney Kore dedi ki biz prensipte anlaştık ama henüz dedi bir şey yok, yani bir şey imzalamadık diyordu. Tam Trump oradan çıkardı efendim dişlerini. Dedi çok fena dedi, size tarife getiririm. Bazen istemiyor musunuz siz de ya? Dünya böyle bir yer olsun. Dediğiniz anda istediğiniz her bir şeyi yapabilir. Çok kötü tarife getirmişse dedi. Yani aradan 2 yıl geçti. Kasım geliyor. Hala işte bir şeyleri talep et. Alakalı alakasız. Şansını dene. Verirlerse senindir. Vermezlerse onlarındır. Çünkü tarife getirirsin ve sıkıntı tüm dünyanın olur. Bununla efendim uğraşmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan bugün günlerden enflasyon. Eylül ayı enflasyonunu bekliyoruz. Nasıl gelecek acaba? Merkez Bankası faiz indirebilecek mi? Ya da biz bunu çoktan erteledik mi? Tüm bunları konuşacağız. Diğer taraftan borsa ne olacak? Yani aylık bu kadar kayıp verdikten sonra yeni düzenlemeler var. Özellikle kaldıraçlı tarafla ilgili. Acaba biraz daha böyle yatırımcının eli rahatlar mı? Huzur bulur mu? Bunları konuşacağız. Eylül'de diyor ki Goldman 13 milyar dolarlık çıkış var PFF'den. Ya bunlar nasıl rakamlardır? Tüm bunları konuşacağız efendim. Sizleri de bekleriz dediğimiz gibi. 536 266 81 81 536 266 81 81. Farkındaysanız konuları az tuttum. Sizlerin sorularına yer vermek istiyorum çünkü. Bu yayında değil, Tonguç'la geçen gün bir şey kısmı. Kim parasını ne zaman alabilecek? Ara ödeme meselesi üzerinden. Tonguç'un bir hesabı vardı, bir özet çıkarmıştı. O özetle ilgili belki tekrar oraya bakarız. Kim parasını ne zaman alabilecek kısmını. Çünkü biliyorum böyle teker teker hesap yapasını istiyorsunuz. Haklısınız da bu dönemde o hesabı istemekte. Çok da haklısınız. Ve bizim burada verdiğimiz cevapların da hiçbir şekilde havada kalmaması lazım. O yüzden efendim bunun da gelirseniz de başımızın üstünde yeriniz var diyorum ve hızla başlıyorum. Gel dış taraftan evet. Başlayalım. Şu önce bir şu serbest yatırım fonlarını bize bir anlatır mısın? Bunların büyüklükleri az buz değil Tonguç. Ve 2 yıl öncesine göre baktığında da 2 katına çıkmış görünüyor. Yani serbest yatırım fonu nedir, ne işe yarar? İlk girerken buradan girdim ama önce bir konuları sıralayayım istedim. Sermaye piyasaları derken niye serbest yatırım fonları bir anda böyle tahvillere teveccüh? O tahvillere, serbest yatırım fonlarının başına bir şey gelirse tahviller ne olacak? Aradaki bağlantı nedir? Dünyanın geri kalanını ilgilendirir mi? Yani küresel tahvil piyasası 200 trilyon dolar olması lazım. 30'u yanılmıyorsam ya da 160 trilyon. 30'u zaten ABD'de. Buyur.
1: Şimdi bizim yaşadığımız fonlarla ilgili meseleyi de, yani buna kriz de demeyeyim de şu an için gelişmeyi diyeyim. Düşündüğünde dünya içinde benzer bir durum geçerli. Çünkü fonların içindeki, yani benzer bir durumdan kastım, herhangi bir risk fonlarla ilgili. Çünkü fonların içindeki ürünün, biz burada hisse senetleri konuşuyoruz ya, bizim tarafta daha çok işte şu hisse senedinin fiyatı şu kadar düştü, bu kadar çıkmış falan. Evet. Dolayısıyla yoğun olarak bir ürün dünyada da fonlar içinde tutuluyorsa ve burada bir fiyat oynaklığı yükseliyorsa, dolayısıyla fonlar için bu bir risk teşkil eder. Serbest fonlar üzerinden hani neden kurulmuş, niye varlar vesaire. Sonuçta bu aslında adı üstünde hedge fon. Yani biz bunu yurt dışında da karşılığını araştırırken benzer %90 diyelim, benzer bir sistem üzerinden devam ediyor. Şimdi aslında bilmiyorum yani buradaki ana konu bizim için lazım olacak veya kendimizin de biraz senin sorduğun soruya istinaden düşünmemizin önemli olduğunu düşündüğüm konu başlık. Bizde yaşadığımız mesele biraz böyle hani göz önünde ya oluyor falan gibi dedikten sonra ama ya şundan şundan dolayı da olmazmış. Yani aslında işin olayı şey diyelim fon fiyatlaması ve hisse fiyatlamasının bir riski var. Ama benim anladığım kadarıyla yani anladığım derken bildiğimiz ama sonradan biraz daha kamuoyunun ortasına çıkan ya ama işte bir şey olmaz deniyordu. Böyle de bir risk varmış. Biz şimdi bunun kime başvuralım, nasıl paramızı alacağız falan hikayesi var ya. Aslında dünyada da geldiğimiz noktada senle birkaç haftadır konuştuğumuz ve yavaş yavaş takvime geldiğimiz iş burada da bir riski görüyoruz şu an için. Ama işte Amerika şöyle yapmaz, dünya böyle demez, o buna izin vermez falan derken aslında biraz da karşımıza çıkıyor. Biraz indirgeyim hemen bitireyim. Dolayısıyla bu serbest fonlar Türkiye'de olduğu gibi dünyada da eğer içindeki varlık üzerinden de bir kırılma görülürse yani faizin artması diyelim beklenmedik bir şekilde. Dolayısıyla burada bir faiz artınca bu şeylerin tahvillerin fiyatı düştüğü için benzer bir kırılma da yaşanabilir. Bu veya benzeri bir durumdayız. Yani böyle bir özet yapayım. Kısa cevap vereceğim dedim ama biraz uzattım.
0: Estağfurullah. Burada daha ziyade sormaya çalıştım. Yani bizim dışımızda bir şey gibi düşünüyor olabilirsiniz efendim de. Piyasanın büyüklüğünü düşündüğünüzde ve oransal olarak baktığınızda ve herhangi bir şeyi sat temasını işletmek istediğinde neleri elden çıkarabildiğini ülkelerin, şirketlerin göz önünde bulundurduğumuzda bu bir şey demek mi değil mi konuşmak istiyorum aslında Tonguç'ta. Çok uzatmayacağım bu konuyu. Geçtiğimiz cuma da konuştuk çünkü. Bir de sade vatandaş olarak zaten bununla ilgili neye dikkat etsin ki insanlar Tonguç? Yani sade vatandaşın buna dikkat edebileceği neyi var zaten yani? Geliyor gelmekte olansa eğer bir küresel krizin tetikleyicisi olursa eğer sade vatandaş zaten ne yapacak ki bu durumu?
1: Ya ne yapacak giderken belki biraz işte harcamalarını vesaire böyle ekstra durumlarda biraz daha böyle temkinli olabilir. Yani böyle bir şey geliyorken ne yapacak konusu hani şehre şey gelmiş su felaketinin yani tsunami ile vurması gibi bir şey. Ne yapabileceksin? İşte iki kat yukarı çıkayım diyebilirsin en fazla ama bu seni yine etkiler. Herkese etkiler. Yapabilecek bir şey yok ama en azından ya böyle bir şey inşallah olmaz. Ayrı mesele ama olabilme durumunda işte bizim fonlarla ilgili aman maman dediğimiz noktada belki yurt dışında yatırımları var. Belki ne bileyim işte belli hisse fonlarında orada teknoloji fonlarında yatırımları var. İşte altın alacağım ama ne yapacağım? Satayım mı alayım mı falan bunları düşünüyor. Bunlarla ilgili biraz daha kendini böyle bir noktada riskli varlıktaysa eğer yani doldurmuş oldu gidiyor külçesi şeyini küfesini. Dolayısıyla buralarda temkinli olsun. Yani bizde olan bir şey dünyada da benzerini yaşayamayız veya bu daha büyük ölçekli olabilir. En azından bunun meselesi konuşuldu ya. Şimdi dikkat ediyorsan belki senin konuklarında da vardır. Yani duyuyorum arada sırada. Ya yani dünyada da böyle bir şans yani bir risk profili şansı oluştu. Yani bunu da şimdi yarın öbür gün biz bunu önceden söylemiştik
0: Risk
1: falan.
0: profili şansı ne demek?
1: Yani ne diyeyim bir risk oluşma şansı bir profil oluşuyor. Yani bir şey şekilleniyor fiyatlama, tahvil fiyatlaması, petrol fiyatlaması, enflasyon fiyatlaması bu bir profil oluşuyor. Risk oluşturabilecek bir profil. Dolayısıyla bunun satıldığı gün o riskin de gerçekleşti. Yani biz şey diyoruz ya burada. İşte fiyatlar 10 liradan 500 liraya gitmişti. İşte 10 liradan 4000 liraya gitti hissenin fiyatı. Birçok hisse mesela bu şekilde fiyatlandı. Orada bir risk profili oluştu. Yani risk oluşturabilecek bir durum cereyan etti diyelim buna. Bunun benzeri dünyada da oluyor. onu anlatmaya çalışıyorum. Ama ne yapabilir, ne edebilir meselesi değil. Bunu bilelim. Ben ne yapıyorum ki yani şimdi gidip de 10 kilo işte portakala evime sokup da ya kötü zamanlarında bunu sıkıp içerim kendime biraz daha dirençli olur falan demiyorum. Ama bunu bildiğim için yapabildiğimce harcamalarımda da olsun, yatırımlarımda da olsun ona göre bir temkinli olmaya çalışıyorum. Ha, olur olmaz. Olmaması durumunun neticelenmesi benim için Kasım ayı sonrasıdır. Anlatabiliyor muyum? Onun için evet. Takvim de yaklaşıyor. Bir aylık daha bir süre var. Ona göre bakacağız. Yani biraz böyle kendimce hem başlık attım hem o başlığın altında anlatmaya çalıştım.
0: Yani kriz tellallığı yapma. Dur şurada Kasım'ı bekle diyorsun. Bir de
1: tabii.
0: Yani hiç diyorsun. Sen bekliyor musun böyle bir şey mesela? Yani özellikle

0: küresel piyasalarda ya şuradan bir dalga
1: Bak
0: geliyor falan. Var mı öyle bir
1: ben
0: şey yoksa kendi kendine sürekli kuruyorsun, yok öyle bir şey. Ne olmuş ki yani,
1: hayır.
0: serbest yatırım fonları kaç yıldır elinde tutuyor? Bugün bir mesele mi diyorsun bana?
1: Bak şimdi bu insanların likite geçmesiyle ilgili bir şey. Normal günlerde sen işte burada da gördük, hisse %3 düşer, %5 düşer, toparlanır falan. 20 gün dip dip gitmez. Yani özel durumlarda yatırımcıların fonları ne yapacağını kestiremez.
0: Evet.
1: Sen bu riski değil, aslında beraber konuştuğumuz bir mesele. Kasım ayı önemlidir. Ondan sonra hani kapıdan yine herkes çıkmaya çalıştığında bunu anlayacağız, göreceğiz. Yani seçim sonrası nasıl bir dünya var, ona bakacağız. Bence böyle bir risk var ama bunu gerçekleştirip gerçekleştirmemek birkaç kişinin elinde gibi duruyor dünya.
0: Evet, şurada Kasım'a bir şey kalmadı. Bununla birlikte Fed'in sen frene basmasını bekliyor musun? Her şey bitti gitti derken onlar yeniden böyle bir faiz artırım sürecine tüm dünya girdiyse bizim durumumuz ne olacak? Neyi kastediyorum efendim? Son veri biliyorsunuz. İstihdam da bir merkez bankası olarak Fed'in görevlerinden biri, dünyanın pek çoğundan ağrı olarak. Tarım dışı istihdam bakıyorsun, 29 bin arttı. Halbuki beklenti 90 bindi. Yani zaten rakamları bir türlü birbirini tutmuyor. Yani beklenti bu kadar şaşamaz arkadaş. Yani neyi hesaplayamıyorsunuz? Hadi geçen seferlerde yok işte hükümet kapandı da biz istatistik bürosundan doğru veri çekemiyoruz dediler. Sonra Powell çekti, çıktı dedi ki yok yok öyle bir şey. Koskoca Merkez Bankası'yız. Her yerde bölgemiz var. Biz istatistik çekemiyor olabilir miyiz? Gayet de biliyoruz dedi. Yani birinin dediği öbürününkiyle çelişiyor. Her biri güya kendi meselesine sahip çıkıyor. Ama böyle bir ortam içerisinde Amerika'da baktığında. Amerika bu durumdaysa dünyanın geri kalanı ne yapacak Tonguç? Yani Fed'in bir frene basması ne demektir? Dünyanın geri kalanı da nasıl bir trafik oluşur? Biz bu trafiğin neresinde dururuz?
1: Bir kere şunu söyleyeyim, yani bu Amerika'da bence istihdam, tarım dışı istihdam diye bahsettiğimiz konu bir ayın haricinde son 3-4 ayda çok iyi gelmiyor ve
0: Evet.
1: 4,2'ye çıktı galiba işsizlik. Hani diyebilirsiniz bunlar ufak rakamlar ama bence orada istihdam tarafında bir sıkıntı olmaya çok yakın. Seçim öncesidir, işte yazdan efendim sonbahara geçiştir falan, ayrı hikayeler. Şimdi bunu daha önce de konuştuk şey meselesinde. Yani enflasyonun Amerika içinde etkisi belki sonra gelebilir ama yani bu işsizlik meselesiyle ilgili, fiyatlara yansımasıyla ilgili ben burada büyük bir risk görüyorum şey olarak. Yani hem Amerikan ekonomisi olarak hem de ne diyelim, bunun küresele yansıması olarak. Ama çok da böyle data bazında dikkat ediyorsan, merkez bankaları için de konuşuyorum. Aslında belki de haklılar. Hani sen diyorsun ya, ellerinde işte ya dedi ki bölgesel şey merkezlerimizden aldığımız veriler, biz bunu biliyoruz falan. Ama demek ki ellerinde belki de gerçekten çok açık veriler de olmayabilir. Yani bu Kevin Warsh'un dediği işte eski veriler şöyle, yenileri için hani biraz daha böyle ileriyi bu verilerle değerlendiremeyiz falan konusu. Demek ki belki orada da bu veri trafiğinde bir sıkıntı olabilir. Çok sağlıklı veri gelmiyordur. Biz bunu sonuçlarında da görüyoruz. O açıdan yani işsizlik bir yandan böyle yüksek bir enflasyon ve düşük bir büyüme modeli. Hani biz şu anda belki arka kapıda daha etkin gözüken bir durum vardır. Ama Amerika'da mesela ara seçim geçer, pat diye bir yeni güç dengesi ortaya çıkar. O zaman belki verilerin de sağlıklı görünmesi tarafında da bir farklılaşma olabilir. Bilemiyorum. Yani o kadar çok her şey dünyada birbirine benzemeye başladı ki belki onlarda da öyle bir şey olabilir. Dolayısıyla bence kırılım olacak gibi geliyor ara seçim üzerinden ve bu işsizlik, enflasyon meselesi biraz daha sıkıntı yaratacak Amerika için diye düşünüyorum ve hepimiz için.
0: Dolayısıyla herhangi bir şey Amerika'daysa onun derdi illaki dünyanın geri kalanındadır. Dolayısıyla
1: Evet.
0: biz bunu hep beraber yaşamak zorunda kalırız diyorsun. Peki bugün enflasyon ne gelirse ne olur? Sence likidite ile ilgili, gerçi yetkililer dediler ki likidite ile ilgili bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz fon tarafında gördüğünüz sorun

Küçük bir kısmı sizin sorun diye gördüğünüzün dediler. Piyasaların küçük bir yeri, yanlış kurdum efendim cümleyi. Piyasalar içerisinde küçük bir alan bizim için yönetilemeyecek bir şey değil dediler. Dolayısıyla likidite ile ilgili de bir sorun olmadığını belirttiler. Böyle bir ortam içerisinde Merkez Bankası'nın ne yapması

0: hızlar sönüyor. Yatırımcı için ise hangi taksitler içerisinde, işte hangi meblağ üzeri, altı falan, bunlar da netleşti. Taksitlendirme, taksit demeyelim de ona. Tasfiye süreci sonuçlanması sonrası olabilecek geri alış imkanı ve vadesi. Şimdi tahmin edin, bu hafta içinde burada 3 kurumla 4 kurum ayrı tutuldu ya. O 3 kurumun hızlı tasfiye edebileceği, yani bu 1 milyon TL'nin haricinde tutacağı, bu bir hafta 10 gün içinde orası da çözülür. Ve dolayısıyla inşallah biz her hafta biraz daha bu sürecin böyle hem netleşmesi hem de yatırımcıya biraz daha nakdin aktarılması konusunda bilgiler veririz. Şimdi ikincisi, enflasyon bugün için 2,3 bekleniyor piyasada. Daha doğrusu bir kısım 2,5-3 arasında bir yoğunlaşma vardı. Ama en son şimdi İTO enflasyonu geldi, biliyorsun 2,11'ler. Benim tahminim 2,30-2,50 arasında bir yerde olacağız. Bu bizi %31'in altına getiriyor. Geçen sene Eylül yüksek olduğu için. Ve enflasyon içinde geçen aydan kalan bir eğitim baskısı olacak kısmen. Bir de mevsim geçişine doğru belki bir işte biraz gıda, biraz diğer başlıklar tarafında zorlanacağız, ama yine bir eğitim, belki ulaştırma tekrar etkili olabilir. Hani bu petrol fiyatları yüksek kalmasıyla birlikte, yani beklentiden, bundan bir an önceki beklentiden biraz daha düşük bir enflasyon göreceğimizi düşünüyorum. 31'in altına gelen bir yıllık enflasyon olabilir. Şimdi bu bağlamda gelip 22 Ekim'de Merkez Bankası ne yapar dersek, bana kalırsa bu enflasyondan bağımsız, enflasyon bize şunu gösterecek: talep düşük, enflasyon da buna bağlı düşük kalıyor. Dolayısıyla talep tarafına göre benim faizi indirmem lazım. Sadece yakıt veya ne diyeyim, petrol maliyeti veya işte enerji maliyeti üzerinden ne kadar bir enflasyon yaratıldığını ve bu mesela önümüzdeki 1-2 ay içinde böyle kalırsa bile o faiz indirme şansı varsa yine indirebilir. Ama 22 Ekim'e kadar bu fiyatlarda bir değişiklik olmaz ise ve biz o döneme doğru geldiğimizde işte 2,3 enflasyon geldi Eylül'de diyelim. Hani ben şunu söyleyebilirim: 100 bas puan faizi indirir. Ama bunun çok piyasaya bir etkisi olmaz. Sonrası için de tekrar enerji maliyetini izlemeye devam ederiz. Ya da indirmese de bir sonraki ay Amerika'daki seçimler sonrası, hani bu petrol fiyatı netleştikten sonra bu indirimi görebiliriz. Ya şu an için bizi şunu görüyoruz: o talep azlığı şeyi indiriyor. Yani enflasyonu böyle bir anda hızlı bir şekilde aşağı çekebilir. Ama enerji maliyeti bizi böyle yukarıda askı gibi tutuyor, askı gibi. Dolayısıyla askıdan kurtulduğumuz anda bir enflasyonda ve faizde aşağı hareket görebiliriz. Henüz bunu yaşamadığımız için her toplantıya indirme yeri var. Ama işte dışarıdaki gelişmeler ne olacak gibi giriyoruz. Gördüğüm o. Yani bu toplantıda böyle olur.
1: Peki şimdi 18 Eylül bitimli haftada baktığımızda Merkez Bankası verilerine demiştim ki Tonguç, bunu seninle de konuşmuştuk hatırlarsan. Burada işte hem dövizde hem TL'de mevduata bir teveccüh var. Bununla birlikte tüketici, yani vatandaş, frene basmış görünüyor demiştim sana. Ama ne kadar sert bastığını biz ancak 25 Eylül haftasında görürüz demiştim. Ve burada da işte karşı karşıya gelen bir, burada likidite musluklarının açılması, yani M3 para arzı, bunun artması versus, yani hemen karşısında duran tüketici kredileri gibi mesela bakabileceğimiz, ölçebileceğimiz talep enflasyonundaki geri çekilme. Yani talep geri çekiliyor. Bir taraftan likidite var. Burada kim kazanır? Enflasyon ne olur? Konuşmuştuk hatırlarsan. 25 Eylül'de ne kadar inmiş biliyor musun? Hazır mısın? Şimdi yıllıklandırılmış büyüme hızını söylüyorum efendim. Yılın başında, 2026'nın başında %62,5 gördüğü zirve. Yani o zaman da şey konuşuyorduk ya, ne kadar tutabilirsin vatandaşın elini, nasıl, ne kadar harcamadan durabilir diye konuşuyorduk hatırlarsan. 25 Eylül itibariyle %14,3'eymiş efendim. 62,5'tan 14,3. Ticari kredilere bakıyorsun. %32,1. Temmuz'da %16,3.

0: 6.1. Eylül'de 21.4. Durum bu. Kim kazanır sence? Hangisi daha baskın gelir? Biz enflasyonda bir de bu veri üstünden değerlendirirsen nasıl bir seyir görürüz?
1: Ya hangisi
0: Hala Kasım mı
1: daha
0: diyeceksin
1: baskın?
0: yoksa bana? Kasım,
1: Hayır,
0: Kasım, Kasım bekle. Tamam, bekleyeceğim.
1: hayır.
0: Yine aylardan
1: Tamam.
0: Kasım. Ha.
1: Kasım geli hayır ola.
0: Ha, tamam.
1: Şimdi burada şunu yani biraz kafalar karışık, şöyle karışık. Bir kere bence hani kredi dediğimiz mesele de Türkiye'de tüketici işte hani konut gidiyor, bir ticari gidiyor. Şimdi konut tarafı zaten yok gibi. Bunun otomotiv tarafı bacağı da yok gibi. Şimdi bunun alternatif taraf bu finansman merkezleriyle ilgili de belki bir düzenleme gelebilecek. Dolayısıyla bu iki noktada bir yavaşlama. Üç, kafa karışıklığı dediğim şey şu. Etrafta ben de buna katılıyorum. İşte bir şey var. Lojistik hala devam ediyor. Sağa sola yoğun trafik vesaire. Ama burada ticari tarafta da çok fazla bir kredi marjı görmüyoruz. Bir tek bireysel bir şey yapıyor. Yani tüketici tarafında hani bir ara yine vardı ya böyle borç çevirme, yani sanki harcıyormuş gibi gözüken ama aslında belli bir şeyi çevirme üzerine devam. Dolayısıyla burada net gözüken bir şey, bizim diyelim ki enerji maliyeti düştü ve faizleri indirebildik. Neden faizleri indiriyoruz meselesi sonra gelip konuştuğumuzda aslında dönüp bir de büyümeye bakmamız gerekecek. Çünkü bu sene içinde herhalde baya bir büyüme noktasında sadece bizi destekleyen unsur ihracat olacakmış gibi duruyor. Yani hani buna özetlediğimde bir durulma emaresinin burada da çok net rakamsal olarak değerlerini gördüğümüzü söyleyebiliriz.
0: Para piyasası fonlarından da efendim bu arada 2 haftada 468 milyar liralık çıkıştan bahsediyoruz. Ve Goldman da bize diyor ki buradan çıkan para yarısı diyor döviz ve altın mevduatına gitti diyor. Ki Merkez Bankası haftalık verileri üzerinden de konuştuk efendim konuyu. Biz arada konuşmaya devam ederiz ama reklama gitmem gerekiyor. Reklamlar azıcık var. Ne yapalım? Radyoyu taşmayasın efendim. Gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Burada bizim yayınımız kesintisiz sürüyor. Gelmek istiyorsanız bekliyoruz. Yok, ben sizin reklamları çok seviyorum. Onları dinleyerek devam ederim. Nasılsa birazdan döneriz diyorsanız arada bize yazabilirsiniz. 536-266-81-81, 536-266-81-81.
2: İyi dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detay.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.
3: Borsadaki kayıplar nasıl telafi edilecek? Fondakiler tamam demiş Tuncer Bey. Onu siz bir de fondakilere sormak ister misiniz efendim? Tamam diyorlar mı mesela? Fondakiler tamam, borsadaki kayıp ne olacak demiş işte. Aylık kaybın ardından ne olur o? Konuşacağız efendim Tonguç'ta. Benden Yasemin, yayında bir şey yok benden. Eğilmem gerekti sadece. Borsada ne beklesinler, neye hazır olsun yatırımcısı?
4: Borsadaki yatırımcı bir süre herhalde bekleyecek. Yani şöyle sindirmemiz lazım fon meselesiyle ilgili olan konuda yeniden buraya bir iştah gelmesi için. Bir kere böyle bir durum var. Yani ister istemez bir çekince olacak, tamam mı? Bir de fiyatlar böyle belli bir noktada durunca. Şimdi aslında bunu yine hangi hisse senedi üzerinden gittiğinle alakalı ama genel olarak konuşuyorum ben. Yani şundan dolayı mesela bir hisse senedi, bu örneği oldu da birkaç gün, onun için söylüyorum. Olmaması gereken sizce, işte biz diyoruz ya defter değerinin üçte birinde falan, evet, veya orada olmasa bile yarı fiyatına gelmiş ama aslında faaliyetlerinde falan bir sıkıntı yok, devam ediyor yoluna. Şimdi bunun dönüşü daha hızlı olabilir. Ama hani zaten çok böyle bir yatırımcı iştahı yoktu. Ya bir de fon meselesi falan oldu. Dur bakalım borsayı alacaklar mı? Alırlarsa biz de şu hisseden alırız. Hani diye düşünüyorum.

0: düşünen yatırımcı için o ışığı görmesi lazım. O ışığı görmesi için biraz zaman alabilir. Sadece bu fon meselesiyle ilgili, şu anki piyasa şartlarıyla ilgili de böyle çok gümbür gümbür borsaya girip, ya şöyle düşünün, yani şimdi burada aracı kurum isimleri geçiyor. Mesela 3 tane yatırım bankası, 2 tane factoring, TMSF'ye geçti, bir sürü soruşturma var falan filan. Hani herkes biraz daha dikkatli olmaz mı yani? Şöyle, aa böyle bir şey olmuş, ben de şak diye şurada bir param vardı, getireyim şu ucuzdan hisseleri alayım da. Şey, çünkü orada da bir, ya hani bir tedirginlik olur. Bunu tek yapabilecek şu anda yabancı. Yabancı burayı fırsat gördüğü anda bu söylediğim şeyin hızı çok fazla bir şekilde değişebilir, o toparlanma süreci. Geçen hafta böyle enteresan bir şekilde şey yapmışlar. Yani geçen hafta dediğim, ondan bir önceki hafta bir para girişi olmuş. Şimdi dolayısıyla bizde hep şu olur. Bak 25-30 yıldır önce bir, ya ne olacak ya bu borsa, ne olacak, iyi olur mu falan derken bir ufak ufak hareketlenir ve ondan sonra da buradan bir rally başlar. Ben böyle bir potansiyeli önümüzdeki sene çok bekliyorum. Bak yani bunun artık şeyden falan çıktı bu iş. Yani işler iyi giderse burada iyi bir borsa sezonu seneye görürüz. Onun için seneye dediğim için en azından böyle 1-1,5 aylık bir nakahat dönemi borsada olur. Ama belli hisse senetlerinde çok net fırsat verenler daha hızlı toparlanma eğilimi gösterir. Yalnız bu sefer herhalde artık ana hisse senetleri, yani bir yabancı girişi bu sistem içinde, bu kurgulanan daha güvenli sistem içinde bir yabancı girişi ve daha büyük hisse senetleri üzerinden bir rally yaşarız. Ama ona gelmeden 1-1,5 ay, 2 ay, bilemiyorum, bir nakahat dönemi olacak. Bir soru daha vardı. Bu bir hani sıçrama mı? Yani böyle bir yukarı doğru bir yeşil oluyor ya borsa. Şu anda henüz o sarsıntıyı atlatma günleri. Yani bir trend başlaması için biz açık konuşmak gerekirse yani 13, 12.500'ler, sonra bir 13.200'ler falan, oraların üstüne geçmemiz lazım. Biraz bekleyeceğiz gibi gözüküyor borsa genelinde, ama endeks artık unutmasınlar, 27 yeni hisseyle endeks daha gerçekçi bir değer bize sunduğunu düşünüyorum borsa geneli için.
1: Daha gerçekçi bir değer diyorsun. Murat
0: Evet.
1: Yıldız'a diyor ki borsa yatırımcısı biraz uzun zamandır beklemiyor mu diye sormuş.
0: Güzel
1: Yani
0: valla. Doğru
1: beklesin demesin.
0: söylüyor.
1: Bu arada şeyi de söyleyelim yani
0: Bazıları
1: farklı farklı
0: beklememiş ama.
1: evet farklı
0: Bazıları
1: farklı
0: beklememiş.
1: doğru. Farklı farklı Kasım söylemleri de var. Tonguç efendim yaklaşık yılın başı bile değil ya daha geri Kasım'a işaret ediyordun. Yani geçen Kasım'da Kasım'a işaret etmeye başladın aslında. Yani Kasım kritik bir ay, Kasım kritik bir ay diye. Sonra bu
0: Evet
1: yılı
0: evet doğru
1: gördüğümüzde
0: söylüyorsun.
1: dedin ki, bilmem kaç yayında vardır bunun kaydı. Kasım'ı atlatmamız lazım demeye başladın. Bunu da altını çizmek isterim efendim.
0: Öyle
1: Peki.
0: öyle, ekmeğimizdeyiz işte Süheyli abla. Ne yapalım? Yavaş yavaş Kasım'dı Kasım. Olmadı Ocak. Ocak'tan sonra. Şunu dediğimi hatırlıyorum.
1: Ya,
0: Şunu
1: ama burada ABD
0: dediğimi.
1: seçimlerine bağladığım da altını çizelim yalnız.
0: Ay şunu çok net hatırlıyorum. Geçen sene Mart'la Kasım arası kritik bir dönem. Bunu sen de hatırlarsın. Burada dalgalı bir piyasa olabilir ama yani ne savaşı, ne bileyim bizle ilgili fon meselesini, ne işte petrolün şöyle olacağını. Yani o ara bizi ara seçime götürecek, aradaki olabilecek gelişmeler çok dalgalı olur. Piyasa işte git gelleri olur falan dedik. Çok güzel bir yere temas ettim. Bir ayımız kaldı. Ondan sonra Kasım daha ön plana çıktı yani. Anlatabiliyor muyum? Yani tam işin son tarihi. Evet, inşallah
1: Peki.
0: faydalı olabiliyoruz.
1: Şişe cam mümkün mü derken Muzaffer Bey neyi kastettiniz? Herhalde soruyu bakar mısınız? Yani bir analiz yapar mısınız şişe cama demek istiyor herhalde Muzaffer Bey. Geçtim efendim artık sizlerin sorularına. Konuşmadığımız ne kaldı? O konu içerisinde konuşurum efendim. SPK'dan da haberlerim var. Bir göz gezdirdim şöyle bir sorularınızın üstünden. O sırada konuşuruz. Haber akışında orada yinelerim. Nedir o? Her birinize günaydınlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kaç sene demişsiniz? En az 5 demişler.
0: Ne o ya, beş?
1: Bir şeye bakıyorum. Onlar kendi aralarında komikli espriler yapmışlar, böyle dediğimiz baba esprileri yapmışlar Derin Jok. Ne diyor, şişeceğim.
0: Hem ben evet ha. Ona bakıyorum. Ona ufak bir analiz yapayım istiyorsan.
1: Evet evet şişeceğim. Minik şöyle, analiz.
0: Şöyle. Bu BIST 30'a dönme veya BIST 100'e dönme ufak hisselerinden mantığında şişe camdı. Bir 38-48 hareketi oldu. Şimdi geldiği yerde 37. Yani bir düşüş trendindeydi. Bir 2-3 gün böyle evet. Uyandı. Sonra ufak hacimle geri geliyor. Baktım şöyle bir hani uzun vadede bir 32'ler desteği. 35-36'da yani teknik olarak 42'yi geçmesi lazım ki böyle bir heveslenelim. Büyük ihtimal buralarda bir 35 ile 40 arasında bir bantta kalıp hani bu fonlarla ilgili, borsa ile ilgili sürecin geçmesini bekleyecek. Ama şunu söyleyeyim, yani bu işte biz yüze yönelme ve o 2-3 günlük rally yukarı doğru olmasaydı da böyle şişe camın çok teknik olarak bir yukarı enerjisi yok. Biraz izlesinler. 32 dibi diyelim, orası hani ister stop diye ister destek diye bakın. Ama 35-40 arasında bir yataylaşacağını düşünüyorum. Hacim bu şekilde devam edersin.
1: Peki şimdi bana burada gönül koyuyorsunuz. Artık sana şunu sormayacağım diye. Efendim sırayla gidiyorum. Sizlerden gelen sırayla gidiyorum. Hiç gönül falan koymayın. Sorularınıza da sıra gelir. Bakın 6.30'da soru soran var. Yayın 7'yi 5 geçe başlıyor. Yani reklamıydı, şu suydu, bu suydu. 7'de bile başlayamıyorum yayına, düşünün. Yani en erken 7'yi 5 geçe başlıyor. 6.30'da soru var. Sizlere de sıra gelir efendim. Şey yapmayın yani, aynı anda bütün soruları gönderemiyorum. Öyle bir sistem yok. Elimde 100 tane Tonguç yok. O başka
0: i̇şte
1: bir şey
0: yapay
1: efendim.
0: Zeka,
1: yapay zeka.
0: Yapay zeka gelince biz de evet. Kimse biz de değere binmeyeceğiz. Şey olacak falan. Neyse ağlamayacağım.
1: Peki. Evet. Ağlama. Özcan Bey de Astor sormuş. Aynı anda Mehmet Bey'den de şimdi daha yeni geldi. Astor'u yorumluyor musun? Bu arada istemediğin soruyu pas geçebilirim.
0: Ya Astor'u yorumluyorum canım. Astor'la ilgili hani ben haber ve temel tarafı burada anlatmak çok uzun sürebileceği için. Ya şöyle söyleyeyim.
1: O yüzden soruyorum zaten. Yani çok yok, uzun yok. Sürecektir ve gittiği yerde senin söylediğin cümleler kısaltayım derken yanlış anlaşılacaktır. O yüzden pas geçmek istersen geçebilirsin.
0: Yok. Ben sadece teknik değerlendirebilirim. Okay. O kadarlık vaktimiz var ve 245 bunun aşağı yukarı 200 günlü oradan aşağı geldikten sonra 2 gündür bir toparlama yapıyor. Yani burada teknik olarak bu Astor olur, Elmi olur, Armut olur fark etmez. Yani o düşmüş ya 350 işte 170 civarı.
1: Evet.
0: Buradan toparlaması devam etmesi için o 245'in üstü sağlıklı bir yer. Artık 245 ve 6 ile ilgili onu bizi izleyenler 2 gündür iyi hacimle böyle bir yukarı doğru tepki vermiş. Hani o 245 üstü olursa daha sağlıklı bir yerde olur ama tepki 245'i olup geri gelirse bu süreci biraz daha takip etmesi lazım yatırımcının, öyle söyleyeyim.
1: Peki şimdi Aselsan'ı sormuş Ömer Bey.
0: Yani Aselsan'la ilgili de bunu çok net konuştuğumuzu hatırlıyorum. 412.
1: Evet.
0: Bak hemen aklıma geliyor. Ne zaman grafiği açsam, beni dinleyenler de biliyordur. Oralarda yine bir tepe yaptıktan sonra böyle aşağı doğru geldi ve ben dedim ki bu 200 günlüğe bu değecek. Yani sonra dün ya da yani dün derken cuma ya da perşembe bir haber vardı. 338 200 günlük ortalamasıyken buralara bir değmiş Süheyla. Böyle 2-3 gün evet. Gelmiş oraya kalmış. Şimdi 2 gündür bir tepki veriyor. Ve tekrar Bollinger'ın orta bandına geldi. Yani 375'ler civarı. Dolayısıyla biraz böyle kademeli bir aşağı hareket yapıp Aselsan kıracağı nokta 400-412. Bandımız şu an için yani böyle 335 ile kabaca işte 412 arasında kalmaya devam ediyor. Uzun bir yatay bant içinde hareketini sürdürüyor. 200 günlüğe dokunup tepki vermesi sağlıklı bir hareket gibi gözüküyor şimdilik. Evet.
1: Şey sormuştun ya, yok mu hiç dead joke yapan, baba esprisi yok mu demiştin. Var. Berol Bey eksik kalmamış pek tabii. Bir de orada böyle ne dans demiş? Eden Trump göndermiş bize. Ölü kedi sıçraması rüyasında borsa düştüğünü gördüğü için mi oluşur? Ha ha ha diye eğlenmiş.
0: Abi vallahi ben Gerçekten
1: Ya.
0: benden daha iyileri var.
1: Daha iyileri
0: Benden.
1: derken daha korkunçları demek istedin herhalde.
0: Ya işte bu kategoride daha iyi
1: Peki.
0: ya.
1: Demiş ki Tuncer Bey de tamam fon yatırımcısı ile ilgili bir çalışma yapılıyor da borsa yatırımcısı için bir çalışma var mı? Fondaki kayıplar haliyle biz borsa yatırımcısını da etkiliyor demiş bu süreç içerisinde. Bizim kayıplarımız ne olacak demiş ya yani
0: Bak.
1: bizim hisselerimiz ne olacak diyor günahsız hisselerimiz.
0: Doğru söylüyor da onlarla ilgili hiçbir şey yapılmayacak, değil mi? Yani ne yapılabilir ki? Bir fiyat değişimi olmuş. Fakat şunu yapabilirler ya da yapacaklar mı emin değilim. Çünkü şöyle en son cuma günkü toplantıda bu arada bizim konuştuğumuz şeyler de böyle kısmen hani aşağı yukarı benzer bir konumda devam ettiği için söylüyorum. Eğer bunu da düşünürlerse ya dinleniyor ya gerçekten kamuoyundan gelen tepkiler daha çok dikkate alınıyor bu analistlerden veya piyasacılardan. Dolayısıyla bu mevcut hisselerle ilgili kriterler konulabilir. İlerisi için hani sermaye piyasasını daha güçlendirecek ve kurulla ilgili şey yapıyoruz deniyor ya, yani görüşmeler devam ediyor. Yani mesela temettü konusu, sermaye konusu, yani 3 milyonluk sermayesi olan şirket 10 yıldır borsada niye 3 milyon sermayeyle devam ediyor? Bunu kimse görmüyor mesela. Madem böyle her şeyi soracağız. Veya işte adam halka açıldı %15. İşte buna dersin ki 2 sene içinde bunu %25'e çıkar. Yani halka açılmakla fiili dolaşım payı arasında da bazı kıstaslar var. Neyse hadi onlar da biraz daha geliştirilebilir. Dolayısıyla böyle yatırımcıyı biraz daha bazı vergilendirme meseleleri mesela borsa tarafında esnetilebilir belli bir süre, değil mi? Sen dönüp işlem yapacaksın, bu zararını karşılamaya çalışacaksın. Yani bunları da düşünüyor olmaları lazım. Açığa satış meselesi var, marjlar meselesi var falan filan.
1: Peki.
0: Yani burada şu olmaz, senin hissen 10 liraydı ya bu konuyla ilgili 8 liraya düştü, biz size 2 lira verelim diyemeyebilirsin, denmez de zaten piyasa şartlarında açık konuşmak gerekirse. Ama biz bundan sonra şirketlerle yatırımcıyı ve piyasayı yatırımcı lehine biraz daha koruma anlamında şu adımları getiriyoruz denebilir. Çok da iyi olur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi SPK kredili işlemlerde öz kaynak oranı uygulamasını uzattı bu arada Tonguç. Kredili sermaye piyasası işlemlerinde esnetildi burası ve bu tedbirin süresini 30 Ekim seans sonuna kadar uzattı. Bunun nasıl bir etkisinin olmasını beklersin?
0: Şimdi bir de mesela bunu böyle söyleyince çok güzel kulağa geliyor, tamam mı? Şimdi bu kredili işlemler. Şimdi burada şöyle bir şeyiniz var. Bakın Süheyla Hanım, sizin 3 tane hisseniz var, tamam mı? Birinci hissenizin çarpanı 90, ikinci hissenizin çarpanı 50. Çarpan dediğim şey
1: Dur not
0: kredi.
1: alacağım. Birinci hissem Edi olsun. Kaçtı çarpanı?
0: Ya 90 diyelim.
1: Tamam, ikincisi Büdü. Onun kaçtı çarpanı?
0: 50 diyelim.
1: 50. Öbürü
0: Tamam
1: de
0: mı?
1: kedi. Tamam. Üçüncü hissem de kedi.
0: 25, 25 mesela.
1: Tamam
0: Tamam.
1: peki.
0: Bu hissenin adediyle bu çarpanı çarpıyorsun diyelim, senin bir oranın çıkıyor, öz kaynak oranı çıkıyor işte %45. Tamam mı? Bu %35'in altına indiği zaman diyor ki yatırımcı, ya hisseni sat ya para gönder ya da biz senin için neysen bu satışı yapacağız. Şimdi bu oran %20'ye indi. Bu ne demek? Yani burada hissenin, senin kedi vardı, bir ötekisi büdü
1: Edi
0: vardı,
1: büdü
0: edi
1: kedi.
0: vardı galiba. Şimdi o hisselerinin değeri düştüğü zaman bu çarpana göre fiyatıyla birlikte çarpınca o öz kaynak oranın, senin olması gereken tutarın değeri düşüyor ya. Şimdi 35'ten önce mecburi satması gerekiyorken şimdi o oran %20'ye düştükten önce satılması gerektiğini, orada %15'lik bir zorunlu satmak için birkaç gün daha bekleyebileceği bir süre oluyordu. Bu da zorunlu satışları azaltıyordu piyasada. Dolayısıyla böyle bir esneklik veriyor. Ama şimdi senin Edi hissenin çarpanı 90 iken biz aramızda konuşuyoruz aracı kurum olarak, ya bu 90 çok, buna 75 diyelim dediğinde büdü hissesine de 50 şey, ama bu hisse iyi ya buna 70 yapalım dediğinde, örnek veriyorum, bu öz kaynak oranı kişiye göre de olsa oynatılabiliyor. Dolayısıyla yani bazı resmi açıklamalarla yani piyasa şartlarıyla değiştirilebilecek kısım arasında da bir tabii doğal olarak bir şey var, farklılık var. Hani bu herkes için %20 oldu öz kaynak oranı. Evet. Ama herkes için de farklı esneklikler sağlanabiliyor. Buna da biraz imkan veriyor. Hani bunun bilinmesini istedim. Nedir bu açıklanan şey? Yani öz kaynak oranı esnetilmesi falan. Hani yatırımcılar en azından bunu hiç kredi kullanmamış olabilir.
1: Peki.
0: Hiç böyle bir talebi olmamıştır. Gün içi işlem
1: Peki.
0: yapmıyordur kendi bakiyesi haricinde diye düşünüyorum. Onun için bir açıklayayım.
1: Peki şimdi biz 30 ne yapacak diye sormuşlardı. Değişiklikten bahsettiniz, Ekim geldi. Biz 30 bir grafik yorumu var mı diye sormuş Meddin.
0: Yani bu BİOK
1: Fazlalıklarını
0: tarafı
1: attı
0: için
1: diyor. Evet.
0: bakayım. Endeks 30 tarafında daha doğrusu bu spot tarafta şu var. Ne yapacak konusuna şunun cevabını vermiş. Tam bu şey değiştikten sonra endeks bugün ayın 5'i kaç gün oldu yani? 3 gün oldu galiba değil mi? Ya da 2 gün bilemem 1 2. 2 gün oldu.
1: Evet.
0: 2 günde toparlayıp bir 200 günlüğü yani 15.289 15.205 kapamış. Hemen 200 günlüğün dibinde demek ki 15.300 diyelim kabaca. Bunun içinde bir endeks 30 kapanışı üstünde gelirse işte o endeksin biraz yaralarını sarma, gerçek fiyat olma ve biraz daha dirayetli durma konusunu burada görebiliriz. Ben eskisi kadar böyle endeks üzerinde onun için baskı şu an için göreceğimizi zannetmiyorum. Yani -2'ler, -1,5'ların gün kapanışları oluyor ya. Belli hisselerle bu baskıyı görme ihtimalimiz daha önceye göre çok daha düşük. Onun için ben biraz daha böyle en azından yatay günler olabileceğini düşünüyorum. Şu an için daha sağlıklı bir endeks şeyimiz var. Endeks 30 görünümümüz var.
1: Daha sağlıklı günler olabileceğini düşünüyorum dedin. Daha sağlıklı bir görünüm var. Yatay bekliyorum dedin. Yatay günler
0: Evet.
1: görebiliriz dedin bu
0: Evet.
1: noktadan sonra. Peki. Ahmet Bey diyor ki neden hala işleme kapatılan ama tasfiye kararı alınmayan fonlarla ilgili bir açıklama yok demiş. Üçüncü haftaya geldik demiş.
0: Bir dakika, bir daha söyle. İşleme kapatılan
1: Ama tasfiye
0: ve
1: kararı
0: tasfiye sürecinde
1: alınmayan.
0: olmuyor.
1: Evet.
0: Tamam. Bununla ilgili bir açıklama var aslında.
1: Nedir o açıklama?
0: Yani şimdi bizim şey söyleyelim. Üzeyir'le biz çok yayın yapıyoruz. Biliyorsun Üzeyir'in de bu konularla çok şey bilgisi var. Çünkü biraz da yani teknik tarafı o da çalıştığı için. Şimdi eğer tasfiye sürecindeki fonla aynı kurum içinde tasfiye sürecinde olmayan ama kapalı bir fon durumu varsa bu tasfiye sürecindeki fondaki işlemler bu kapalı olan fonla alakalıysa, bağlantılıysa SPK diyor ki bunu açabilirsin. Yani ben tahvil bu tasfiye sürecinde değil ama kapalı olan fon gitmiş, tasfiye sürecindeki fondan tahvil almış ya da o fark o ondan almış olabilir farklı bir ürün. Dolayısıyla bu işlemi yapman için bu fonu açman gerekiyorsa işte Ziraat ile İş Bankası kimse bu bir dakika bu konulara şey bakıyor Ziraat bakıyor Ziraat Bankası okey dediğinde sen bu fonu açıyorsun işlemini yapıyorsun devam ediyorsun. Dolayısıyla beyefendinin sorusu aynı şirket içinde olan tasfiye sürecinde olmayan kapalı fonla ilgili bir açıklama gelmediyse aslında böyle bir dipnotta böyle bir nüans var. Yani o
1: Peki.
0: söyleniyor. Dolayısıyla orada açılabilir. Bunun için mutlaka çalıştığınız kurum, İş Bankası veya Ziraat Bankası, bu tasfiye sürecindeki fonları yöneten kurumların da yapacağı açıklamaları lütfen yakından takip edin. Onlar da çok hassas bir şekilde, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sizleri bilgilendirmeye çalıştıklarını ben görüyorum. Bir eksikleri olursa da ararsınız, konuşursunuz. Çok hassas çünkü şu an herkes. Yani böyle gerçekten
1: Peki.
0: dinamik bir şekilde çalışmayı sürdürüyor.
1: Biz bize yeteriz ya, bir probleme gerek yok, dünyada hiç gerek yok demiş Murat Bey. Oldu efendim, size söylerim. Ya sen veba mevzuna ne diyorsun? Veba hortladı.
0: Nerede ya? Ben uyurken mi oldu? Ben anlamadım.
1: Rusya'da veba hortlamış.
0: Ben her haberi izlemiyorum. Abi ya izlesem sokağa çıkamam çünkü oradan uçak düşüyor, buradan yerden bir şey fırlıyor falan. Ya ben tedirgin olurum. Ben haber izlemediğim için rahat rahat sokaklarda dolaşabiliyorum.
1: Peki tamam o zaman.
0: Bilmiyorum o haberi. İnşallah doğru değildir.
1: İlgilenmiyorum
0: Olmaz.
1: diyorsun. Tamam
0: İstemiyorum.
1: olmasın. Olmasın. Veba falan istemiyorum.
0: İstemiyorum abi ya.
1: Peki. Küresel piyasalar ve fonlar açısından Kasım neden kritik demiş Metin Bey.
0: Haydi.
1: Söyledin aslında bunu yani. Trump açısından yaklaştık.

0: Açtığın konuyu söyledim. Kaç vakittir konuşuyoruz efendim bunu. Serbest fonlara ve hisse senedi piyasalarına yönelmesi için nasıl bir gelişmeyi görmemiz gerekir bizim diyor. Para piyasası fonlarında bekleyen ciddi miktardaki likiditenin Kasım ayında serbest fonlara ve hisse senedi piyasalarına yönelmesi için nasıl bir gelişme oluşması gerekir diyor. Kasım
1: Güzel.
0: yeni bir risk alma döneminin başlangıcı olabilir mi diyor Metin Bey.
1: Çok güzel. Bu soruların hepsini Metin Bey mi sormuş yoksa
0: Evet.
1: birkaç soruyu mu derledi?
0: Metin TR Bey sormuş bu soruların hepsini.
1: Vallahi çok güzel. Ya şöyle bir kere şunu özetleyeyim. Yani Kasım nedir yani? 3 Kasım'da Amerika'da seçim oldu. Şimdi Trump biliyorsunuz Temsilciler Meclisi Senato seçilecek. Bunun üçte biri galiba değişiyor. İşte belli eyaletlerde seçimler, hani ara seçim. Şimdi burada belli sayının üstü işte 100 kişi ya senato, 50'nin üstünde mi olacak cumhuriyetçi, demokrat falan bunlar konuşuluyor. Bunlar konuşulurken de tabii ki başkanın gücü tartışılacak. Ben diyorum ki Trump'ın gücü yani göreve geldikten sonra biz dedik ki ben Trump'ı seviyorum, güveniyorum. Trump başa gelirse örnek veriyorum borsa çıkar, altın çıkar, dolar düşer, faiz düşer falan dedim ben yatırımcı olarak. Ve bu yönde gittim ve belli bir birikimim oldu. Bir para
0: Peki.
1: kazandı. Trump yöntemi. Şimdi bu Kasım'da bu güç değiştiğinde bu düşünen kişiler güç de değişti o zaman ben yatırımlarımı değiştireyim diyecek mi demeyecek mi meselesi. Dolayısıyla demezse aynı döngüyle biz yani gücü Trump'ta kalırsa aynı döngü, aynı risk algısıyla biz aslında hala piyasaların belki de bir süre daha iyi seyretmesi ve bir noktayı da ileride bir yerde kırılmasını bekleyebiliriz. Dolayısıyla risk algısı Kasım'dan sonra iyi mi olur, kötü mü olur en azından bir süre için bunu seçimdeki dengelerle birlikte göreceğimizi düşünüyorum. Ben bir fon yönetsem Kasım'da şöyle olursa senaryom, böyle olursa senaryom ve nötr bir senaryum üzerinde ne yapacağımı şimdiden kafamda oturturum. Bir fırsat da olabilir, bir risk de oluşturabilir. Onun için dikkat ediyorsanız piyasalar şu an fiyatlama noktasında da çok fazla bir oynaklık göstermiyor.
0: Peki.
1: Yani günlük değer haricinde. Dolayısıyla Kasım'a dikkat edelim, evet.
0: Süremizin sonuna geldik radyoda. Biraz kalacağız efendim YouTube tarafında. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımda nick paylaştım. Gelmek isterseniz burada kalacağız. Sosyal medyadan gelen sorularınızı yönlendireceğim. Tonguç Erbaş'a sizi burada bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer umarım haftanız çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Sizler için verimli ve mutlu bir hafta olsun.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
8: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
9: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. daha iyi bir gelecek.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
10: sizin. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
11: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
12: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
13: Reklam. Öncelikli yayın.
14: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
15: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
16: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
17: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
16: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
18: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Reklam.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
9: sizin. Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
8: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
13: Reklam.
19: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Her pazartesi olduğu gibi Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la birlikteyiz. Murat hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Açıl.
1: Şimdi önce fon piyasası ve sermaye piyasasında olup bitenlerle ilgili gelişmeler var. Bir taraftan bunların üzerine değerlendirme yapmaya çalışırız. Birkaç tane önemli boyut var üzerine konuşmak gereken. Çünkü yol haritası 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor diye anlıyoruz. Bu bağlamda belli başlı fonların ödemelerinin bu hafta itibariyle başlama potansiyeli olduğunu duyuyoruz. Burada hani A1 Bulls ve Pardus'taki örneğin fonların bir kısmının bu haftadan itibaren ödemeleri başlanabilir diye anlıyoruz. Diğerleriyle ilgili sürecinde biraz daha MKK ve takastan gelecek olan netleştirme sonrasında başlaması beklenebilir gibi görünüyor. Bununla birlikte yine orta vadede şunu net olarak söyleyebiliriz. Hani 1 milyonun altındaki ödemeler zaten başlayacak. Bu 1 milyon ve altındaki ödemelerin toplam içerisindeki payının anladığımız kadarıyla %8-%10 civarında olduğu, dolayısıyla geri kalanının daha yüksek montanlı müşterilerin hesapları olduğunu, bunların önemli bir kısmının da zaten şişirilmiş fiyatlamadan kaynaklandığı için belirli noktada bu süreci başlatmış olanların belli bir kısmının kaynağı olduğunu, dolayısıyla buralarda aslında fonlarda tutulan paranın ve mevcut yapının buradaki giderin önemli bir kısmını karşılayabileceğini, en azından 1 milyona kadarki kısmını çok rahatlıkla karşılayabileceğini anlıyoruz. Burada ana duruşun hani devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu işi çözmek, iradenin böyle olduğunu duyuyoruz. Bu önemli ve dikkate değer konulardan bir tanesini oluşturuyor. Geri kalan ödemelerde ise muhtemelen bundan sonra ikili müzakere yoluyla bir sulh yolu bulunmaya çalışılacak diye anlıyoruz. Çünkü burada özellikle şu an itibariyle orada bulunan varlık tutarı neyse bunun üzerinden bir hesaplama yapılacağı için bazı fonlarda gerçekten kaynak çok kısıtlı olduğu anlaşılıyor. Buralardaki süreci nasıl işletileceği önemli. Bir de tabii ana paranın hesaplamasının nereden yapılacağı konusu henüz çok net değil. Hani bizim duyduğumuz kadarıyla üzerinde konuşulan, tartışılan formüllerden en makulü, girdiğin tarih itibariyle işte 2 sene önce ya da 3 sene önce girdiysen o tarihten bu yana hani üfe artı tüfe bölü 2 gibi bir formül üzerinde konuşulduğu anlaşılıyor. Ama bunların hepsi teyide muhtaç. Onu çok net söyleyelim. Buralarda çok bilgi kirliliği var. Bunlar daha eğitimli tahminler olarak belki dikkate alınmasında fayda var diyelim. Genel anlamıyla bakınca fon piyasasındaki 3 aşağı 5 yukarı gidişat böyle. Bunların üzerine biraz konuşup değerlendirme yaparız. Bununla birlikte tabii Avrupa'da çok ciddi bir krize döndü. Hem Fransa'daki öğrenci olaylarından kaynaklanan sorunlar var. İspanya'nın yeniden seçime gitme ihtimali arttı. Hal böyle olunca özellikle euro dolar çaprazına baktığımızda 1.11.60'lara kadar geri çekilme yaşandı. Şu anda biraz daha üstündeyiz. Ama sonuçta Mayıs 2025'ten bu yana en zayıf euroya doğru evrildi iş. Fransız tahvillerinde gidişat çok iyi değil. Biraz bu tarafa bakmaya çalışırız. Yine gelişen ülke sepetinde, bizim içerisinde bulunduğumuz sepette olduğu için Brezilya seçimleri dikkate değer. Orada Flavio Bolsonaro, Lula da Silva'nın 2 puan önünde çıktı. Dolayısıyla hani ikinci tur seçim 25 Ekim'de yapılacak ama o seçimde de merkez sağdaki veya aşırı sağa doğru kayan partilerdeki genel gidişatı kendi arkasına toplama potansiyeli var gibi görünüyor. Oralara da vakit kaldığı ölçüde mümkün olduğunca değinmeye çalışırız. Genel anlamıyla aslında biraz daha fon piyasası üzerine konuşacağımız bir program tasarlıyoruz. Başka konularımız da var elbette, üzerine konuşulabilecek. Önce döneyim. Buradaki çözüm metodolojisinden bahsettim programın başında. Nasıl geliyor kulağına diye sorarak başlayayım. Hani %8 ile %10'una geliyor işte 1 milyonun altındaki hesaplar dedik. Toplam oradaki varlık miktarının bunların ödemesinin bir kısmına bu hafta itibariyle başlanması öngörülebilir. Olmadı önümüzdeki hafta ama artık orada çözüme yaklaşıldığını anlıyoruz.
2: Tabii bir an önce aslında bir çözüm yol haritası somut olarak, resmi olarak ortaya konulması en önemli başlangıç noktası.
1: Özellikle tabii para piyasası fonları önceliklendirilerek bunu hatırlatmakta fayda var.
2: Tabii yani diğerlerinde zaten çok fazla yapılabilecek bir şey var mı çok emin değilim. Çünkü yani serbest fon dediğinizde serbest fon. Nitelikli yatırımcı olması gerekiyor vesaire gibi şeyler var. Yani bir suistimal varsa orada gözetimle, denetimle ilgili bir eksiklik varsa mutlaka kamu otoritesi onlara bakacaktır. Ama para piyasası fonu başka bir tanım. Risk seviyesi bir olan, düşük olan diyeyim bir tanım. Şimdi burada hem süreci başlatmak hem süreci adil yönetmek, ikisinin dengeli gitmesi lazım. Tabii ki gönül istiyor ki bir şekilde bu işten mağdur olan kitlenin en geniş kısmının mağduriyetinin giderilmesi. Ama hakkaniyet sınırları içerisinde. Biraz evvel anlatırken şunu söyledim. Kamu kaynaklarının kullanılmaması, bunun esas olması gerekiyor. Yani bu çok hassas bir konu. Netice itibariyle 85 milyonun ödemesi gereken bir fatura değil. Yani bu burada ona dikkat etmek lazım. Çünkü yatırım fonları hali hazırda, en azından bugünkü uygulamada devlet garantisi olan bir enstrüman değil. Çok geniş bir kitleye yayılmış. Önemli bir sorun var. Suistimal var. Bu işi kurgulayanlar var. Bu işin aparatı olanlar var. Vesaire. Buradan yola çıkarak toplumun genelinin etkilenmemesini de sağlamak lazım. Bir yandan mağduriyetleri minimuma indirgemek lazım. Ama burada kullanılacak kaynakların burası değil. Bu işten nemalanan, elde eden tarafların kaynaklarının olması en önemli çıkış noktası. Yani öbür türlü vicdanlar kanar herkes açısından. Türkiye'de belli bir kesim böyle ekonomik olarak zor şartlarda yaşıyor. İşte emekliler başta olmak üzere. Bu taraflara bir yük binmemesi bence önemli bir çıkış noktası olması gerekiyor. Bizim açımızdan yani genel anlamda baktığında finansal sistemin tekrar eskiden daha iyi olarak yola devam etmesi için açıl. Bundan sonra getirilecek uygulamalar da çok önemli. Yani yayınlarda konuşuyoruz seninle. Türkiye'nin ciddi bir potansiyelinin arttığı dönemdeyiz biz. Yani jeopolitik olarak varlığı, ekonomik anlamda uygulanan politikada şu ana kadar enflasyon hariç elde edilen kazanımların getirdiği bir kuvvet, geleceğe pozitif bakma, bununla birlikte bir şekilde de sermaye piyasalarında ortaya çıkan bu garabet. Bunu biz doğru okuyup bir sonraki aşamada şu yaşadıklarımızdan ders çıkartıp sistemin arınması için kullanıp daha altyapısı daha da güçlendirilmiş, altyapıda eksiklik var diye söylemiyorum ama uygulaması olsun, denetimi olsun, gözetimi olsun, yaptırımları olsun, yaptırımların caydırıcılığı olsun, bu şekilde kullanır isek eğer, ben Türkiye'nin buradan vade içerisinde, bugünden yarına değil, Türk sermaye piyasalarının artı Türk finansal sisteminin, onun da üzerinde Türk ekonomisinin güçlenerek çıkabileceğine inanıyorum. Yeter ki buradaki karşımıza çıkan sorunu doğru okuyup, doğru teşhisi koyup, doğru tedavi uygulama iradesini gösterelim. Okuduğumuz kadarıyla biraz evvel söyledin yani çokça dezenformasyon var. Okuduğumuz, takip edebildiğimiz kadarıyla siyaset tarafında da bir irade olduğuna dair işaretler okuyoruz en azından takip edebiliyoruz. Yazılanlardan vesaire. Adli tarafta bir irade söz konusu. Bunlar birleşirse önümüzdeki dönemde uygulanacak hem mevzuat tarafı hem kanun tarafı, sermaye piyasası kanunundan bahsediyorum. Yani Türk Ceza Kanunu'ndan bahsetmiyorum. Hem sermaye piyasası kanunu, hem sermaye piyasası mevzuatı, tebliğleri, ilke kararları, rehberin doğru revize edilmesi de gerekiyor. Buradan şuraya geçeceğim. Bizler yani bu işlerin dışında olan, işini yapmaya çalışan, bir şekilde sermaye piyasalarının geleceğine inanan kurumların da işlerini yapabileceği, nefes alabilecekleri alanların da açılmasını ben talep etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buna da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü bir yerde bir sorun olduğunda bütün sektöre dair katı kurallar geldiğinde işler düzelse bile, biraz evvel söyledim işte ödemeler yapıldı, bir şekilde rahatlatıldı, geniş kitleler en azından adetsel olarak, sayısal olarak geniş kitlelerin sorunları çözüldü. Diğer kısım zaman içerisinde çözecek. Zaman da alacaktır bu. Çok kolay bir şey değil. Hesaplaması da çok kolay bir şey değil. Yani sen fona girdin çıktın, bir daha girdin bir daha çıktın. Onların hesapları da vakit alacaktır. Ama diğer taraftan bizler bu sektörde yatırım yapıyoruz. Katma değer yaratıyoruz. İstihdam yaratıyoruz. Kurumlar vergisi ödüyoruz. Yatırımcılarımızdan stopajlar tahsil ediyor. Onlar devletin kanallarına gidiyor. Yarattığımız istihdamla birlikte muhtasar ödüyoruz vesaire. Üstüne üstlük yabancı sermaye getiriyoruz Türkiye'ye. Şimdi bizim de bundan sonraki süreçte dünya standartlarında kuralların olduğu, kaidelerin olduğu, uygulamaların olduğu bir sektörde faaliyet gösterme arzumuz var. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla istirhamımız şudur, talebimiz şudur. Sonraki aşamaya geçtiğimizde yakında geçeceğiz anladığım kadarıyla. Düzenlemeler gelecek. Yani bir yandan benim de okuduğum sermaye piyasası kanun da revize edilecek diye söyleniyor. Orada caydırıcılık mutlak suretle olmalı. Ceza mutlak suretle olmalı. Ama diğer taraftan iş yapabileceğimiz alanların da dünya ile entegre bir hareket alanının bırakılması bize gerektiğini düşünüyorum. Onu da hatırlatma ihtiyacı hissettim.
1: Şimdi tabii sermaye piyasası kanununda yapılacak yeni düzenlemeler, buralardaki cezaların ağırlaştırılması vesaire, bununla ilgili olarak da görüşüyoruz, konuşuyoruz. Henüz daha o safhada olmadığımızı söyleyebiliriz. Hani öncelikle buradaki enkazın toparlanması üzerine bir mesai yoğunlaşması var. Ama anladığımız kadarıyla buradaki irade çerçevesinde de yani birincisi yatırımcı menfaatlerinin tehlikeye girmesi ya da sağlıklı piyasa işleyişini tehlikeye atıcı eylemler konusunda bir erken uyarı mekanizması oluşturulması yönünde irade var. Ve burada insan inisiyatifinden biraz daha ziyade kuralların, koşulların nereye kadar eğilip bükülebileceğinin önden hesaplanarak buralara dönük erken uyarı mekanizmasıyla belki biraz daha teknik gözetimin artırıldığı bir platform ya da ortam geliştirilmesi söz konusu olacak diye anlıyoruz. Yani buna dönük bir risk henüz birikmeye başladığında oralarda daha otomatik bir sistemle bu gözetimin takip edilmesi yönünde bir anlayış olduğu

olduğunu anlıyoruz. Bununla birlikte yine birkaç tane daha önemli konu var. Bir fonun normal koşullarda çok büyük bir risk üretmediği ama alınan bazı pozisyonlar nedeniyle risk parametreleri değiştiğinde belki buna dönük erken uyarı mekanizmasının devreye girmesi yine tartışılıyor, konuşuluyor. Bir de piyasa bozucu eylemlerin ya da suni fiyat oluşumuna sebebiyet vermenin cezasının artırılacağı. Dolayısıyla

0: diyor. Tabii bunlar hani bizim çok uzunca bir süredir beklediğimiz, hani aslında buraya gerek kalmadan da çözme imkanı bulunan şeylerdi. Önemli olan tabii kanunu nerede belirlediğinizden ziyade uygulama otoritesini ve iradesini çok net bir şekilde ortaya koyabilmek. Hani oralarda kamu görevlilerinin yetki ve sorumluluklarının nerede başlayacağı, uygulamanın nerede kat'i suretle yapılmasının şart koşulacağı gibi çeşitli koşulların da yerine getirilmesi lazım. Hani mevcut düzenlemeyle de engellenebilirdi. Ama bundan sonraki dönem hani hakikaten burada iradi yaklaşımın nispeten sınırlandığı ve hani kuralın kaidenin sağa sola eğilip bükülemediği bir ortama kavuşturulacak diye anlıyoruz. Ya da en azından istek bu yönde diye anlıyoruz.
1: Katılıyorum ve destekliyorum. Şimdi orada biz yaptırımların ağırlaştırılması, daha caydırıcı olmasını şu sebeple savunuyoruz. En azından savunuyorum diyeyim kendi adıma. Sermaye piyasaları derinleşti, büyüdü, açıldı. Yani bugün yapabilecekleriniz bu derinlikte rakamsal olarak çok daha büyük. İşte çeşitli varsayımsal rakamlar dönüyor piyasada, bu yatırım fonlarında. Sorunlu olan yatırım fonlarında ortaya çıkan, işte herkes kendine göre bir hesap yapıyor. Şu kadar hasar var, bu kadar hasar var. Şimdi ortaya çıkan, söylenen hasar rakamları, tartışılan ya da speküle edilen diyeyim. Madoff'un Amerika'da 20 yılda yaptığı rakam. Ve Amerikan ekonomisinin büyüklüğü, Türk ekonomisinin büyüklüğü. Dolayısıyla yaptırımların tabii ki daha ağırlaştırılması, daha caydırıcı olması mutlak suretle gerekli. Diğer taraftan bunu yaparken piyasa işleyişi içerisinde, basit bir örnekle söylemeye çalışayım, TEFAS fonları ile serbest fonlar arasında ayrım olması gerekiyor. Serbest fon dünyada hedge fon. Buna yatırım yapan yatırımcılar da tarif edilmiş. Nitelikli yatırımcılar. Yurt dışında qualified investor dediğimiz. Yani şimdi bu ikisi arasındaki işleyiş farkını ortadan kaldırırsak dünyadan kopabiliriz biz. Yani dünyada entegre olmaktan uzaklaştır. Ama şunu tanımlayabiliriz. Serbest fona yapılacak yatırım yapabilecek kişilerin alt limitini, yani nitelikli yatırımcı limiti bugün 10 milyon mu? Afaki söylüyorum. 50 milyon dersin. Yani 1 milyon dolar dersin. Yani bu söylenebilir. Dolayısıyla burada daha riskli yatırımlar var. Niye daha riskli yatırım yaparsın? Daha yüksek getiri elde etmek için. Ama bunun bilinciyle, yani bir insan 1 milyon dolar yatırırsa sağına soluna bakar.
0: Bir yandan da şu var, yani Murat, bence bunu tartışabiliriz. Hani sonuçta bankalar için geçerli olan KYC dediğimiz, bu işte New York Customer, şu müşterin kimse onu tanı, bil. Şimdi bunu montana bağlarsam, bugün hani 10 milyon lira dediğimiz nitelikli yatırımcı sadece montan çerçeve, bir tane aileden kalma miras kalan bir evin varsa onu sattıysan 10 milyonun üzerindedir muhtemelen. Dolayısıyla bu bunun için yeterli olmamalı bence. Müşteriyi gerçek anlamda portföy şirketinin tanıması, onun yatırımcı niteliğinin bilmesi ve onun risk algısının her işlemde teyidiyle belki bu tür şeylere girebilmesinin sağlanması lazım. Yani sadece montana bağlamak da çok doğru mu? Ondan da çok emin değilim.
1: Yok,
0: yani
1: senin söylediğin daha doğru. Benim söylediğime göre şu manada açıl. Şimdi ben sadece şu andaki uygulama 10 milyon lirayı içeriyor. Ama bu uygulamayla birlikte rehberde TEFAS fonlarından daha ziyade serbest fonlara kısıtlama getiriliyor. Yoğunlaşma riskiyle vesaire. Bu serbest fon tanımına biraz uzak. Dolayısıyla o serbest fon serbest fon olmaktan çıkıyor bunda. Diyorum ki 10 milyon zaten var. Hali hazırdaki uygulamada var. Eğer serbest fonları daha böyle daha spesifik fonlar haline getireceksek bir öneri olarak, ama senin söylediğinde tabii ki bir insan, yani bugün baktığında bize düşen aslında uygulamada bu var. Biz yatırımcılara test yapılıyor, imzası alınıyor. Yani işte başlıyorsun muhafazakar, dengeli, işte agresif vesaire gibi tanımlar var. Orada tanımak zorundayız zaten. Yani compliance birimleri var. Oralarda sermaye piyasası kurulumuz zaten kadrolaşma konusunda son dönemde daha böyle geniş kadrolarla çalışmak konusunda bize şeyler getirdi. Nasıl diyeyim, yeni düzenlemeler getirdi, ama bazı konular var oralarda, ince konular. Yani mutlaka revizyon gelmesi gerekiyor. Anlatmaya çalıştım şu şimdi. Her bir serbest fon için bir tane fon yöneticisi istediğinizde o kadar lisans...
0: Öyle bir insan kaynağı yok.
1: o kadar lisanslı insan yok. Yani ya bu serbest fonları kapatacağız. Kaldı ki yani biz niye kapatalım, biz ne yaptık? Niye

0: küçülelim. Bizim verdiğimiz servisle ilgili bir problem varsa bize zaten yaptırımı uygulayacak kurum bellidir. Öyle bir problem yok. Ama birilerinin yaptığı uygulamalardan dolayı getirilen düzenleme bu ise, ben diyorum ki biz bunu bir sonraki aşamaya, yani iddiam şu, bu içinden geçtiğimiz süreci doğru değerlendirirsek, altyapı, gözetim, denetim, sektörün kendi içi, etik değerleri, seçtiğimiz personel, içeride uyguladığımız kendi kurallarımız doğru dizayn edersek, inanıyorum ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 5 yıl sonrasında Türkiye'nin uluslararası değerde portföy yönetim şirketleri çıkacaktır. Ve uluslararası portföy yönetim şirketleri, çok uluslu portföy yönetim şirketleri Türkiye'de faaliyet göstermek isteyeceklerdir. Bugün baktığında çok büyük portföy yönetim şirketleri var dünyada. BlackRock, Vanguard, Fidelity, States.
1: Amundi vesaire bir sürü var.
0: Bir sürü var. Amundi var, UBS var vesaire. İlk onda baktığın zaman 7 tanesi Amerika kökenli. Allianz var. Bunların hepsi için Türk sermaye piyasaları bir cazibe merkezi haline getirilebilir. Ve çok dipten başlıyoruz. O söylediğin ilk 10'daki, ilk 20'deki, ilk 50'deki hiçbir kurum Türkiye'de faaliyet göstermiyor. Biz diyoruz ki Türkiye'nin jeopolitik öneminin artmasıyla birlikte, şimdi dünya markası sigorta şirketleri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Dünyadaki çok uluslu bankalar Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Ama portföy yönetim şirketleri yok. Bu bir fırsat. Bunları buraya çekmek üzere kullanmalıyız demek istiyorum. Yani bir sonraki aşaması, yoksa geçmişteki, yani bir ay öncesine kadar olan uygulamayı, yaptırımını uygulayalım. Bedelini ödetelim. Bir hak geçişi varsa hakkın tazminini, tahsilatını mutlak suretle yapalım. Aksi takdirde biraz evvel söyledim, vicdanlar kanar. Burası okey. Ama bunu yapıp durmayalım. Biz tam tersine bunu bir ileriye taşımak adına bütün bu uluslararası kurumların, çünkü Türkiye bunu hak ediyor. Diyorum ya, cevabın ne olması lazım? Uluslararası sigorta şirketleri Türkiye'de var. Çok uluslu. Çok uluslu bankalar Türkiye'de var. Ama çok uluslu portföy yönetim şirketleri azm-ı tahriç yok. Bir sebebinin olması lazım. İşte bunun bu şekliyle kullanırsak bir sonraki aşamaya çok daha büyüyerek gideriz.
1: Bu kısmı mühim. Madem burada bir düzenleme yapıyoruz, madem ilgi alaka şu an burada, belki bunun üzerine bir sonraki faza şunları da eklemek lazım. Bu tabii buradaki birikmiş olan risk ve son 1,5 sene içerisinde ortaya çıkan tablo o kadar bariz, aşikar ki bu tarafa bakmaya gerek bile kalmıyor. Çünkü orası hani kuraldan, kaideden kopmuş şekilde gidiyor. Türkiye'de muazzam borsada muazzam bir insider trading süreci yaşanıyor. Sadece bu portföy şirketleri ve bu bakış açısından kaynaklanmıyor bu. Hemen hemen her yerde delik deşik olmuş durumda insider trading. Herkes şirketlerin içerisinden bilgi alabiliyor. Herhangi bir düzenleme gelecekse herkesin bilgisi oluyor. Bunu bazı büyük şirketler için söylemiyorum ama borsanın içerisinde insider trading'in çok açık ve net bir şekilde son birkaç senedir kullanılabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla buralara eskiden bu kadar göz açtırılmaz, bu kadar müsamaha gösterilmezdi. Şimdi tabii denetim fonksiyonu artık çok güçleşti. Çünkü hemen hemen her yerde, farklı gruplarda, farklı şekillerde bunların yansıdığına şahit olabiliyoruz. O nedenle SPK'nın da bu süreç içerisinde teşkilat yapısının yeniden organize edilmesi, belki oraya çeşitli takviyeler yapılması, belki oradaki özlük haklarının iyileştirilmesi yoluyla bu gözetim mekanizmasının çok daha kuvvetli kurgulanmasında fayda var. Yani bugün risk burada oluştuğu için biz yapacağımız düzenleme çerçevesini burayla sınırlı tutarsak o zaman öbür tarafta problem yaşanmaya devam edilebilir. Buraların çeşitli yerli yatırımcı gruplarının uhdesinde, belli başlı tahtaların, belli başlı grupların uhdesinde kalmaya devam ettiği ortamda ya da insider trading'in bu kadar yayıldığı ortamda sen ne yaparsan yap, sağlıklı bir sermaye piyasası işleyişi kurgulayamayabilirsin. O nedenle diyorum ki, hani madem ki burayı bir millet olarak kabul ediyoruz, Bunu her boyutuyla yapalım. Fon piyasasını ayrı dizayn edelim, yatırımcı riskini, suni fiyat oluşumunu veya insider trading'i bunun içerisine katarak tüm bunların cezalarını, tüm bunların caydırıcılığını belli bir seviyeye getirerek yeniden dizayn edelim ki artık gerçekten pırıl pırıl sağlam işleyen bir sermaye piyasası olsun. O zaman senin söylediklerinin hepsini çok daha rahat yaparız.
0: %100 katılıyorum. Açıl, kastettiğim şey şu, bu bir milat, bir fırsat. Yani bu işin biraz geriye sararsan başlangıcı ne? İşte MSCI FTSE dedi ki, yani ben almayabilirim. Ben de diyorum ki doğru kullanırsak şu artık bizim elimizde. Türkiye'den çok sayıda firmayı alırım demesi bizim elimizde.
1: Ya da alokasyon miktarını yukarıya çekelim.
0: Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi öyle bizim reel sektörümüzdeki, finansal sektörümüzdeki gerçek firmalarla ilgili problem yok ki. Türk bankacılık sektörü son 25 yılda çokça türbülans gördü. Bir tanesine tökezlemedi. Karlılığından bahsetmiyorum. Yani karlılık düşüyor olabilir ama neleri gördü? Yaşadığımız siyasi ve hem uluslararası hem lokal türbülansları bir düşün. Hiçbirinde Türk bankacılık sektörünün bir sermaye problemi olmadı.
1: Sen dünyada bana örnek göster. 4 sene 5 sene boyunca öz kaynak karlılığı enflasyonun altında kalmış olsun. O bankalar sağlıklı olarak çalışmaya devam etsin. Çok güzel bir örnektir yani.
0: %100 ve o bankalar BDDK'nın verdiği izin doğrultusunda hala kredi vermeye iştahı olsun. Hala devam etsin. Aynı şey bizim sanayi sektörümüz, reel sektörümüz için de geçerli. Bugün kontrol edilen bir kur var ama bakıyorsun ihracat hala artabiliyor. Şimdi bununla mücadele etmek, yani işçilik maliyetini Türk lirası olarak artırıyorsun. Kur enflasyonun altında devam ediyor yola dezenflasyon politikasından dolayı. Ama sanayi şirketleri daralsa bile ne çok önemli bir istihdam problemi ortaya çıktı. Ne çok önemli bir karlılık problemi. Ne çok önemli bir Allah korusun batık problemi çıktı. Bahsettiğim şey şu. Bu şirketler o MSCI'da daha yüksek alokasyon payı almayı hak ediyor.
1: Yani %1'lerden atıyorum mesela 1-1,5 arasından belki 2'ye çıkması Türkiye'nin söz konusu olur. Doğru kurgulanabilir.
0: Yani kesinlikle böyle olur. Şimdi 15 sene evveline gittiğinde Türk borsasındaki yabancı payı %60-70'lerdeydi. Ve bu hani hedge fund değildi. Long only'di önemli bir kısmı. Alıp tutan uzun vadeli yatırımcıydı. Ve Türkiye'de araştırma birimleri aracı kurumların içerisinde belki de en iyi parayı kazanan birimlerdi. ICM dediğimiz yabancılara işlem yapan
1: kalmadı
0: birim.
1: Kalmadı ki şimdi.
0: Kalmadı çünkü ortada yabancı yatırımcı yok. Ben de diyorum ki buna sadece şöyle bakmayalım. Şimdi olan oldu, olanı tabii ki düzeltmek üzere bir irade var. İyi sonuçlar çıkacağına, yani şunu savunuyorum hala, geçen hafta da konuştuk seninle. Ben Türk sermaye piyasalarının bir ay öncesine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir ay sonra daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bir yıl sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama diyorum ki 5 yıl sonra Türkiye'de uluslararası, çok uluslu portföy yönetim şirketlerinin Türkiye'de olmasını hedeflemeliyiz biz. Buralarda onların gelmesiyle birlikte alınacak yabancı pozisyon. Hani şunu tartışıyoruz ya, işte demin sen insider'dan bahsediyorsun. Başka bir başlık halka arzlar. Son dönemde yapılan halka arzlara bak. Eskiden halka arzların, bak 15 sene önce %80'i yabancı alokasyonuydu. Yani çok iyi hatırlıyorum.
1: Hepimiz öyle tabii canım.
0: %80'i yabancı alokasyon. Bugün yabancıya en son ne zaman %80 alokasyon yapılmış bakmamız gerekiyor. Öbür türlü biz içerideki kendi tasarruflarımızla bazen altına gidiyor o tasarruf, bazen mevduata gidiyor, bazen işte ne bileyim hisse senedine geliyor, bazen Eurobond'u. Bunların etrafında döndüğümüz zaman bugün endeks o yüzden 2,5 sent diye söylüyorum ben, herhalde 2,5 dolar mı ne oluyor o bilmiyorum. Eskiden kalma sent diye bakıyorduk ya biz. 2,5 sent civarında duruyoruz. Bu 5,1 sent gördü. Oradan enflasyonla getirsen, yani Eurobond faiziyle getirsen, bugün ben 2010 yılında endeksten çıkıp paramı Eurobond'a koysam bugün herhalde şu anda borsadakine göre 4 katı şeyim olur, param olurdu. Bunun sebebi yabancı olmaması. Biz yabancıyı, yabancı yatırımcının da dikkatini çekecek, uluslararası alokasyonlarını artıracak, tekrar yabancı raporları yazılacak, tekrar yatırımcı toplantıları düzenlenecek, tekrar yabancıların Türk şirketlerini, Türk bankalarını sıklıkla ziyaret edeceği bir yerin altyapısını hazırlamak üzere bu yeni mevzuatı dizayn edelim.
1: Yani eskiden aracı kurumlar yılda 3 kere, 4 kere roadshow'a giderlerdi Londra'ya, New York'a, işte Hong Kong'a. Oradaki yatırımcılara Türkiye'yi anlatırlardı. MSCI'nin Türkiye alokasyonu %2'ler civarındaydı o zaman da. Yani bu 12 sene öncesinden bahsediyorum. Çok çok eskisinden bahsetmiyorum. Şimdi neredeyse 1/4'üne gelmiş durumda buralarda. O nedenle hani hakikaten demiyoruz ki bu yabancı hayranlığı bu. Hayır, yani Türkiye'deki şirketler büyüyecek. Türkiye'deki hane halkı bu şirketlerin büyümesinden pay alacak. Bizim bütün kariyerlerimiz zaten bunu sağlamak üzerine geçti.
0: Aynen.
1: Yoksa faizle veya dövizle varlığınızı büyütme şansınız yoktur. Normal koşullar altında memleket büyüyen bir ülke, gelişen bir ülke burası. Şirketleri de gelişecek, şirketleri de büyüyecek. Hane halkı da bu şirketlerin büyümesinden pay alacak. Oralara ortak olarak, hisse senedi alarak veya fon alarak. Yani temelde olması gereken şey budur. Ama yabancı yatırımcının eksikliğinin olduğu yerde daha iri olan bireysel yatırımcılar ya da işte biraz daha kurumsal tırnak içerisinde olup da bunları ya da oradaki iriliğini kurumsal tarafa taşıyabilmiş olanlar istedikleri gibi istedikleri piyasayı yönetmeye başladıklarında kural kaide tanımaz hale gelebiliyorlar. İşler de kontrolden çıkabiliyor. Yabancının dengelemesi biraz da aslında buralardaki piyasanın sağlıklı işleyişi açısından önem kazandırıyor. Yani o derinliği sağlayabilecek ya da bu tür şeylerin önüne geçebilecek bir sağlama mekanizması gibi de görmek lazım belki.
0: Belki şöyle açmak lazım açılış. Şimdi sermaye piyasaları var, bir de bankacılık sistemi var. Dünyada baktığın zaman derinlik açısından sermaye piyasaları finansal sistemde daha etkindir firmaların fonlanması konusunda. Bizim bahsettiğimiz, biz diyoruz ki Türk firmalarının finansmana erişiminde sadece iç kaynaklarla yaptığımızda bu sınırlı kalabiliyor. Ondan sonra dönüyoruz. O firmalar bankadan kredi istiyor. Bu sefer enflasyon niye düşmüyor diyoruz. Yani sermaye piyasalarından sağlanabilecek halka arzlar, başka türlü finansman, yani bu alternatif ürünler dediğimiz private equity'lerle vesaire, convertible'lar, bunlar kullanılabilir. Borçlanma araçları kullanılabilir. Yani bankacılık sisteminin aradan çıktığı, fon ihtiyacı olan Türk firmalarıyla fon fazlası olan yatırımcıların direkt karşılaştığı yer sermaye piyasalarıdır. Ben diyorum ki bu sermaye piyasalarındaki havuzu büyütmenin yolu ya Türk halkı zenginleşecek, eğer sadece Türk halkına servis verecek, ya da yeni kaynaklar getirmeliyiz. Bunun yabancıyla yerliyle bir alakası yok. Yani paranın rengi olmaz ya da ülkesi olmaz, menşei olmaz, pasaportu olmaz. Bu bir kaynak. Biz daha fazla sistem yaratacaksak, biz daha fazla yatırım yapacaksa Türk firmaları, daha fazla büyüyecekse tabii ki sadece öz sermayesiyle olmayacak. Bir kaldıraç kullanacak. İçerideki kaynak sınırlıysa, o kaynağa talep çoksa bu faizler üzerinde baskı yaratıyor. Diyorum ki biz yabancı yatırımcının bu sektörde aynen bankacılık sektöründe olduğu gibi, yabancı yatırımcının ağırlıklı olduğu, aynen sigortacılık sektöründe olduğu gibi, yabancı yatırımcının ağırlıklı olduğu, uluslararası oyuncuların ağırlıklı olduğu bir sermaye piyasaları dizayn etmeliyiz. Burada
1: o zaman var olan diğer yabancı oyuncular da bu piyasada işlem yapan, işte sizin gibi ya da başka bu alanda iş yapan, aracı kurumu olan veya portföy yönetim şirketi oluşturmuş diğer yabancılar da en azından kendi paylarını büyütmek isteyebilirler.
0: Tabii ben hep şuna inanıyorum açıkçası. Rekabetin olmadığı yerde rehavet olur. Yani rekabetin tabii ki olması lazım ama rekabetin adil koşullarda olması lazım. Gerçek bir rekabet olması lazım. Centilmence olması lazım. Yani aksi takdirde o rekabet olmaktan çıkıyor. Biz dünyanın her yerinde uluslararası oyuncularla rekabet ediyoruz. Yani sadece Türkiye'de faaliyetimiz yok. 22 ülkede varız. Amerika'da da varız, İtalya'da da varız, İsviçre'de de varız, Brezilya'da da varız, Avustralya'da da varız. Oralarda yok mu bu oyuncular? Oralarda da var. Yani korksak oralara gitmeyiz. Tam tersi, oralarda da büyüyoruz. Yani ben 10 yıldır buradayım. Global tarafta biz 6 kat büyüdük. Yani başladığım zamandan bu yana, yani euro bazından bahsediyorum. 6 kat büyüdük. Biz 6 kat büyüdüysek, yani BlackRock, Vanguard diyorum ki, Fidelity, bunlara baktığında bunların da büyümesi en az bizim kadardır. Bunları Türkiye'ye çekelim. Onun için de bir fırsat bu. Yani konuştuğumuz sorunlar, soruna takılıp kaldığımız zaman gerçekten çok moralimiz bozuluyor. Yani çok gri, çok koyu bir bulut.
1: Onun için hedefe odaklanarak gitmekte fayda var.
0: Sonrasını planlamamız lazım yani.
1: Bir virgül koyayım, kısa bir araya gideyim, sonrasında kaldığımız yerden devam edeyim kaldığımızı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Sabah raporunun son bölümüyle karşınızdayız. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la da sohbetimizin son kısmındayız. Murat, ilk bölümde ağırlıklı olarak bizim sermaye piyasası üzerine odaklandık ama yurt dışına değinmeden geçmeyelim. Çünkü gerçek bir piyasa riskine dönüşme riski var. Fransa'da çok ciddi bir öğrenci olayları, liselerde başlayan, sokaklara yayılan inanılmaz olaylar var. Fransa'da böyle bir sorun yaşanırken öbür tarafta bütçe kaynaklı çok ciddi bir problem olduğu için Fransız tahvilleri inanılmaz yükselmiş durumda. Dolayısıyla hani Fransız tahvilleriyle Alman bundları arasındaki farka da bakacak olsan, diğer risk parametrelerine de bakacak olsan ciddi bir problem. İspanya'da da seçime gitme potansiyeli belirlenmiş gibi görünüyor. Hani normal Pedro Sanchez'in kendi bakanları da artık seçim konusunda biraz daha fazla niyet beyan ediyor. Öyle olunca bir euro riski şu anda yeniden öne çıktı. Bunun bulaşıcılık potansiyeli nasıl görürsün? Bizim açımızdan Avrupa çok önemli, fonlamamızın çok önemli bir kısmını aldığımız yer. Dolayısıyla oradan gelebilecek bir bulaşıcılık riski var mı sence?
2: Genel anlamda dünyada enerji fiyatları sorunu çözülmediği sürece bir kere her şeyden önce enflasyon riski var. Bu Trump geldikten sonra son dönem İran'la ilgili yaşanan ve ne zaman biteceği de belli olmayan. Şimdi ilk başladı, savaş Mart ayındaydı galiba. Başladı, dedik ki tamam, yani bu kadar büyük 3 ülkenin yıllara sahir bir mücadelesi olmaz. Kısa sürede bir ateşkes sağlandı, bittiğini zannediyorduk. Fakat tekrar başladıktan sonra şu endişe ettirmeye başladı. Yani Rusya, Ukrayna gibi yıllara sahir devam edecek bir şeyse bu petrol fiyatlarını tekrar 100 doların üzerine, 101, 102 dolarlara, 104 dolarlara çıkarttı. Bu önemli bir risk. Yani bununla birlikte Alman 10 yıllıkları galiba 3.40'larda, Amerikan 10 yıllıkları 5.30'lara yakın. Bu başka bir risk. Dünya açısından faizin bu kadar yüksek olduğu ve faiz bu enerji fiyatlarından dolayı enflasyonun gerilemeyeceği, faizin gerilemeyeceği yerde de ister istemez sosyolojik olarak toplumun çeşitli kesimleri, öğrencilerden başla emeklilere kadar bundan etkileniyor. Bağışıklık sistemi çok zayıfladı. Euro bölgesi karar almakta daha zorlanan bir bölge olduğu için dolar endeksi değer kazanıyor. Euro dolar paritesi 1.11-1.60'lara kadar geri geldi. Bu bir problem. Henüz bulaştı ve büyük bir sorun haline döndü demek için erken. Bu risk düne göre daha fazla mı? Bunun da cevabı evet, düne göre daha fazla. İlk bir tane pozitif şoka ihtiyacımız var. O pozitif şokun gelebileceği tek yerde bu İran-Amerika işinin bir şekilde tekrar bu Hürmüz Boğazı'nın açılması ve petrol fiyatlarının alışkın olduğumuz seviyeler. Yani tekrar 60 dolara gelmeyecektir. Ama 80 dolara gelmesi bile bir şekilde birazcık ileriye doğru pozitif bakmamızı sağlar.
1: Murat Salar, çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporunun da böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, içeride enflasyon verisini takip ediyoruz. Küresel piyasalarda ise cuma gününün etkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Cuma günü gelen, zayıf gelen bir ABD'den istihdam verisi vardı. Tüm bu detaylarla birlikte piyasa fiyatlamaları üzerinde çalkantılı olmaya devam ediyor. Fed faiz indirimi beklentisi Ekim ayına ilişkin %25'in altına inmiş bulunmakta. Diğer tarafta ise Avrupa'da hem siyasi hem mali endişelerin yaratmış olduğu bir fiyatlama ortaya çıkıyor. Program içerisinde konuşmaya devam edeceğiz. Yatırım bültenini başlatıyoruz. Ve piyasaların ocağı içeride enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan, saatler onu gösterdiğinde açıklanacak olan enflasyon verilerinin Bloomberg HT'nin anketine göre enflasyonun aylık bazda %2,20'lik, yıllık bazda ise 30,20'lik artış yönünde. Beklentiler dahil 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %29,7 ile bir önceki anket dönemi tahminine göre sınırlı artarken 2027 yıl sonu tahmini ise %23'den 24'e yükselmiş bulunmakta. SPK'dan öz kaynak oranı hamlesi geldi. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul piyasasındaki gelişmeleri dikkate alarak kredi sermaye piyasaları işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin süresini 30 Ekim 2026 seans sonuna kadar uzattı. Avrupa'daki mali ve siyasi endişeler Euro-Dolar çaprazını 17 ayın en düşük seviyesine getirdi. Yüksek enerji fiyatları ve Fransa borçluluğuna ilişkin endişeler Euro'yu zayıflatırken dolar karşısında geçen yılın Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine de gerilediğini takip etmiş olduk. OPEC artı üretim hedeflerini ise sabit tuttu. OPEC artı Kasım ayı petrol üretim hedeflerini değiştirmeme kararı aldı. Karar grubun gelecek yıla kadar üretim politikasında yeni bir düzenlemeye gitmesinin beklenmediği beklentisiyle de uyumlu olmuş oldu. Diğer tarafta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Asya'ya rezerv desteği geldi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ithalata bağımlı olmasına rağmen yeterli petrol stoğu bulundurmayan Asya'nın petrol rezervlerini arttırmasına destek verecek. Ve son olarak Brezilya'da Bolsonaro ikinci tur için avantajlı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Silva'yı geride bırakarak ikinci tur için güçlü bir avantaj elde etmiş oldu.

0: Evet, kritik bir haftayı başlatıyoruz. İçeride enflasyon verisini takip edeceğiz başka. Hangi veriler odak noktasında? Hemen veri takvimine geçiyoruz. Ve bugün özelinde içeride enflasyon verisini takip edeceğiz. Bloomberg ET'nin anketine göre aylık bazda %2,20'lik, yıllık bazda ise 30,20'lik artış yaşanması bekleniyor. Almanya'dan gelecek olan 10.55'te Birleşik PMI verisi saatler 11'i gösterdiğinde ise bu kez PMI verisini Euro bölgesinden karşılayacağız. 11.30'da ise İngiltere'den gelecek, İngiltere'den Birleşik PMI verisi yatırımcıların odağında olacak. 11.30'da Euro bölgesinden Sentinel yatırımcı güveni Ekim ayına ilişkin karşılarken saatler 12'yi gösterdiğinde ise Euro bölgesinden ÜFE verisini yine odak noktasında tutacağız. 16.45'te ise ABD'den gelecek olan Birleşik PMI verisi, 17'de ise ABD'den ISM hizmet PMI verisini yine takip edeceğiz Eylül ayına ilişkin. Ve hemen şöyle haftayı değerlendirelim. Gidelim Orka Makro Finansal Danışmanlık kurucusu Evren Kırıkoğlu bizlerle birlikte. Evren, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi Evren, öncelikle hemen şöyle enflasyonla başlamak istiyorum. Eylül ayında enflasyon %2,20'lik bir artış yaşaması bekleniyor ve ancak yıl sonu beklentilerinde sınırlı bir iyileşmeye karşılık 2027 beklentisinin özellikle %24'e yükselmesi, dezenflasyonun kalıcılığı konusunda da bir miktar daha sanki soru işareti de yaratıyor. Beklentilerin orta vadede bozulmaya başlaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından bugünkü enflasyon verisini aslında kendisinden daha büyük bir problem olarak okumak mı gerekir? Böyle bir tabloda faiz indirim alanından ne kadar söz edebiliriz?
1: Şimdi şunun altını çizerek başlayalım. Normal şartlarda enflasyonda, enflasyon patikasında, öngörülen seyir ışığında Merkez Bankası'nın zaten faiz indirimlerine devam edeceği bekleniyordu. Miktarla ilgili, yani birkaç ay geriye gittiğimizde miktarla ilgili, nihai sene sonundaki nihai faizin nerede olabileceğiyle ilgili ufak fikir ayrılıkları vardı piyasada. Ancak genel yönün aşağı yönlü olduğu, Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine devam edeceği doğrultusunda zaten bir beklenti vardı. Şimdi şu an içinde bulunduğumuz noktada özellikle bu Eylül ayının ortasında patlak veren fon krizi sonrası duruşta biraz daha gevşemeci, biraz daha piyasaya destek olucu nitelikte bir duruşun bu anlamda biraz daha gevşemesi, bu eğilimde ilerlemesi daha olası hale gelmiş duruyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan kredilerde, KOBİ kredilerinde özellikle, KOBİ kredilerin büyüme limitlerinde esnemeye gidilmesi, bankalara burada hem kredileri büyütme tarafında hem ilgili likitte yönetme tarafında biraz daha fazla esneklik tanınması, bu yaşanan fon krizi gelişmeleri sonrası Merkez Bankası'nın da hem güvene bağlı olarak iç talepte belki varsaydığından daha fazla soğuma öngörmeye başladığını, dolayısıyla önünde koşulları gevşetmek için de, parasal koşulları gevşetmek için de alan açıldığını bize düşündürtüyor. Dolayısıyla bu yeni bilgiyi de dahil etmek lazım tahminlerimize diye düşünüyorum. Şimdi enflasyonun seyrine bugün açıklanacak veriyle beraber baktığımızda Eylül, Ekim, Kasım, Aralık son 4 aylık verileri sene sonuna kadar karşılıyor olacağız. Son 2 ayda zaten çok fazla baz etkisi kaynaklı geçen seneki Kasım ve Aralık enflasyonları bu seneki makul, yani uzun vadeli ortalamalarla ve genel gidişatla mukayese ettiğimizde bize baz etkisi kaynaklı düşüş alanı sunmayacaktır diye düşünüyorum. Ama işte bugün açıklanacak veri de yıllık enflasyonun geçen seneki baz yüksek olduğu için, devreden çıkacak olan baz yüksek olduğu için yıllık enflasyonun gerilemeye devam ettiğini izleyebiliriz. Bugün piyasa beklentilerini, yani %2,2'lik hem Merkez Bankası'nın kendi resmi piyasa beklenti anketi hem de sizler gibi özel anket değerleyen kuruluşların anketlerinin de oluştuğu gibi %2,2'lik ortalama beklentinin çok üzerine çıkılmadığı sürece yıllık enflasyon gerilemeye devam edeceği için ben tahmin ediyorum ki hem Ekim toplantısında hem de Aralık'ta Merkez Bankası bu son fon gelişmelerinin de etkisini dikkate alarak faiz indirmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla 100-100 toplam 200 bas puanlık aşağı yönlü bir hareket alanı kısa vadeli faizlerde olabilir diye düşünüyorum. TLRF OAS piyasasındaki fiyatlamaya baktığımızda da fiyatlamada zaten bu yönde artık oturmuş durumda. Eğer bu fon krizi hiç yaşanmasaydı belki bir adet faiz indirimiyle aylık enflasyonların seyrine göre ufak, mesela yukarı yönlü ufak sürprizler Merkez Bankası'nı faiz indiriminden imtina etmesine yol açabilir gibi bir yorum yapardım. İşte asıl değişiklik o. Ama artık biz mailin aşağı yönlü olduğunu düşünmeye başlamamız lazım. O şekilde konuyu okumamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü hem güven hem bu oluşan likidite sıkışıklığı, reel piyasadaki likidite sıkışıklığı sebebiyle tahmin ediyorum ki enflasyon üzerinde de tüketim ve fiyatlama davranışları üzerinde de aşağı yönlü baskılar devreye girecektir. Buna mukabil Merkez Bankası'nda gevşeme meyili eskiye kıyasla bir tık daha fazla artmıştır diye düşünüyorum. O şekilde yorumluyorum.
0: Şimdi özellikle KOBİ'lere yönelik atılan mesela adımlar vardı orada. Kredi evet. büyüme sınırlarının yükseltilmesi. Şimdi bunları da düşününce sıkı duruş içerisinde bir miktar daha gevşeme adımları olarak okunabilir mi? Seçici gevşeme adımları diye. Yani bu şekilde de bir tarafta hem reel faizin korunduğu hem de diğer tarafta işte KOBİ kredileri başta olmak üzere o likidite sıkışıklığı hikayesini de bu adımlarla çözmeye devam edeceğini görecek miyiz? Hangi sektörlerin biraz daha burada ihtiyacı var?
1: Ya pek çok şeyde yani ihracatçı da buna dahil. Maliyet yapısı içerisinde yurt içi faktörlerin ağırlıklı olduğu tüm sektörler aslında burada potada, yani destek ihtiyacı anlamında potada. Oradaki şey argümanını anlıyorum. Yani hani kredilerin miktarını arttırıyor, miktarını kolaylaştırıyoruz, artmasını kolaylaştırıcı adımlar atılıyor. Ama kredilerin fiyatı önemli değil. Yani miktar artsın, kredi hani yaratılabilecek, taze basılabilecek kredi miktarı artsın ama fiyat yukarıda kalsın. Bu argümanı anlıyorum ama bu fon krizi hiç yaşanmamış olsaydı da zaten bu mevcut koşulların gidişata kıyasla çok sıkı olduğuna ve dolayısıyla Merkez Bankası'nın biraz daha koşulları gevşetebilmesi için önünde alan açıldığına dair gözlemler, bu yöndeki argümanlar zaten vardı. Zaten Merkez Bankası Ağustos ayında fonlamayı gevşetip 40'tan 37'ye indirmesi de bence o anlamda biraz sürprizdi. Hani sonuna kadar sıkı durma meyili taşıyor olsa, burada hiç aceleci davranma meyili olmasa zaten o fonlama üzerinden %40'tan 37'ye olan gevşemeyi zaten gerçekleştirmezdi. Dolayısıyla arka planda öyle bir olanak, kendini öyle bir olanak gördüğünü de biliyoruz. Bir de tabii şu var, reel faiz hala pozitif. Yani kalan iki toplantıda, Ekim ve Aralık PPK toplantılarında hani 100 yerine 200 bas puan faiz indirilse, aradaki o 100 bas puanlık fark, yani fazladan bir adet daha faiz indirimi reel faizi silip süpürmeyecek. Zaten o yüksek reel faiz hala devam ediyor olacak. 100 bas puanlık farkın içeride dolarizasyonla ilgili veya yabancı yatırımcının Türkiye'de carry ilgisini çok fazla erozyona uğratmayacağı da söylenebilir. Çünkü hala dünyanın geri kalanına kıyasla yüksek faiz veriyoruz. İşte orada akla gelen bir iki soru var. Birincisi, tam Merkez Bankası Ağustos ayında bu gevşeme meyiline girdikten sonra İran Savaşı'nın gidişatı sebebiyle petrol fiyatları çok hızlı yükseldi. İşte 100 doların üzerinde bir Brent varil fiyatı izliyoruz. Ona mukabil diğer yine enerji piyasasını etkileyen crack spreadler gibi şeyde dizel rafineri marjları da çok tarihi zirveleri yükseldi. Her ne kadar son dönemde biraz gevşeme olsa da hala yüksek seviyelerde. Dolayısıyla taşımacılık maliyetleri çok yükseldi. Küresel, yani üfeyi etkileyebilecek nitelikteki baskılar, küresel fiyat baskıları çok yüksek ilerliyor. Dolayısıyla ve buna mukabil küresel faizlerde de özellikle Amerika ve Avrupa ve Japonya'da dahil tüm dünyada uzun vadeli faizlerin yükseldiğini izliyoruz. Yani bunlar biraz Merkez Bankası'nı belki temkinli olmaya zorlayabilir ama dediğim gibi yani aradaki o 100 bas puanlık fazladan indirim bu temkin ihtiyacının marjların fazlasıyla içerisinde. Bence bu çok sıkıntı olmayacaktır. 2027'de belki birkaç ay önce öngördüğümüz kadar yüksek montanda, meblağda faiz indirimleri olmayabilir. Yani o küresel tabloyu 2027 için okumak lazım ama önümüzde kalan aylarda bence bu fon krizini de dikkate aldığımızda faiz indirimleri devam edecek gibi duruyor. Ben de bu arada şeyin altını çizeyim, önceki yayınlara kıyasla bu yılın geri kalanında bir adet faiz indirimi yapılmasını bekliyordum ama az önce dediğim gibi ya, fon krizinin yarattığı yeni tablo biraz koşulları artık değiştiriyor diye düşünüyorum.
0: Yani bu da iki faiz indirimine doğru bizi götürecek gibi bir beklenti içerisindesin o halde sen.
1: Evet,
0: peki
1: evet,
0: şimdi bu fon krizinin cephesinde atılan adımlarla birlikte özellikle bunun artık bir sistematik riskten daha çok kontrol altına alınan bir oluşum olarak da yorumlanıyor. Şimdi bu hafta fonlara dair, ödemelere dair bir takım gelişmeler beklentiler dahilinde. Şimdi buradaki ana hikayede herhangi bir kırılganlık seziyor musun? Yoksa atılan adımlarla geri ödeme planları ile ilgili biraz daha sağlam ve sağlıklı işleyen bir zeminde ilerleyecek miyiz? Daha pozitif taraftan mı bakıyorsun? Nasıl değerlendirirsin?
1: Yok yani fon krizinin genele yayılması, sistemik risk yaratması vesaire gibi o anlamda bir finansal istikrar kaygım yok. Burada çünkü pek çok kurum zaten karantinaya alındı. Ödemeler kendi içerisinde sıkıntı yaratmayacak biçimde ki orada hani hisse senedi, serbest hisse senedi fonlarından ziyade asıl sorun teşkil edebilecek nispeten hisse senetlerine kıyasla para piyasası fonu var bir tane yüksek montanlı. O biraz endişe yaratıyordu. Ondan da ötesinde bu evim sistemindeki, evim şirketlerindeki süreç biraz yatırımcıları endişeye sevk ediyordu. Ama onların da Emlak Bankası'na devredilmesiyle beraber orada o tamamen o yani genele yayılma bir bulaşıcılık yaratma riski kontrol altına alındı. O anlamda bir endişem yok ama güven üzerinde çok büyük bir olumsuz etkisi var kaçınılmaz olarak. Hem doğrudan yani bu fon işinden etkilenenlerin normal günlük likiditesi, ödemeleri, oradaki o para transferinin aksamış olmasının yaratacağı dolaylı etkiler sebebiyle. Ama daha da önemlisi güven unsuru üzerinden. Yani fon işiyle hiç alakası olmayan kesimde de bir endişe, alakası olan işte buradan kayıpları olan kesimin ödemelerinde aksaklık çıkabileceğine dair endişelerle sırf güven kaynaklı olarak bir soğuma, harcamaları erteleme, biraz daha nakitte, likitte durma, gereksiz harcamaları öteleme vesaire gibi bir eğilim söz konusu olabilir. Haftalık verilerde henüz bunu tam yansıdığını görmedik. Yani her ne kadar biraz kredi kartı harcamalarında ufak gevşemeler olsa da önümüzdeki dönemde yani önümüzdeki haftalarda bu sıcak bir süreç olduğu için bunun peyderpey daha da arttığını izlemeye başlarız diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada biraz güvenle alakalı harcamaları kısmakla, ötelemekle, elzem olmayan harcamaları daha ileri vadeye itmekle alakalı bir iç talepte soğuma, kayıp olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla buna karşı Merkez Bankası'nda gevşemek için alanı açılacaktır. Ama onun dışında bir finansal istikrar kaygısı, sistemik risk vesaire gibi öyle bir endişem yok.
0: Peki, şimdi diğer tarafta küresel anlamdaki gelişmeler de pek aslında konuşmaya değer. Çünkü baktığımızda Cuma günü piyasalardaki ana hikayede ABD istihdam verisinin beklentilerden belirgin bir şekilde zayıf gelmesi aslında Evren. Yani evet. Bunun Fed'in yakın zamanda da bir faiz arttıracağı beklentisi de azalmış oldu. 125'lerin altına kadar da geldi burada Ekim ayına ilişkin bir faiz arttırım beklentisi. Yani kötü ekonomik veri eşittir piyasalar için iyi haber şeklinde bir fiyatlamaya işaret etti. Şimdi bugün piyasa anlık fiyatlıyor bunu ama önümüzdeki süreçte bir stagflasyon riskiyle de karşı karşıya bırakabilir mi bizi? Küresel piyasa açısından bu gelişme özellikle euro dolar çaprazını da diplere kadar getirdi. Bunun bir diğer bacağı da Avrupa'da pek işleri gitmiyor mali ve siyasi endişeler derken. Şimdi bu iki maddeyi birlikte değerlendirdiğimizde küresel ekonomik açısından gerçekten kötü ekonomik veri iyi piyasa fiyatlaması demek mi? Yani bu şimdi ne kadar sürdürülebilir böyle bir durum?
1: Şimdi sondan tek cümleyle başlayayım. Kötü veri eşittir iyi piyasa. Normalde merkez bankalarının gereğinden fazla piyasanın endişe eşiğinin üzerinde sıkılaşmaya gidebileceği durumlarda veriler kötü gelirse, makro veriler kötü açıklanırsa o zaman merkez bankaları da demek ki çok fazla sıkılaşma yapamayacak diyen piyasanın iyimser işlem görmesidir. Yani bu dönem dönem bu şey gerçekleşir. Veri kötü geldikçe piyasa Merkez Bankası faiz arttırmayacak diye olumlu tepki verebilir. İçinde bulunduğumuz dönem o dönemde o dinamikte bence değiliz. Çünkü şu an piyasanın kötü gitmesinden kasıt olarak uzun vadeli tahvillerin daha da satılması, uzun vadeli faizlerin, tahvil faizlerin daha da yukarı gitmesi kastediliyor. Buradaki bu uzun vadeli tahvil faiz hareketinin temelinde de özel olarak Merkez Bankalarının yeteri kadar faiz arttırmayacağı, enflasyon riskine karşı, belirsizliklere karşı yeteri kadar faiz arttırmayacağına dair endişeler var. Bunun içerisinde fiyatlama endişeleri de var. Özellikle yapay zeka yatırımlarının gelecekteki geri dönüşleri, yaratabilecekleri nakit akışlarına dair bir takım belirsizlikler, yapay zeka şirketleriyle alakalı olarak onların olumsuz performans göstermesi durumunda sıkıntıya girebilecek özel kredi fonlarının istikrarına dair endişeler gibi farklı konular var. Dolayısıyla kötü veri iyi piyasa yaratır döneminde en azından faizler üzerinden şu dönemde olduğumuzu düşünmüyorum. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu da şöyle, istihdam verisini, tarım dışı istihdam verisi geçen hafta beklentinin çok altında geldi. Aslında gelebilecek en iyi veri geldi. Çünkü alt detaylarda şunu görüyoruz. çok ciddi bir hani zayıf geldi ama böyle işten çıkarmalara, istihdamın daralmasına veya istihdam piyasasının genelinde bir zayıfı işaret eden bir veri değil. Dolayısıyla çok fazla böyle endişe yaratacak bir veri değil. Mevsimsel sebeplerle genelde Amerika'daki tatil sezonunun öncesindeki yani resmi tatiller yaklaşırken

0: işte genel olarak zayıflamaya paralel bir gevşeklikte veri açıklandı. Önümüzdeki aylara sirayet etmemesi muhtemeldir. Alt kalemlere, sektörel dağılımlara baktığımız zaman çok fazla böyle genele yaygın endişe yaratacak bir şey yok. Bir zayıflık yok. Özellikle kurumların verisiyle hane halkına yapılan anket arasında çok büyük kopukluklar, yani hane halkının zayıflığına işaret edecek bir tablo yok alt detaylarda. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda her ne kadar manşet sayı zayıf olsa da alt detaylar çok da fazla zayıf olmayan bir veri. Peki neden iyi bir veri bu? Çünkü Kasım ayındaki seçimlerden önce, Amerika'daki senato seçimlerinden önce önümüzde bir adet faiz toplantısı var. Ekim ayında, yani bu ay gerçekleşecek faiz toplantısı. Onda da Fed'e faiz arttırmasına gerek yok. Bu veri de hani bahane olarak kullanılabilecek zayıf geldiği için tam seçimler öncesinde faiz arttırıp da ABD Başkanı Trump'la bir pürüz, bir sürtüşme yaşamasına gerek bıraktırmayacak kadar, yeteri kadar kötü ama çok da piyasaya endişeye sevk etmeyecek kadar hala iyi bir veri açıklandı. Bu anlamda baktığımız zaman bence yani iyi olan taraf bu. Yoksa hani verinin kötü gelmesi, piyasayı desteklemesi değil, tam seçimler öncesinde Fed'e faiz arttırmamak için bahane sunması oldu. Zaten enflasyon önceki hafta açıklanan veriler ışığında zaten çok fazla Ekim ayında faiz artış fiyatlaması bayağı belirgin gevşemişti. Üstüne bir de bu veri eklenince artık Ekim ayında Fed'den herhangi bir hamle beklenmiyor. Aralık ayında mutlaka bir faiz artışı, Amerikan seçimleri geride kaldıktan sonra faiz artışları devam edecektir, kaldığı yerden devam edecektir. Ama en azından Ekim ayı buradan kurtarılmış olur. Bu piyasaya biraz destek olabilir. Yani Fed ile Trump arasında sürtüşme olmayacak diye. Ama onun dışında piyasayı şu an belirleyen konular, dediğim gibi, bir enflasyon riski, Merkez Bankası'nın buna yeterli tepki vermeyeceği endişesi. İki, Avrupa'da izlenen, biraz daha orada finansal istikrarla ilgili, özellikle Fransa özelinde izlenen güncel hem yarı politik yarı finansal istikrarla ilgili durumun yarattığı endişeler euro dolar paritesinin düşmesine sebep oluyor. Biraz orada Avrupa ile ilgili endişeler şu anda ön planda da diye piyasayı okuyorum.
1: DEX'ler tarafına bakıyoruz. 102.30 0.36'lık bir yükselişe işaret ediyor. Evren, evet. Yani dolar endeksindeki güçlenme şimdi bütün İEM varlıkları başta olmak üzere tüm varlıkları etkiliyor. Yani buradaki ana hikayede euronun zayıflığından ötürü dolardaki güçlenme hikayesini mi biz devamını göreceğiz?
0: Evet, yani euro bölgesinde faiz artışları, yani kısa vadede kısa vadeli faizlerdeki yükseliş veya ECB fiyatlamasındaki yükseliş euroya çekim yaratmıyor. Tam aksine hem hisse senetler ama daha çok tahviller üzerinden olacak biçimde. Aslında o faizlerdeki yükseliş tahvil satışları, dolayısıyla Euro'dan çıkış olarak piyasaya şu an sirayet ediyor. Hani faiz farkı veya büyüme farkı, her ikisi de Euro bölgesi lehine olsa paritede geçtiğimiz yıllarda izlendiği gibi yükseliş Euro lehine bir seyir izleyebilirdik ama büyüme farkı aleyhte ilerliyor. ABD'de bu arada biz hani az önce Amerikan istihdam verilerini konuştuk. Diğer makro veriler de, yani kategoriler arasak üretim, talep verileri, tüketim ve güvenle alakalı veriler, tüm bunları kategorize edip baktığımızda genel olarak son aylarda Euro bölgesi verilerine kıyasla daha iyimser ilerliyor. Bir de Euro bölgesi içerisindeki farklılıklarda artış var. Mesela PMI anketlerine bakıyorsun, Almanya toparlanıyor, bu iyi haber gibi. Ama Fransa olumsuz ayrışmaya başladı. Fransız bonoları da yine aynı şekilde tahvilleri de orada olumsuz ayrışıyor. Dolayısıyla bu tabloya baktığımız zaman Euro bölgesi biraz daha endişe yaratmaya başladı. Her ne kadar faizlerdeki yükseliş devam ediyorsa da bu Euro'ya destek getirmiyor, tam aksine büyüme farkları ve uzun vadeli tahviller sebebiyle aleyhte bir açılma yaratıyor. Dolayısıyla evet, yani Euro bölgesinin zayıflığıdır şu an Euro dolar paritesinin düşmesinin sebebi ve dolayısıyla dolar endeksinin yükselmesinin sebebi. Bu dediğim gibi, yani şeyden sonra Fed'de şu an bu ay faiz arttırmayacağı için... Evet. Biraz piyasa dengesini bulduktan sonra, yani Amerikan seçimleri geride kaldıktan sonra Kasım Aralık gibi biraz dengeleme olabilir diye ümit ediyorum. Şu İran Savaşı'nın süreci biraz daha netleşirse, eğer bir orada bir uzlaşma ihtimali belirirse, piyasada dolar endeksinin gerilemesi, euro dolar paritesinin biraz daha yükselmesi ve tahvillerin biraz daha alıcı bulması şeklinde iyimser bir tepki verebilir diye ümit ediyorum.
1: Peki. Evren, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. Güzel bir hafta diliyoruz sana. Evren Kırıkoğlu ile birlikte değerlendirmiş olduk. Evet, içeride enflasyon verisi odak noktası olurken küresel piyasalarda ise özellikle kötü ekonomik veri ve piyasa için iyi haber şeklinde bir fiyatlamanın yaşandığını gördük. Zayıflayan istihdam, Fed enflasyon nedeniyle yeniden faiz arttırma ihtimali, kalma ihtimali ise düşürmüş oldu bu ihtimali. Para piyasalarında faiz arttırma olasılığı %20.

0: 25'inde altına inmiş bulunmakta efendim. ABD tahvillerinde ilk etapta bir alım görülse de bu kazanımlar sonra geri verildi. Çünkü gerçekte aslında istihdam zayıflasa bile enflasyon, yüksek kamu borçları, harcamaları ve bunun yanı sıra yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için şirketlerin borçlanmaları uzun vadeli getirilerini yüksek tutmaya da devam etti. Diğer tarafta piyasada ikinci destek de enerji fiyatlarından geldi aslında. G7 ülkelerinin acil dizel ve ham petrol rezervlerini piyasaya sürme hazırlığında bulunması, buna dair yapılan açıklamalar hem yakıt fiyatlarını aşağı çekti. Hal böyle olunca hem enflasyon endişelerini bir miktar azalttı, hem de hisse senetlerindeki piyasalarda olumlu havayı desteklemiş oldu. Bu sabah itibariyle vadeli endekslerde bir miktar daha yatay açılışa işaret etse de Asya piyasaları cuma günkü Wall Street kazanımlarını takip ediyor. Bakalım bizde nasıl bir açılış bekleniyor? Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından karşılayacağız beklentiyi.
1: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep ileride.
4: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
1: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

Çarşamba masasıyla devam ediyoruz. Mehmet Özdemir bizlerle birlikte. Mehmet günaydın, hoş geldin. Şimdi küresel piyasalarda FED faiz arttırım beklentisinin törpülenmesi, bir miktar daha kötü ekonomik veri, iyi haber piyasa, iyi piyasa fiyatlaması gibi şeklinde okunan bir fiyatlamayla karşı karşıya bırakmıştı. Asya da bunu takip etti. Bizde neler öne çıkıyor? Nasıl bir

0: Borsa İstanbul açılışı bekliyor.
1: Günaydın Pelin. Evet, haftaya başlıyoruz. Şöyle bir geçtiğimiz hafta performanslarına yakından bakacak olursak, Borsa İstanbul çerçevesinde 3 haftalık kayıp serisi

0: hafta bile, geçtiğimiz hafta bazında bile ikiye bölebiliriz. Geçtiğimiz hafta özellikle endeks değişikliklerini yakından takip etmiştik. Burada 27 hissenin yukarı doğru 27 hissenin çıkıp girdiği bir ortam vardı ki özellikle endekste son dönemde gördüğümüz en keskin revizyonlardan biriydi. Hali hazırda endeksteki performans perşembe ve cuma günü bir miktar daha toparlarken endeks haftalık bazda baktığımız zaman ise yaklaşık 2022'lerden bu yana gerçekleştirmiş olduğu yükseliş trendine bir miktar daha haftalık bazda da değdiğini o tarafta söyleyebiliriz. Hali hazırda 12.000 seviyesinin altını konuştuğumuz ki geçtiğimiz hafta buranın altına geldi ama kalıcılık gösteremediğini de yakından takip ettik. Bu hafta artık hatta yaklaşık yarım saat sonra enflasyon verileriyle birlikte TL varlıklar üzerinde bir miktar daha etki bırakabileceğini söyleyebiliriz. Haftanın makro verisini bizim açımızdan oluşturan enflasyon kısmında. 2.21'lik bir beklentimiz var. Dolayısıyla böyle bir veri gelmesi halinde biz yıllık bazdaki dezenflasyon sürecinin geçtiğimiz yıl Eylül ayında gördüğümüz 3.2'ler çerçevesindeki gerçekleşmeden uzaklaşacağı için devam ettiğini görebiliriz. Burada %2'nin de bir miktar daha altında gelmesi halinde enflasyonun son analist beklentilerine baktığımızda TL varlıklar açısından bir miktar daha olumlu olabileceğine ilişkin görüşler var. Bunu açılış rakamları itibariyle takip edeceğiz. Fakat hali hazırda son dönemde endeksten bazı taban taban BIST 100 endeksinden bahsediyorum. Taban taban giden hisselerin çıkarılması ile birlikte endeksteki ana endeksteki o baskının da bir miktar daha hafiflediğini görmüştük. Dolayısıyla bankacılık endeksi tarafındaki bir miktar daha yukarı doğru toparlanma, sanayi endeksindeki ki belki biraz daha sanayi kısmında Tüpraş gibi Astor gibi hisse senetlerini konuştuğumuz ortam, buradaki hisselerde bir miktar daha toparlanma olursa ki bunun içerisinde belki Aselsan'ı da katabiliriz. O zaman endeks tarafında artık 12.500-12.600 seviyeleri yakınen direnç olarak takip edilecek bölge olarak dikkat çekiyor. Ama hali hazırda eğer bir miktar daha bozulma göreceksek biz ki 250 doların da altına geldiğimiz seviyeyi konuşuyoruz dolar bazlı olarak BIST 100 tarafında. O zaman 12.000'li seviyeler bugün ve hatta belki bu hafta içerisinde bir miktar daha destek ve yatırımcılar açısından psikolojik bir eşik olarak takip edilecek diyebilirim Pelin.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Özdemir aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve Ticaret Bakanı Ömer Balat, Eylül ayı ihracat verilerine ilişkin Bloomberg ET'ye yapmış olduğu değerlendirmede 2026 yılı ilk çeyrek hariç ihracatımız çok iyi gidiyor dedi. Ayrıntılar haberimizde. Haberimizle birlikte programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
1: Sayın Bakan, hoş geldiniz yayınımıza. Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladınız. Burada ihracatta %15,4'lük bir artı görüyoruz. Neler söylersiniz rakamlarla?
2: Eylül ayı muhteşem bir ay oldu ihracatımız açısından. Aslında 2026 yılı ilk 3 ay çeyrek hariç 4. aydan itibaren çok iyi gidiyor. Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül tam 5 ay üst üste. Mayıs hariç rekorlar kırıldı ve Nisan, Haziran, Eylül çifthaneli rekorlar. Nisan, Haziran %21-22 civarında bir artış. Eylül'de de %15,4'lük bir artışla 26 milyar dolara ulaştık. Ve Cumhuriyet tarihinin ikinci en yüksek ayı, Eylüller itibariyle de en yüksek Eylül rekoru geldi. Yine daha da önemlisi 283,7 milyar dolar son 12 aylık ihracatla da yıllık ihracat hedefimiz olan 282 milyar doları daha yılın bitmesine 3 ay kala aşmış olduk. Hem de 1,7 milyar dolar fazlalıkla. Ekim ayında inşallah yine rekor kırmak için canla başla mücadele edeceğiz. Gerçi Ekim ayının son haftasında 2 iş günü kaybımız olacak. Cumhuriyet Bayramımız tam hafta ortasına geliyor. Ve hafta sonuyla Cuma ile birleştirilme köprü etkisi olabilir. Ama yine de bunların üstüne...

0: sesinden geleceğiz diye tahmin ediyoruz. Türkiye ürünleri, mal ve hizmetler olarak dünyada kalite ve teknoloji anlamında gerçekten itibarlı. Talepler artıyor. Bunlar sevindirici gelişmeler ve ekonomik büyümemizin ve üretimin de motorunu şu anda ihracat oluşturuyor. Net mal ve hizmet ihracatının katkısı artacak. Zaten tarımda harika bir yıl yaşıyoruz. Tarımsal üretimde çok büyük artışlar sağlandı. Bereketli bir yıl oldu. Ve ihracat açısından da 2026 bereketli geçiyor. Ve de gerek tarımdaki artış, ihracattaki artış, sanayi üretiminin de lokomotifi olmaya devam ediyor.
1: Sayın Bakan, KOBİ kredilerinde büyüme sınırı geçtiğimiz günlerde %4,5'ten 5'e çıkarıldı. Hem burayı değerlendirmenizi isteyeceğim, hem de bunun devamı gelir mi? Makro ihtiyat tedbirler yönünde gevşeme bekliyor musunuz daha fazla?
0: Şimdi şöyle, ana hedefler olan fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyon düşürülmesi hedefi, fiyat istikrarı, mali piyasalardaki istikrarla beraber üretimin ve ihracatın arttırılması hedefleri hepsi birbiriyle bağlantılı ana hedeflerimiz. Bunlarda bir değişiklik yok. Tabii ki gidişata göre başta KOBİ'ler ve sanayi imalat sektörü olmak üzere firmalarımızın finansmana erişimini kolaylaştırma noktasında dengeli, ölçülü bir şekilde artışlar sağlanıyor. Bu kararlar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasındaki uyum ve koordinasyonla gerçekleştiriliyor. Bu şekilde ülkemiz ekonomisini büyütmek için finansmana ulaşma ve finansman maliyetlerini düşürme çalışmaları devam edecek.
1: Döviz dönüşüm desteğiyle ilgili TİM Başkanı Mustafa Gültepe beklentilerimizi karşılamaktan uzak kaldı diyor ve %8 talepleri var. Burada bir gelişme görür müyüz?
0: Yani %2 idi biliyorsunuz. 1,5 yıldır bu prim oranı %3'e çıkarıldı. Bu Merkez Bankamızın kaynaklarından ihracatçılarımızı dış piyasalarda desteklemek amacıyla verilen bir döviz dönüşüm desteği. Merkez Bankası da döviz rezervlerini arttırmak istiyor. 3'er aylık uzatılıyordu. Bu 6 aya çıkarıldı biliyorsunuz. 31 Temmuz'dan 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. Ve döviz dönüşüm prim desteği uygulamasında da Merkez Bankası'nın hazırladığı yeni kriterler 1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi. Burada bazı formaliteler azaltıldı. Bu konuda ihracatçılarımızın beklentileri noktasında zaten birlikte çalışıyoruz.
2: Reklam. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep birlikte.
2: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bekir, günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi tarım dışı istihdam sonrası, enflasyon verisi öncesi piyasaları bir değerlendirelim. Hem cuma günü kapanışta neler etkili oldu, hem de yeni haftadan neler beklemesi gerekir yatırımcının?
1: Evet, yani geçen haftanın son işlem günde aslında böyle sakin bir seyir izlendiğini gördük. Hafta boyuncaki o dalgalanma, 3 haftadır devam eden satış baskısı artık bir dengelenme noktasına getirmiş gibiydi. Ancak daha böyle tamamen dengelenme sağlandı, konsolidasyon gerçekleşti demek için erken olmakla birlikte endeksin 12.200 seviyesinin üzerinde kapanış yaptığını gördük. Cuma günü %0.17 değer kazanmış oldu. Haftalık bazda ise %5'e yakın değer kaybetti. Üst üste 3 hafta yoğun satış baskısıyla geçti. Önce %8, sonra %4 gibi, %3 gibi, en sonunda %5'e yakın değer kaybıyla önemli bir değer kaybı yaşanmış oldu. Eylül ayında %17'ye yakın değer kaybı vardı. BIST 30 endeksi biraz daha pozitif ayrışmakla beraber yine geçen hafta bu satıcılı baskının hızlandığı 3 haftada baktığımız zaman son hafta o pozitif ayrışmayı biraz geride bıraktığını, BIST endeksine yakın bir değer kaybı yaşadığını gördük. 15.200 puanın hemen üzerinde kapanış yaptı. Orada %5'e yakın %4.7 düşüş vardı. Bunun sebebi olarak da tahmin ediyoruz, işte tasfiye sürecine hızlı bir şekilde yapılacağı açıklanan fonların tasfiye sürecinde A1, Pardus ve Bulsun fonlarındaki tasfiyenin geçen haftadan itibaren başladığını ve bu hafta içerisinde buranın tamamlanabileceğine ilişkin bir aldığımız bilgiler var. Bunlar eğer ki işte bu haftada likide geçme konusunda işte biraz piyasada satış baskısına neden olmakla birlikte burada çok likit olan hisse senetlerinde ve para piyasası fonları tarafında asıl ağırlığın olduğunu, dolayısıyla piyasa bozucu etkisinin olmayabileceğini düşünüyoruz. Burada BIST endeksinde bankacılık hisselerinde yine ilk iki hafta, ben Eylül başından beri baktığımızda ayın ilk yarısında pozitif ayrışan bankacılık sektörü, petrol fiyatlarındaki yüksek seyirin devam etmesi nedeniyle enflasyona ilişkin tahminler biraz yukarı yönlü revize oldu. Bugün alacağımız enflasyon verisi sonrası biraz daha netleşebilir yıl sonuna ilişkin beklentiler. Ama aslında artık bu yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin çok da önemi kalmadı. Zaten yıl sonuna bir şey kalmadığı
0: için. Yani %29,7 civarı bizim anketlerde
1: beklenti. Yani 29,7 olsun, 28,7 olsun veya 30 olsun. Yani arada çok büyük politikayı değiştirecek, oraya etki edecek bir şey olmasını kimse beklemiyor. Artık 2027 beklentilerini dizayn etme konusunda hem Merkez Bankası'nın hem ekonomi yönetiminin böyle bir artık şeyi var. Orta vadeli programdan da sonra burada dediğim gibi 2027'ye ilişkin beklentiler önemli olacak. Bu ayki enflasyon ve Ekim ayıyla enflasyonu aldıktan sonra burada 2027'ye ilişkin beklentilerde revizyonlar biraz belki hızlanabilir. Çünkü bu ay biraz böyle beklentilerin ayrıştığını görüyoruz. Özellikle gıda tarafında vesaire.
0: İşte hizmet enflasyonunda.
1: Evet, burada beklentilerin ayrıştığını görüyoruz. Dolayısıyla gerçekleşme bu beklentileri biraz konsolide edebilir. Biraz o taraf netleşebilir. Banka hisselerinin dediğim gibi bu etkilerle cuma günü %0.4 yakın değer kaybetti. Haftalık bazda %4 oldu. Ne olumluydu dersek, burada Astor 2-3 gün taban olduktan sonra oradaki bir hareket başladı. Yöneticileriyle ilgili parasal durumlarda daha böyle hukuki tarafta yürüyen işlemler nedeniyle orada bir negatif durum vardı. Orada bir toparlanma görüyoruz. Türk Hava Yolları toparlandı. Tüpraş petrol fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen kar satışlarının etkili olduğu bir döneme girdi. Haftalık bazda %5,5'la negatif ayrışan taraftaydı BIST 30 içerisinde. Geçtiğimiz hafta en fazla etki eden neymiş diye baktığımız zaman Tüpraş, Astor, Aseasan, Destek Finans Faktoring, Akbank, BİM, yani neredeyse Blue Chip hisse senetlerinin tamamı negatif yönde endeksi aşağı yönlü baskıladığını görüyoruz. Taban serisine devam eden hisse senetler var. Bunlar 24. tabanı olan Odin gibi, işte 13. tabanda Özata gibi. Yani şöyle söyleyeyim, Odin'de yani 3500 liralardan gelen hisse senedi 162 liralara kadar düştü. Çok inanılmaz düşüşler var. Tabii fon tarafına daha çok insanlar yöneldiği için buradaki hisse senetlerinde değer kayıpları ikinci plana atılmış durumda, ama şöyle söyleyeyim, BIST tüm endekste %20'den fazla değer kaybeden son 30 günde 335 hisse senedi var. Yani gerçekten yarısı, yani tüm borsadaki işlem gören hisse senetlerinin yarısı %20'den fazla değer kaybetmiş. %50'den fazla değer kaybeden 80 hisseye yakın hisse senedi var. Şimdi bunları böyle düşündüğümüz zaman tabii ki buradaki toparlanma öyle bir günde, 3 günde, 5 günde olacak şeyler değil. Öncelik ama şu anda sermaye piyasaları yönetiminin de, ekonomi yönetiminin de önceliği fon tarafını bir toparlamak, temizlemek. Çünkü hisse senedi yatırımcısını şöyle düşünülüyor. Hisse senedi yatırımcısı alınan riskleri çoğunlukla farkında. Serbest fonların yatırımcısı aldığı risklerin farkında veya farkında olmalı zaten. Çünkü şöyle bir şey var. Serbest fonlarda yatırımcı nitelikli yatırımcı statüsünde. Nitelikli yatırımcı olmak için imzaladıkları şeyi kimse hemen hemen okumuyor. Çoğunluk okumuyor ama bir okuduklarında oradaki gördüklerim, görecekleri maddeler, yani risklerin tamamen farkında olduğu ve burada neredeyse bütün risklerin tek tek yazıldığı bir şeyi imzalamış oluyorlar. Dolayısıyla şu anda fonlar tarafında da, genel ekonomi tarafında da birinci öncelik para piyasası fonlarını, bu yatırım fonlarında kalan kişileri mağdur etmeden temizlemek diye ortaya çıkıyor. Burada en son gelinen noktada Cuma günü gerçekleştirilen toplantıdan sonra ben takvim hakkında bir şeylerin açıklanacağını beklediğimizi söylemiştim. Bunun nedeni de artık mutabakat sürecinin tamamlandığı yönündeki beklentiler ve burada takvim, ilk verilen takvimde sürenin dolmuş olması. Ancak bu ara ödeme işin içine girince, yani 1 milyon altındakilerin parasının tamamını, 1 milyon üstündekine de sadece 1 milyon gibi her fon için ayrı ayrı değerlendirmek üzere ödemenin yapılacağına ilişkin karar alındıktan sonra, şimdi bu ara ödeme ile ilgili işlemler diğer işlemlerin önüne geçmiş oldu. Dolayısıyla fon yatırımcısı da haklı olarak normalde mutabakat sürecinin dolması ve bu konuda belli bir takvim ve yol haritasını beklerken, şu anda tamamen bu beklenti ara ödeme konusuna kaymış gibi görünüyor. Ara ödemede dediğim gibi bu ana para, 1 milyonun altındaki ana paralarını tamamen kurtaracak gibi. Orada ana para hesaplaması yapılırken bu Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank bunun üzerinde çalışıyor. Henüz bu konuda bir açıklama yok. Çünkü burada farklı farklı görüşler vardı ana paranın nasıl hesaplanacağına ilişkin. Şimdi burada belirlendikten sonra da özellikle bu fonlarda kalan, mağdur olan yatırımcıların enflasyon oranında TÜFE artırılacak.

0: Üfe bölü 2 olarak günümüze getirilmesi. Yani çünkü buraya bir buçuk sene önce yatıranla 3 gün önce yatıranı aynı kefeye koymamak için ana paralarını en azından koruma amaçlı enflasyonuna güncelleyerek ödenmesi kararlaştırıldı. Bu konuda çalışma devam ediyor. Bunun tabii ki bilançosu ortaya koyulacak. Dediğim gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takas Bank tarafından Sermaye Piyasası Kurulu bunun yönetimini de şu anda sağlasa bile asıl hesaplamalar ve bu takvim konusundaki nerede ne olacağı ve bilançoyu ortaya koyacak olan Takas Bank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu, bunu bekliyoruz. Hı hı. Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın artık yönetiminde gerçekleşiyor burada koordinasyon kurulu tarafından. Hı hı. Dolayısıyla bunlar onaylanıp gelecek ama dediğim gibi fonların içinde kalıp satışı gerçekleşmiş veyahut da satışı iptal olmuş, satış emri iptal olmuş, iade talepleri gerçekleşmeyenler için hala yatırımcıya bir takvim ve ortaya koyulmuş bir şey yok. Bunu yatırımcılar çok kısa bir süre içerisinde beklerken biz açıkçası biz de bekliyorduk dediğim gibi sürenin dolması nedeniyle, ama öncelik biraz değişmiş gibi. Umarım çok kısa sürede açıklanır ve yatırımcılara da müjdeli haberi vermek durumunda oluruz.
1: Şimdi bu arada bugün Anadolu Efes ve Sun Tekstil tarafında temettü ödemeleri olduğunu öncelikle hatırlatayım. 12.373 puanla bu arada Borsa İstanbul 100 ana endeks yeni güne ve yeni haftaya başlangıç yaptı. 103 puanlık yükselişte %0,84'lük bir artı ekranımız var. 84 hisse yükselirken 6 hisse düşüyor. 10 hisse ise yatay bir performansa yöneldi. Mali endeks %0,02 düşerken sanayi endeks %0,22 yukarıda. Banka endeksi de bu arada %0,81 yükselişle başladı seansa. Hizmetler endeksiyle devam edecek olursak o taraftaki hareketlilikte %0,07'lik bir artı diyor. Aynı zamanda ulaştırma %0,19, turizm endeksi de %0,48'lik yükselişlerde. Kurlar tarafına geldiğimizde 102,5'a yakın kalan bir dolar endeksi var dışarıda. 49.16.24'te başladı güne dolar TL borsanın açılışı itibariyle diyelim. Sabah saatlerinden bu yana, ansa seansından bu yana zaten hep 49.15'lerin üzerinde bir hareket var. Euro TL'de de 55.05'e yakın bir seyir söz konusu. Aselsan, Akbank, İş Bankası C hissesi, Yapı Kredi ve Sasa Polyester puan bazlı katkılarda ilk 5'i oluştururken baskılarda Türk Doğal Enerji, Migros Ticaret, Kıraç Galvaniz, Borusan Yatırım ve Anadolu Efes hisselerini takip ediyoruz. Dediğimiz gibi temettü ödemesi olan şirketler var. Onları izlemek lazım. Anadolu Efes bunlardan bir tanesiydi. Temettü ödemesinden arındırılmış fiyat hareketi de ekranın alt bandında diye her zamanki gibi hatırlatayım. Yüzeser bazda burada güne en çok artıda başlayan Aselsan oldu. Arkasında Otokar, Eczacıbaşı İlaç, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Çan 2 Termik hisseleri geldi. Yüzeser bazda en çok düşerek güne başlayanlarda ise Türk Doğal Enerji sonrası Borusan Yatırım, Kıraç Galvaniz, Anadolu Efes burada dediğiniz gibi temettü etkisi var ve Migros hisselerini gördük. Bir iki şirket haberi var. Hemen kısaca onları da turlayayım. Astor Enerji tarafında sınırlı pozitif bir değerlendirme var. Amerika'da kullanılmak üzere 100 ila 228 megavolt amper aralığındaki güç transformatörlerinin tedariğine yönelik 90 milyon dolarlık sipariş alınmış, 5 milyon dolarlık da ön ödeme tahsil edildi. Sipariş bedelinin 2025 hasılatına oranı %12 olup teslimatın 2027'de gerçekleşmesi planlanıyor. Astor tarafından bir de emlak konuta geçtiğimizde İstanbul ve Bodrum'da yine toplam 395,268 metrekare büyüklüğünde taşınmazların 395.268 diye düzeltelim. KDV hariç 6 milyar 756 milyon dolar bedelli portföye dahil edildiği takip edilmekte. Bununla beraber Türk Hava Yolları'nda Genel Müdür Ahmet Olmuştur, Türk Hava Yolları'nın Boeing'de 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağını kapsayan sipariş anlaşmasının kesinleşmesine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü belirtti. Yakın zamanda nihayete ereceğini söyledi. Notunu da düşelim. Açılışa dikkatini çeken bir hareketi var mı Bekir?
0: Tabii Aselsan özellikle Nikkei Asya Ajansı'nda çıkan bir haber vardı. Aselsan'ın Japonya ile ilgili burada ihracatı buraya kaydırma, burada bir yeni bir pazar olarak burayla ilgili çalışmaların devam ettiğine ilişkin. Dolayısıyla Aselsan Genel Müdürü'nden aldıkları değerlendirmeyle bu haberi geçmişler. Burası önemliydi. Aselsan yeni ürün gamına çeşitli kattığı şeyler var. Avrupa tarafında savunma sanayine ilişkin harcama limitlerinin artırılacağına yönelik beklenti ve raporlar var. Dolayısıyla geçtiğimiz

0: aylarda artık Aselsan'ın bir konsolidasyon içine girdiği, fiyatların dengelenme sürecine girdiği bir dönemi geride bırakmışız gibi görünüyor. Yılbaşından beri %60'a yakın değer kazanan Aselsan'ın bugün itibariyle yine bir %4 daha üstüne koyduğunu görüyoruz. Yükseliş eğilimini nereye kadar devam eder bilinmez ama genel olarak savunma sanayinde bir toparlanma eğiliminin bu hızlı yükselişten sonra düzeltmesini yapıp yeniden bir toparlanma eğilimi başladığını görüyoruz. Avrupa'da da ve Amerika'da da dahil.
1: Şimdi çok kısaca istersen enflasyon verisi öncesi beklentileri de bir kez daha hatırlatalım. Artık son bir dakika
0: Evet.
1: içerisine girdik. Terminale baktığım zaman %30,26 yıllık, %2,28 aylık, %28,80 de yine çekirdek enflasyon tarafında beklentiler olduğunu görüyorum. Keza bizim anket vardı, onu da yine hatırlatmaya devam ediyoruz tüm yayınlarda. Benzer seviyelerde aslında aylık ve yıllık enflasyon beklentileri var. Yıl sonu enflasyonu beklentisini de soruyoruz biz farklı olarak. Dediğim gibi %29,7 civarı bir beklenti burada karşımıza çıktı.
0: Bir önceki
1: çıktı.
0: Ankete göre 2026'da, 2027'de hafif yükseldi. Çok hafif yükseldi. Dolayısıyla bu da gerçekleşme kaynaklı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi bundan bu veri, şimdi alacağımız veri ve Ekim ayı enflasyonu aldıktan sonra buradaki 2027 sonuna ilişkin beklentilerin biraz da farklılaşabileceğini söylemek lazım.
1: Şimdi bu arada sabah yayınlarda da yine Banu Kıvcı Tokalı vardı. Bir veri kurucusu, ekonomist ve stratejist. O da demişti ki 2.05 gibi bir seviyenin altında mı üstünde mi geleceği, yıllık enflasyonun %30'un altında veya üstünde geleceğini belirleyici olacağı için önemli olacak. Hemen şöyle bir bakıyorum terminale. Aylık enflasyon efendim %1,84 geldi. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon %29,73 oldu TÜFE'de. Ekrana da verebilirsek terminale, bizi sessiz izleyenler için yardımcı olur düşüncesindeyim. Yurt içi üfe tarafında aylık değişim %2,07, yıllık değişim ise %27,38 seviyelerine işaret ediyor. Bir de çekirdek enflasyon yansıdı terminale, onu da verelim. %28,70'e terminal beklentisine yakın, hafif altında bir gerçekleşme anlamına geliyor. Hemen şöyle çok kısaca bültende öne çıkanları da turlamaya çalışacağım. O tarafa da geldiğimizde TÜFE'de yıllık %29,73, aylık değişim %1,84 artışa işaret etti dedik. 12 aylık ortalamalarda %31,49'luk bir artış olduğunu böylelikle resmedebiliyoruz ekranlarda. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık değişim %27,62'ye işaret ederken ulaştırmada %35,10'luk bir artış var. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda artış %39,99 şeklinde gerçekleşmiş durumda yansıyor şu anda terminalimize de. Yine sağlık tarafında enflasyonun %43,26'da, eğitimde yine yanlış görmüyorsam 48,62 gibi bir seviyede olduğunu görmeye devam ediyoruz. Diğer tarafta işte ulaştırma mesela yine %35,10'luk bir seviyeyle karşımıza geldi. Yine barınma, eğitim gibi kalemlerin yüksek enflasyonunu takibe devam ediyoruz. Aylık tarafta %0,20'lik bir gıda ve alkolsüz içecekler azalması var. Bu ayki verilerde daha çok gıda enflasyonu nispeten iyimser geldi İstanbul ve Ankara verilerinde dedik ama burada eksi bir okuma olması tabii dikkat çekici. Diğer tarafta eğitim %14'ün üzerinde bir artıyla yansımış. Giyim ve ayakkabı da %3,98. Tabii Eylül bu anlamda enflasyonist bir ay diye zaten hep aktarıyoruz. Bir de yurt içi üfe tarafından da çok kısa bir iki satır başı vereyim. Yıllık tarafta %27,38, aylıkta %2,07 artış var dedik. Bu tarafa da yine geldiğimizde kırılımlarda yıllık olarak artışta en yükseklerde madencilik ve taş ocakçılığını görüyoruz. %34,15'lik bir değişimle. İmalatta %29, enerji kaleminde yine %30,82'lik yıllık artışlar olduğunu ifade etmek mümkün diyelim. Hemen kısaca bir görüş de almaya çalışalım. Aylık taraftaki değişimleri de şöyle ekrana ben getirmeye çalışacağım. Aylık tarafta da yine özellikle madencilik taş ocakçılığında eksi %0,78'lik bir okuma var ama enerji kalemi burada da %3,5'un üzerine işaret etti. Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkoy hocamız bizimle beraber. Ata hocam hoş geldiniz yayınımıza. Manşetler beklentilerin altında, özellikle yurt içi üfe tarafına baktığımızda ise belki savaşla ilişkilendirebileceğimiz bir enerji maliyeti çıktı karşımıza. Bugünkü enflasyon verileri sizin beklentinize ne kadar paraleldi ve merkez bu verilere göre mi yoksa fon piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı hissiyatına etkileri üzerinden mi karar vermek zorunda kalacak?
2: Günaydın, iyi günler diyorum Zeynep Hanım. Özellikle bu veri tabii manşet olarak beklentilerin altında geldi. %2.2-2.1 arasında bir beklenti yoğunlaşması vardı. Bunun sebeplerine baktığımızda resmi enflasyon verisinin içinde mal enflasyonun bir miktar hızlandığını görüyoruz Ağustos ayıyla kıyaslandığında. Ama tabii gıdadaki yavaşlama devam ediyor burada. Hatta -0.21 gibi çok küçük de bir negatif. Bunun da ana sürücü etkeni sizin de bildiğiniz gibi taze sebze meyvenin fiyatlarda ucuzluyor çıkmış olması. %2.35 civarı bir negatiflik söz konusu ama işlenmemiş gıdadaki artış eğilimi devam ediyor. Bunun sebeplerini sık sık söylüyoruz. Gıda kodeksindeki tanımlamalara ilişkin ithalat bağlantılı ve ürünlerin içeriklerinin farklı olmasıyla ilgili, kimyasal içeriklerle ilgili. Dolayısıyla bu negatife düşmesini zaten açıkçası beklemiyoruz. Küresel enerji fiyatlarının yüksek olması dolayısıyla. Temel mallarda ise artış var. Geçtiğimiz aya göre %2.11, bu yaz aylarının belki de bir miktar Merkez Bankası raporlarında talep kısılması olarak gördüğümüz genel çerçevenin belki yaz aylarına yansımış bir aksi görüntüsü. Yani bu aydan sonra devam etmeyebilir bu temel mal enflasyonu hızlanması. Öte yandan hizmetler düşük gelmiş ve bu verinin manşetin düşüklüğünü büyük ölçüde hizmetlere bağlayabiliriz. %2.15. Geçen aya göre düşük bu. Oldukça düşük sayılır. Ama kira enflasyonunda bir azalma yok. Dolayısıyla burada sene başında yapılmış olan kiranın ağırlıklandırmasının değiştirilmesinin de etken olduğunu söyleyelim. Yani hane halkı bütçesinde kira çok ağırlıklı yer tutsa da resmi veride ağırlık yüzde, yanlış hatırlamıyorsam, 11-12'lere kadar düşürülmüştü. Dolayısıyla bunların etkisini gördük. Bu Merkez Bankası'nın faiz kararına tabii normal şartlar altında olumlu etki yapması ve faiz indirim beklentilerini yükseltmesi gerekiyordu ama yine sorunuzun içinde yer aldığı gibi fon piyasasındaki gelişmeler bunun aslında her ne kadar resmi ağızlardan sistematik bir durum oluşturmadığı söylense de bu yönetim anlamında sistematik bir durum olduğundan dolayı ekonomi anlamında sistematik olmayabilir ama bir yönetim sistematiği var içinde. Çünkü resmi kurumlar SPK, BDDK gibi burada görevlerini yerine getirmedikleri anlaşılıyor. O yüzden burada fon piyasasındaki durum Merkez Bankası dikkate alacaktır. Bir de enerji enflasyonunun Ağustos'a göre hızlandığını da belirtelim. Ayrıca Ekim ayına itibaren de benzin fiyatlarına gelecek, yani yönetilmiş kamu zamlarının etkisini de göreceğiz. Dolayısıyla enflasyonda bu minimum olmuş olabilir bulunduğumuz çeyrekte.
1: Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya hocam, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Bekir, son bir dakikada neler ekleyebiliriz?
0: Yani banka hisseleri için olumlu olduğunu ilk tepkinin görüyoruz. Bunun bir süre daha devam etmesi beklenebilir. Dediğim gibi enerji fiyatlarının yüksek seyri banka hisselerinin son dönemde o pozitif ayrışmasının bir kenara itilmesine neden olmuştu. Şimdi o enflasyonun beklentinin altında gelmesi ve 30'un altında dezenflasyon sürecinin devam ettiğine ilişkin görüntü banka hisselerini pozitif etkiliyor.
1: Yani Akbank, Yapı Kredi, işte Garanti, İş Bankası hepsi ekrana geldi şu anda mesela.
0: Evet, %2'nin üzerinde alımlar, yükselişler olduğunu görüyoruz. Bunun bu Aselsan'daki pozitif seyir banka hisseleri de buna katılınca BIST endeksine ağırlık olarak da yüksek olduğunda bugün ciddi anlamda pozitif bir görünümle başladığını söyleyebiliriz.
1: Bu arada yıllık TÜFE Kasım 2021'den bu yana ilk defa %30'un altına geriledi. Notunu da düşelim. Yarın tabii mevsim etkisinden arındırılmış versiyonunu alacağız verinin ve fiyat gelişmeleri raporunun detaylarında da yine buluşacağız diyelim. Böylelikle piyasa masasını noktalayalım. Hoşçakalın.
3: QNB Invest piyasa masasını sundu.

0: 이제.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Kritik olan enflasyon verisini takip ettik. Enflasyon verisinde aylık bazda %1,84'lük bir artış, beklentilerin altında gelen bir enflasyon verisi oldu Eylül ayına ilişkin. Alt detaylarını yine konuşacağız program içerisinde. Yıllık bazda ise %29,73 seviyesinde gerçekleşti. Yani %30 eşiğinin altına sarkan bir enflasyon verisiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Hemen piyasanın nasıl fiyatlama yarattığını şöyle bir bakalım, gözlemleyelim. Borsa İstanbul tarafında alımlar %1,5'un üzerine gelmiş bulunmakta. 86 hissenin yukarı yönü, 13 hissenin ise aşağı yönü performansını yakından takip ediyoruz. Alt endekslere bakalım. Bankalar tarafında enflasyon verisi sonrası özellikle alımlar %3'ü aştı. Şu an kazanımların bir miktar geri verse de hala güçlü bir alım tarafında. %2,81'lik yön yukarı 16.076 puandan işlem geçiyor. Sanayi endeksine bakıyoruz. %1'in üzerinde pozitif. Maliye endeks tarafında 1.20'lik alım söz konusu. Hemen ulaştırma tarafına da bakalım. Ulaştırma tarafında da %0,42'lik pozitif bir seyir. Turizm endeksinde yarım puan ve hizmetler endeksinde 0,25'lik pozitif bir görünüm söz konusu. Genele yayılan bir alım hakim olduğunu söyleyelim enflasyon verisi sonrasında. Hemen şöyle bir de pariteler tarafına bakalım. Pariteler tarafında ise dolar TL an itibariyle 49 lira 16 kuruş seviyesinden işlem geçiyor. Euro TL tarafında 55 lira seviyesini takip ediyoruz ki yarım puanlık bir geri çekilme var. Euro dolar çaprazında 1.11.91 seviyesini görüyoruz. Avrupa tarafında özellikle mali ve siyasi endişelerle birlikte paritenin baskılandığını takip etmiştik. Sterlin dolarla 1.32.14, dolar endeksindeki güçlü seyir ise devam ediyor. 102.28 seviyesini takip ediyoruz. Evet, kritik bir enflasyon verisi dedik. Eylül ayına ilişkin veriyi karşıladık. Eylül ayına ilişkin veriye baktığımızda %1,84'lük bir artış söz konusu. Bir önceki yılın Aralık ayına göre artış ise %24,32 seviyesinde gerçekleşiyor. Hemen detaylandıralım. OYAK Yatırım Ekonomisti Alper Topkaya ve Bloomberg HT Baş Ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte enflasyon yayınını gerçekleştirelim. Şöyle hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Evet. Şimdi hemen Aslı'cığım izninle Alper Bey ile başlamak isterim. Şimdi Alper Bey, baktığımız zaman 1.84-2.20'lik bizim anketimizde bir beklenti vardı. Beklentinin altında gelmesi piyasaya bir miktar daha can suyu vermiş gibi duruyor özellikle fon akışları sonrasında. Nasıl değerlendirirsiniz manşeti?
2: Açıkçası konsensus dediğiniz gibi 2.2'ler civarındaydı ve ben konsensus gibi bir rakam gelse bile pozitif yansıyabileceğini düşünüyordum. Çünkü hem geçtiğimiz senenin yüksek bir bazı var, hem de bu ayda unutmayalım önemli bir akaryakıt artışı var. Aylık bazda %11 civarında bir artış var. Savaştan bu yana %45'lik artış var. Yani dörtte biri neredeyse savaşın en büyük etkisini gördüğümüz aylardan birisinin içerisindeyiz. Bununla beraber Eylül ayı talep ayı enflasyonu, okula geri dönüş var biliyorsunuz. Ve okula geri dönüşle beraber gıda, giyim, ulaştırma hizmetleri.

0: ve eğitim enflasyonu yüksek geldiğini biliyoruz. Yani aslında birçok faktörün negatif, yani enflasyonu yukarı doğru itecek unsura sahip olmasına rağmen enflasyonun 2,2'de kalacak olması bile iyiydi. Şimdi 1,84 bence oldukça pozitif bir enflasyon olduğunu söyleyebiliriz. Fakat alt endekslere geldiğimiz zaman, yani bu enflasyonu ne düşürmüş diye baktığım zaman biraz gıda tarafından fazlaca beslenmişiz gibi gözüküyor. Aylık bazda 0,2'lik bir düşüş var. Nisan ayından bu yana baktığımız zaman, yani 5 aylık bir horizonda baktığım zaman gıda tarafında sadece artış 1,3 ve meyve sebzeye baktığım zaman %28'lik bir düşüş var. Yani bu tarafta tabii tarımsal üretimin de artmasıyla beraber gıda tarafı aslında oldukça iyi gelmiş gibi gözüküyor ve bu ayı da kurtarmış gibi gözüküyor. Yine alt kalemlerin diğerlerine baktığım zaman ulaştırma hizmetleri aslında iyi gelmiş gibi gözükmekte. Çünkü biliyorsunuz servis ücretleri okulların açılmasıyla beraber önemli bir etki yaratabilirdi. O kadar da ciddi bir etki yaratmamış. Yine haberleşme hizmetleri, özellikle bu 5G'den sonra haberleşme ücretlerinde ciddi bir artış vardı biliyorsunuz. O tarafta yine sınırlı kalmış artış. Ve eğitimde çift hane gelmiş. Biz tek hane tahmin ediyorduk mesela.
1: Evet.
0: Ona rağmen aslında eğitimindeki o %14'lük artışa rağmen iyi bir enflasyon geldiğini söyleyebilirim.
1: Peki.
0: Kötü tarafı söyleyeyim mi, sonra mı bırakayım?
1: Kötü tarafı sonraya bırakalım.
0: Tamam.
1: O detayları konuşalım ama Aslı'ya geçeyim o halde. Aslı şimdi 1,84. Yani burada manşet beklentilerin altında geldi. Piyasa olumlu tepkisini verdi. O faiz indirim alanı açıldı mı açılmadı mı, onları konuşacağız son bölümde ama nasıl değerlendiriyoruz?
2: Yani kesinlikle ben de katılıyorum oldukça. Zaten 2.20 bile olumluydu. Burada özellikle hizmet tarafındaki aslında eğilimi, aşağı yönlü eğilimi takdir etmek lazım herhalde. Çünkü hizmet tarafına baktığımız zaman, yani çekirdek enflasyonu özellikle yani hem enerjiyi hem gıdayı dışarıda bıraktığımızda ilk defa Kasım 2021'den beri düşüş bu seviyeleri görmüş gibi gözüküyor. %28,70. Manşette de yine %36, ilk defa Kasım 2021'den beri bu seviyeleri görmüş gibi gözüküyor. Şimdi biz hep hizmet sektöründeki katılıktan konuşuyor idik. Buradaki katılıkta bir miktar, en azından bir yavaşlama var gibi. Her ne kadar kiraya aylık olarak baktığımız zaman %3 neyse, işte eğitim biraz önce bahsettik çift haneli ama son dönemde ki o iç talep yavaşlamasının burada etkilerini hissettiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü akaryakıt fiyatları da bahsettik, aylık ortalamada %11-12 civarında arttı Eylül ayında. Bunların da yılbaşından beri de %45 civarında bir arttı. Yılbaşından demeyeyim, Mart'tan beri de %45 civarında bir artış var. İkincil etkilerinin de diğer kalemleri olan geçişkenliğinin görece sınırlı kaldığını, bunun da özellikle iç talepteki yavaşlamanın etkili olduğunu görüyoruz. Bu anlamda olumlu okuyacağımız bir enflasyon rakamı gibi. Ama tabii gıdayı da azımsamayalım. Bu ay %8,9 gene aylık bir düşüş var taze meyve sebzede. Geçen ay da gene taze meyve sebzede %8 civarında bir aylık düşüş vardı. Dolayısıyla bu taraftan tabii ki çok destek görüyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde bu desteği görecek miyiz, görmeyecek miyiz, onu konuşuruz tekrar ama bu Eylül özelinde şunu toparlayacak olursak, bir özellikle talep koşullarının görece akaryakıttan geçişkenliği sınırladığını ve özellikle hizmeti aşağı doğru ittiğini ve gıdanın pozitif etki ettiğini söyleyebiliriz.
1: Şimdi hemen şöyle bir bakalım. Mal enflasyonunda özellikle burada Eylül 2026'da 1,63'lük bir artışa işaret ediyor. Hizmet kalemine baktığımızda da orada hizmette 3,08'den 2,15'e gerilemiş artış hızı.
2: Evet.
1: Yani bunu biraz değerlendirelim isterseniz. Kira tarafına baktığımızda özellikle hizmetin altındaki kırılımda 3,10 görece güçlü seviye devam ederken yine 3 seviyelerinde diğer hizmetler olarak nitelendiriyoruz. Mal enflasyonu 1,63. Bunurla hep kur istikrarını konuşuyorduk. Kur istikrarının sağlamış olduğu bir görece daha düşük diyorduk ama bugün geldiğimiz noktada hizmette de şu an 2,15'lik seviye bize neyi işaret ediyor Alper Bey?
0: Ya mal tarafından başlayalım. Bizim beklentimiz 2'nin üzerinde bir mal enflasyonunun gelmesi yönündeydi. Ama Aslanım da değindi. Gıda tarafındaki o düşük seyirden dolayı en azından bizim beklentimizin de altında gelmesiyle beraber aslında mal enflasyonunu aşağı çeken temel unsurun gıda tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü diğer alt endekslere baktığım zaman ben hem mobilya ev eşyası tarafında hem de ulaştırmanın otomotiv tarafında aslında hani bizim beklenen

0: beklentilerimizin yakınında artışlar olduğunu söyleyebiliriz. Yine tekstil tarafında, yani giyim ve ayakkabı tarafında bizim beklentimiz 4'lerin hafif üzeriydi. 3.98 gelmiş. O tarafta beklentilere dahil gelmiş. Aslında enflasyonu aşağı çeken temel unsurun net bir şekilde gıda tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz %2,5 civarında bir aylık artış bekliyorduk. Dediğim gibi ciddi bir düşük baz var ve bunun bir geri dönüşü olabilir, bir tepkisi olabilir gibi düşünüyorduk ama onun olmadığını görüyoruz ve ağırlığının da %24 olduğunu düşünecek olursak gıdanın %2'lik bir sapma zaten tek başına 0.5'lik bir sapmaya neden oluyor. Gıdanın ağırlığı çok yüksek. O yüzden de buradaki asıl bence iyileşme mal tarafında gelmiş gibi gözüküyor. Yine hizmet tarafı da çok iyi. Sizin de değindiğiniz gibi o tarafı da ulaştırma hizmetleri kurtarmış gibi gözüküyor. Tabii alt kalemlere bakma şansım olmadı ama uçak bileti ve otobüs bileti fiyatlarında mevsimsel olarak gerilemenin olduğu aylar birazcık daha Eylül ayları biliyorsunuz Ağustos ve Temmuz turizm ayları olduğu için orada birazcık daha yüksek oluyor. O taraftaki iyileşme de sanki hizmet tarafını bir parça daha desteklemiş gibi gözükmekte.
1: Peki şimdi biraz beklentiler burada nasıl şekilleniyor? Merkezin bundan sonraki hamleleri nasıl olabilir? Bu tarafı da biraz değerlendireceğiz ama efendim piyasa tepkisi pozitif oldu. 2,2'lik bir beklentinin aksine 1,84'lük gelen bir enflasyon verisi var. Şöyle piyasaya dair hemen beklentiyi alalım o halde. Gidelim hemen Nurol Portföy'e genel müdür yardımcısı Sinan Paksoy'dan detayları alalım. Sinan Bey, iyi seanslar diliyorum. Şimdi 1,84'lük gelen bir enflasyon verisi var. Ancak baktığımızda burada fon krizine ilişkin dalga boyu epey bir yükselmişti Borsa İstanbul nezdinde. Satış baskısı da yaşanmıştı. Ancak bu tarafa dair atılan adımlar eşliğinde bir de enflasyon verisi de beklentinin altında gelince pozitif fiyatlayan bir piyasa oldu. Ancak sürdürülebilir mi? Bu tarafı konuşalım.
2: Günaydın. Evet, esasında enflasyon olumlu sürpriz yaptı. Sizin dediğiniz gibi 2,20'ler civarı beklenirken 1,84 hakikaten olumlu havayı özellikle bankacılık sektöründe ve borsanın genelinde kuvvetlendirdi diyelim. Geçen hafta aslında bu fon krizinin etkileri azalmaya başlamıştı. Çünkü bir yol haritası çıktı. Nasıl tasfiye edileceğine dair bilgiler gelmeye başladı ve yakında en azından ufak meblağlardan ve para piyasası fonlarından başlanacağının söylenmesi bir şekilde borsayı da haftanın son iki günü sakinleştirmişti. Durmuştu. Ondan evvel esasında bakınca günde böyle 100-110 tane hissenin taban fiyatlardan kapandığını görürken bu gittikçe azalıp 50-60'lara gelmişti. Bugün de yaklaşık 10-15 tane sınırlı hisseyle birlikte taban seviyesinde kalıp artı işte ikiler civarı bir borsa görüyoruz. Burada Aselsan'ın da etkisi var. Devamlı yeni ihaleler alıyor ve borsamızın en değerli firması, en yüksek piyasa değeri olan firması diyelim. Bunun da endekse artı etkisi oluyor. Onun için olumlu başladık. Haftanın sonunda esasında cumartesi günü bir de ihracat tarafından olumlu haber geldi. İşte Cumhuriyet tarihinin ikinci en iyi ayı ihracatta ve en iyi Eylül ayı %15,4'lük artıştan 26 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş olduğunu öğrendik. Bu da esasında genelde konuşulan beklentilerin aksine normalde ihracatçılar özellikle tekstil, hazır giyim tarafında gene o taraflarda çok bir şey yok ama ihracatın bu kadar iyi gelmesi de esasında ayrıca bir moral oldu. Hafta sonu yine hem BDDK tarafından hem de Merkez Bankası tarafından piyasadaki esasında likiditeyi düzenleyecek seçici adımlar geldi. Bir şekilde kredi kartı düzenlemelerinde, asgari ödeme limitlerinde, cep telefonu taksitlerinde ve KOBİ kredilerinde esasında iyileştirici adımlar da bir nebze piyasadaki bu enflasyonun belki de bir nebze düşüne de yol açan bir hafif bir sıkışıklık sinyalleri hep geliyordu. Onlara yardımcı olabilecek seçici adımlar dediğimiz gibi de sağlanmış oldu. Türkiye tarafında onun için olumlu başladık. Şimdi 22 Ekim'de Merkez Bankası toplantısı var ve bu enflasyon rakamıyla birlikte indirim kuvvetlendi bizim Merkez Bankamız tarafında. Onun için herhalde olumlu hava bir miktar daha devam edecek gibi gözüküyor iç piyasada. Dışarıya bakacak olursak dışarıda yaklaşık 2-3 aydır tema aynı. Yani burada yüksek petrol fiyatları, yüksek enflasyon. Bunun dolayısıyla tahvil faizleri ve merkez bankalarının ne yapacağı. Burada Amerika'da cuma günü geçen hafta ise işsizlik rakamları tabii kötü gelince ve geriye dönük rakamlar da revize edilince esasında ya belki de faiz arttırmasına gerek kalmayacak bu ihtimal azalınca borsalar tarafına moral olmuştu. Ama petrolün 100 dolar civarında olduğu durumda hala daha tam olarak ne tarafa doğru evrileceği belli değil. Avrupa tarafı biraz daha karışık. Özellikle Fransa'da hem sokak eylemleri var hem bütçe açığı var. Ve tahvil faizlerini Amerika 4.86'lara getirdi Fransa'da ki bu 10 yıllarda çok ciddi rakamlar. Ve Almanya ile arasındaki fark da çok açıldı. Dolayısıyla tabii Euro'yu da 1.12'lerin altına çekti, 1.11.80'ler civarında. Bu da esasında Avrupa tarafında işlerin pek de iyi gitmediğini gösteriyor. Toparlayacak olursak bizim iç piyasamızdaki bu enflasyon rakamıyla ve diğer gelen ihracat rakamları

0: diyor olacağız. Herkese güzel bir seans, güzel bir gün diliyorum.
1: Peki, bizler de teşekkür ediyoruz sizlere ve güzel bir seans günü diliyoruz Sinan Paksoy ve Nurol Portföy ailesine. Efendim, enflasyon detaylarını konuşmaya devam edeceğiz ki özellikle yıl sonu beklentilerinde bir revizyona gitmek gerekiyor mu? 22 Ekim'de Merkez Bankası'nın toplantısı var. Fon krizine ilişkin gelişmelerin çözümlenmesi, diğer tarafta enflasyonun bir miktar daha beklentilerinin altında gelmesi, burada faiz indirimine kesin gözüyle bakılmasını sağlayacak mı? Detaylandıracağız ama öncesinde kısa bir araya gidiyoruz.

0: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Aslı Seren Sabranoğlu ile birlikteyiz. Şimdi çekirdek tarafa biraz da bakalım. Yani çekirdek tarafında B endeksinde 2.01, C endeksinde 2.14. Burada beklentilere paralel gelen bir veri söz konusu. Çekirdek taraftan baktığımız zaman manşet kadar olumlu olabiliyor muyuz?
1: Evet, olumsuz taraf az önce bahsetmek istediğim taraf orasıydı. Manşet tarafı dediğim gibi gıda tarafı aşağı çekerken çekirdek tarafta aslında yüksek seyrin devam ettiğini görüyoruz. Yani tabii ki geçtiğim seneye göre önemli bir iyileşme var. Hani bunu yadsıyamayız. Ama aylık bazda zaten beklentiler dediğiniz gibi 2.20'ler civarındaydı. 2.14 gibi bir enflasyon geldiğini görüyoruz. O yüzden o taraftan çok fazla olumlu olamıyoruz. Bundaki temel nedenlerden bir tanesi eğitim enflasyonunun aylık bazda %14 gibi güçlü gelmesi gibi gözükmekte. Onun dışında yine dediğim gibi mobilya ve ev eşyası gibi giyim gibi kalemlerin yine görece yüksek gelmesi de yine ulaştırma hizmetleri tarafında aşağı yön hareketi olsa da lokanta tarafında da yukarı yönlü hareket aslında birazcık daha yukarı doğru iteklemiş gibi gözüküyor. C enflasyonu diye söyleyebiliriz. Burada tahmin ediyorum ana eğilim mevsimsellikten arındırdıktan sonra 1.6-1.7'ler civarında olacakmış gibi gözüküyor. Özellikle manşet tarafta önemli bir iyileşme var. B ve C'de de yine geçtiğimiz seneye göre ve geçtiğimiz aylara göre sınırlı da olsa yine bir iyileşme olduğunu göreceğiz. Bu ana eğilim 1.6-1.7 de herhalde son 4-5 yılın en iyi verisinden birisi olacakmış gibi gözüküyor. Yani önemli bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz ana eğilim tarafında da. Evet, çekirdek hani belki beklentimize paralel geldi ama beklentiler de düşüktü. O yüzden dedim yani beklentiler gibi bir veri gelse zaten piyasa bence pozitif bir tepki verecekti. O yüzden beklenti dahilinde gelse bilen o taraf birazcık daha hani ortalama diyebiliriz.
0: Peki Aslı sen ne söyleyeceksin? Yani B tarafına, B endeksine baktığımızda 2.01, C endeksi ise 2.14, çekirdek manşet kadar veriyi yansıtıyor mu?
2: Yani oradaki yine de görüntü evet yani sonuçta beklentiye yakın geldi ama sonuçta aşağıya doğru bir eğilim olduğunu konuştuk biraz önce. Kasım 2021'den beri gördüğümüz neredeyse en düşük seviye. İki tane tabii şey de var yani giyim tarafı beklenti gibi mevsimsel olarak %4 civarında gelmesi beklenen bir etkiydi. Ama onun dışında da dayanıklı mallara, altın hariç dayanıklı mallara baktığımız zaman da görece düşük seyir devam ediyor değil mi ama bunun da üstüne daha fazla azalmadığını yani orada görece Türk lirasının istikrarlı seyrine kadar rağmen aslında oradaki eğilim yıllık bazda %16'lar civarında devam ediyor. Daha altına gelmiyor. Orada bir katılık var ve girdi fiyatları orada bir katılık oluşturmaya başlamış gibi gözüküyor. Bunu bir not etmek lazım. Ama diğer taraftan biraz önce konuştuk. Hizmet tarafındaki eğilim olumlu. Yani bu seviye yıllık bazda %37 civarında bir hizmet enflasyonunda gene bakınca Mart 2022'den beri en düşük seviye. Dolayısıyla özellikle şunu gördük. Havayolu tarafındaki fiyat düşüşü çok etkili olmuş gibi gözüküyor ulaştırma tarafında. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman çekirdek enflasyondaki aşağı seyir olumlu diye düşünebiliriz bence. Yine de biraz ileriye yönelik bakacak olursak biraz önce konuştuk. Hem gıda hem enerji tarafında da akaryakıt tarafında da aslında önümüzdeki aylara ilişkin risk o kadar da az değil. Akaryakıt tarafını konuşacak olursak önümüzdeki aylarda hem Ekim ayında zaten geldi yaklaşık 4 lira civarında bir artış. Kasım ve Aralık'ta da bu devam edecek. Dolayısıyla şu ana kadar konuştuğumuz o %45'lik Mart ayından Ekim ayına kadar ki işte %45, %50'lik hatta artış Aralık sonunda %70'lere neredeyse ulaşmış olacak ki buradan da manşet enflasyonu olumsuz etkileme potansiyeli var. Ama dönüp baktığımız zaman ana eğilimin aşağıya doğru geliyor olması en azından olumlu olduğunu ve bunun Merkez Bankası'nın nezdinde rahatlatıcı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Fon krizinin gelişmelerini enflasyon üzerinde pozitif katkı sağlayacağına dair beklentiler oluşmuştu. Yani servet etkisinden ötürü nasıl harcama orada özel tüketim harcamalarında biraz daha baskılanamama hikayesi vardı. Hem altın fiyatlarındaki yükseliş, bunun yanı sıra fon gelirlerindeki artış derken bugün ise tam tersi faktörler biraz daha baskılayıcı olabilir mi Alper Bey?
1: Kesinlikle ve altında şöyle bir şey var. Altın birazcık daha uzun vadeli bir yatırım enstrümanı iken aslında fon tarafı birazcık daha nakit ve nakit benzeri. Hı-hı. Özellikle para piyasası fonları aslında insanların günlük harcamaları için kenarda tuttuğu paralar olarak değerlendirilebilir. O yüzden buradaki kayıplar bence ekonomiyi daha da hızlı yavaşlatacak, daha fazla etki edecek unsur olarak karşımıza çıkıyor. Büyüme tarafında muhtemelen tahminler yine aşağı gelecektir. Hı-hı. İç talep ciddi bir şekilde yavaşlayacaktır diye düşünüyorum. Yani birazcık daha aslında dezenflasyon sürecine son 3 aydır zaten bence girdik talep anlamında. Yani biz uzun bir süredir aslında 3 senelik bir dezenflasyon sürecindeydik ama bunu daha çok kur üzerinden maliyeti kontrol ederek aşağı çekmeye çalışıyorduk enflasyonu. Şimdi ilk defa son 3 aydır hem altın fiyatlarının düşmesi hem fon tarafındaki negatif gelişmeler talep tarafında da aslında enflasyonun aşağı gelebileceğini bize gösteriyor. O yüzden de hani burada önümüzdeki dönemde de tabii paraların ne kadarının geri döneceği de önemli bir soru işareti ama genel olarak aslında iş talebin yavaşlayacağı ve bunu da enflasyona ciddi bir şekilde destek vereceğini düşünüyorum ben.
0: Ekim ayında bir faiz indirimi beklentiniz kesin mi?
1: Bence kesin.
0: Kaç bas puanlık bir o zaman? Evet, yani 100 bas işte. Puanlık çünkü bir beklenti vardı ama şimdi fon krizi gelişmelerinin baskılayıcı unsura sahip olması, altın fiyatlarının geri çekilmesi, beklenen enflasyondan daha düşük gelmesi kaç bas puanlık bir indirimi beraberinde getirir?
1: Şöyle, aslında hiçbir makro ihtiyati tedbiri almasa Merkez Bankası bence 150 çok daha yüksek olasılıklı gibi gözüküyor. Ama Merkez Bankası sanki makro ihtiyati tedbirleri de işte KOBİ kredilerinin büyüme sınırlarının artırılması veya BDDK'nın aldığı son kararla beraber tüketici kredilerini bir parça genişlemeyle beraber sanki 100 bas puan daha olası gibi gözüküyor. Bir de şöyle bir şey var. Ekim ayı enflasyonu sanki yüksek olacakmış gibi. Bir önceki programda da bir sonraki ayı işaret etmiştim. Sanki yine Ekim ayında da yüksek olacak gibi gözüküyor. Çünkü gıda tarafındaki gerileme çok kalıcı olmayabilir. Dediğim gibi 5 aylık manşet gıdada 1.3'lük artış var sadece. Meyve sebzede %28'lik bir düşüş var. Ve Ekim'le beraber kış meyve sebzelerinin sepete tekrardan dahil edildiğini görmüş olacağız. Bu sebeple baktığım zaman Ekim ayı yüksek gelebilir. Şimdi toplantı da 22 Ekim'de olacağı için Merkez Bankası oradaki enflasyonu da belli bir oranda görecek. Bu sebeple sanki makro ihtiyati tedbirler artı 100 bas puanlık indirim bana daha olası gibi gözüküyor.
0: Aslı, önümüzdeki dönemde Ekim ayına ilişkin enflasyon beklentisi yüksek mi senin de en azından görece
2: yani
0: bu aya göre?
2: Yani bu 1.84 tekrarlanmayabilirmiş gibi geliyor bana da. Çünkü yani bir ben de katılıyorum gıda fiyatları sadece Ekim ayı değil bundan sonraki aylar için bence o tarafta riskler birikiyor. Bunu konuşuyoruz aslında seninle de. İki akaryakıt tarafındaki riskler birikiyor. Orayı da dikkatli izlemek lazım. Bir de geçen sene aslında aylık bazda 2.6 yanlış hatırlamıyorsam Ekim enflasyonu. Dolayısıyla baz etkisi anlamında da oradan çok fazla destek gelmeyecek. 2'nin üzerinde bir enflasyon olma olasılığı bence yüksek Ekim ayında. Böyle giderse ama tabii şu bu ayın biraz beklentinin altında kalmış olması yıl sonu tahminlerini %30'un altına hatta 29'un bile belki bir miktar altına getirmiş olabilir. Bu anlamda olumlu ama yine de Ekim için o kadar da olumlu olmamak lazım.
0: Peki Merkez Bankası beklenti?
2: Merkez Bankası için de yani şöyle ben de katılıyorum. Sonuçta enflasyon eğilimine baktığımız zaman orada bir alan oluşuyor. Büyük ihtimalle şimdi beklentinin altında kalan bir manşet enflasyon beklentileri de hem hane halkının hem reel sektörün hem piyasa katılımcının beklentilerini de bir miktar daha olumlu etkileyecektir mutlaka ama bir de öbür tarafı var. Bir işte hani dünyada bir faiz artışı hikayesi konuştuğumuz bir ortam. Her ne kadar Ekim için şu anda FED ben de onu düşünüyorduk zaten. FED'in ihtimali şu anda azaldı hatta sıfırlandı gibi. Bir de diğer taraftan tabii bu kadar fon piyasasından çıkışların işte TL mevduata mı gidecek, nereye gidecek konusunu konuşulduğu bir ortamda bir de o taraftan bu portföy tercihlerini de yönetme ihtiyacı var. Dolayısıyla orası sanki bir miktar orayı sınırlayabilir ama 100 baz puan ihtimali bence de artmış gibi gözüküyor.
0: Peki şimdi içerideki enflasyonu konuşuyoruz ama diğer tarafta bir de küresel anlamda enflasyonda nasıl şekilleniyor? Yani sadece burada bir sorunsal, tüm dünyanın sorunsalı hatta stagflasyon olabilir mi tartışmaları da epey bir arttı. Şimdi OYAK yatırımın yani ekonomist Alper Topkaya'nın hazırlamış olduğu bir küresel tahvil faizleri ve ucuz paradan yüksek faize raporu var. Şimdi biraz oraya da değinelim. Yani biz içeriği konuşuyoruz ama dışarıdan nasıl bir denklemde aslında devralıyoruz, sirayet edecek bize. İsterseniz Alper Bey, burada mesela biraz daha yüksek faizlerin uzun süre bizde kalıcı olabileceğine işaret eden bir takım göstergeler var.
1: Doğru.
0: Neyle başlayalım burada? Küresel bütçe açığıyla mı başlayalım?
1: Enflasyonla başlayalım isterseniz. Sonra bütçe açığına öyle geçeriz. Yani enflasyon tarafında 1990'lardan aslında 2020'lere kadar 30 sene boyunca bir horizonda enflasyonun küresel bazda belirgin bir şekilde aşağı geldiğini görmüş olduk. Bunda da aslında birkaç tane temel faktör var ama en temel faktör aslında ucuzayan iş gücü maliyetleri. Burada tabii bir sendikalaşmanın ciddi bir şekilde aslında global bazda azalmış olması ki bunun oranı %35'lerden %16'lara kadar geriledi tüm dünyada. İkincisi bu Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla beraber aslında o tarafta Doğu Avrupa'nın iş gücüne katılması ve küresel sermayeye katılmış olması ve üçüncüsü de aslında Çin'in dünya iş gücüne katılması ve DTO'ya katılmasıyla beraber aslında tüm iş gücü maliyetlerini aşağı çekmesiyle oldu. Bununla beraber tabii internetin getirdiği, internet çağının getirdiği verimlilik artışları da söz konusu oldu. Ve bunun gibi aslında birkaç tane daha faktör temel anlamda küresel enflasyonu belirgin bir şekilde aşağıya çekmiş gibi oldu 2020 yılına kadar. Fakat 2020 yılından sonra aslında bu faktörlerin belirgin bir şekilde tersine dönmeye başladığını görüyoruz. Mesela Çin'de son 10 yılda işçilik ücretlerinin %110 arttığını görmekteyiz. Yine bununla beraber Trump'ın da öncülük etmesiyle beraber aslında tarifelerde ciddi bir artış olduğunu görmekteyiz. Ve yine bunun gibi birkaç tane faktörle beraber işte faiz maliyetlerinin aslında maliyeti de faizlerin maliyetleri de yukarı çekmesiyle beraber aslında küresel enflasyonda belirgin bir şekilde yukarı yönlü ve yapısal bir şekilde yukarı yönlü bir hareket olduğunu görüyoruz. Ha, burayı yapay zeka önümüzdeki dönemde yine baskılayabilir işçilik ücretleri başta olmak üzere ama hani şu anki görünümde aslında yapısal bir şekilde enflasyonun yukarı geldiğini görmekteyiz. Bununla beraber grafiklerde de var, bütçe tarafında da, bütçe açıkları tarafında da artık eskisinden çok daha yüksek bir bütçe açığıyla dünya hareket ediyor. Burada özellikle hem faiz harcamaları son dönemde belirgin bir şekilde arttı ama faiz dışı denge tarafında da %3'ler olan dengenin aslında bütçe açığının %5'lere doğru ilerlediğini görüyoruz. Bunun yaklaşık 0.5'i faiz tarafı, %1.5'ü öncül denge, yani birincil denge dediğimiz faiz dışı açıklardan olduğunu görmekteyiz. Hani genel olarak aslında bütçe açığının ülkelerin de yaşlanmasıyla beraber, tüketimin de düşmesiyle beraber ve Covid sonrası o yapılan yüksek harcamaların geri dönmemesiyle beraber bütçe açıklarının belirgin bir şekilde arttığını görmekteyiz. Bununla beraber bir sonraki grafikte de küresel borçluluk oranı, yani kamu borçlarının gayri safi milli hasıl oranıyla kıyaslıyoruz. Bu nominal bir artış değildi, yani reel bir artış aslında. Ve orada da 2020'lerin, 2000'lerin başında %60'lar olan küresel kamu borcunun 2030'lara doğru %100'e doğru yükseleceğini görüyoruz. Bu da daha yüksek bir faiz harcaması demek, daha da yüksek bir bütçe açığı demek olacak oluyor. Hani genel olarak baktığımız zaman hem bütçe açıklarının belirgin bir şekilde artıyor olması, hem enflasyonun yapısal olarak yukarıya doğru çevirmesiyle beraber enflasyon tarafında daha önce görmediğimiz, daha doğrusu küresel tahvil faizlerinde uzun zamandır görmediğimiz yüksek seviyelere doğru yükselmiş durumdayız. Sanırım iki sonraki grafikte hangi ülkenin 10 yıllık veya 30 yıllık tahvillerin kaç yıllık rekorunu kırdığına dair bir görselimiz vardı. O tarafa da baktığımız zaman yaklaşık bu grafik. Bu tabii iki hafta önceki belki bizim sunumumuz belki şimdi daha da fazla artmıştır. Japon 10 yıllıkların 30 yıllık zirvesine geldiğini görüyoruz. Yine İngiltere 30 yıllık faizlerinin, tahvil faizlerinin 28 yılın zirvesine geldiğini görüyoruz. Bunun gibi aslında tüm gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerin küresel tahvil faizleri ciddi bir şekilde son 20-30 yılın zirvesine doğru yükselmiş durumda. Yani burada şu anda tabii ki son savaşla beraber bunun etkisinin bir parça daha katmerlendiğini gördük ama genel olarak aslında burada yapısal da bir sorun var ve bundan sonra faizler geçici aşağı gelse de bence yön yukarı olacak gibi gözüküyor küresel tarafta.
0: Aslı sen ne dersin? Yani buradaki ana hikayede özellikle yüksek faiz dönemi artık, yani ucuz para dönemi bitti. Yüksek faiz dönemine alışan bir dünya olmalı mı diyorsun sen?
2: Evet evet. Yani biz de bunu aslında yayınlarda konuşuyoruz özellikle. Üretim, yani bütün dünyada küresel olarak aslında üretim modeli değişiyor. Özellikle küreselleşme sırasındaki yaşadığımız daha ucuza nerede bulursak oradan sağladığımız o girdi yerine aslında kendine daha yakın, hem tedarik anlamında daha yakın hem de güvenlik anlamında işte kendi üretmesini stratejik olarak daha ya da yakınlardan kendi çevresinden almayı daha uygun bulan, maliyetleri bu anlamda biraz daha ikinci plana atan bir sisteme doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Yani özellikle burada tabii tarifeler de çok önemli bir rol oynuyor. Girdi fiyatlarında, girdi fiyatlarının artışında. Bu düzen değişikliği ben de yani şeye katılıyorum Alper Bey'e, enflasyonu da daha yüksek bir patikaya taşıyacak diye inanıyorum. Ve bunun getirdiği işte bütçe açıkları ve denge, kamu dengesiyle birlikte tahvil faizleri de kalıcı olarak daha yüksek seviyelerde. Aslında bunu birazcık etkisini de şimdiye kadar görmeye başladık. Yani son dönemde enflasyonu ne sürükledi, özellikle uzun vade, pardon, tahvil faizlerini ne sürükledi diye bakacak olursak yurt dışında, enflasyon beklentilerinin görece daha sınırlı bir etki yaptığını, aslında reel faizlerin daha fazla arttığını görüyoruz ki, hı hı, buradaki aslında o reel faiz artışı ve işte risk primi artışı, yani daha doğrusu vade primi artışı şunu da bize gösteriyor. Burası aslında yapısal bir şekilde değişiyor. Yani sadece konjonktürel petrol fiyatları yukarıya gittiği için değil, aynı zamanda yapısal bir değişiklik. Biraz önce Alper Bey'in bahsettiği yapısal etkenler çok etkili.
0: Doğru. Peki. Kaleminize sağlık bu arada.
1: Oyak
0: Yatırım, küresel tahvil faizleri ucuz paradan yüksek faizle başka rapor, 52.026'ya ait rapor. Önemli detaylar da var. Evet, enflasyon yayınını süren bitti. Bitiriyor muyum? Yoksa çok konuşacak alt başlıklar var hakikaten bundan sonraki süreçte. Efendim, hemen şöyle aktarayım konuklarımı bir kez daha. Oyak Yatırım ekonomisti Alper Topkaya bizlerle birlikteydi ve Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren'le birlikte değerlendirmiş olduk. Şimdilik programı noktadır. 11'de görüşeceğiz bir kez daha. Hoşçakalın.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Ve grafik düellosuyla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu'yla birlikte. Mehmet, enflasyon verisi beklentilerin altında gelen bir veri. Ki manşete baktığımız zaman özellikle %30, ki bence psikolojik bir eşik oluşturuyor da, 2021'den bu yana ilk defa %30'un altına inen de bir enflasyon verisi var. Dolayısıyla biraz o alt kırılımlara bakacağım ben.
2: Gerçekten iç talebin zayıflamasından bahsediyorduk. Bu enflasyon verisinin etkilerini görmüş olduk. Ben biraz Avrupa'ya gideceğim. Avrupa'da özellikle siyasi olarak biraz çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Hem Fransa'da hem İspanya'da ciddi olaylar var ve bunun hem tahvil faizlerine hem de Euro'nun kendi değerine dair bir etkisi var. Onlara biraz bakacağım.
1: Peki başlasın mı? Tabii. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. İlk olarak yıllık tüfe Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına inmiş bulunmakta. Önemli ve kritik psikolojik bir eşiği oluşturuyor. Çünkü baktığımız zaman özellikle burada daha uzun bir perspektiften baktığımız zaman 2021'e kadar götürüyoruz. 2021 yılında %21,3 seviyesi ardından sert bir sıçrayış, burada biraz daha ortodoks politikadan uzaklaşan bir politika setiyle birlikte gelinen yüksek seviye 85,5 seviyesinde olmuştu. Ardından bugün geldiğimiz seviyede her ne kadar dalgalı bir seyir yaşansa da atılan adımlar, servet etkisinin azalması, bununla birlikte fon krizine ilişkin talepteki düşüşler ve Merkez Bankası'nın uzun süredir sıkı para politikası devam niteliği, tüm bu gelişmelerle birlikte 29,7 seviyesine geldiğini görüyoruz. Manşet enflasyonda, yani psikolojik açıdan önemli bir aslında eşik aşağı yönlü geçilmiş gibi duruyor. Yıllık tüfe Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına inerken, aylık bazdaki veriye bakacak olursak 2,2 beklentiye karşın 1,84 seviyesinde geldi. Dolayısıyla dezenflasyon süreci sürüyor aslında. Ancak bundan sonraki kritik soru aslında %30'un altındaki düşüşün ne ölçüde kalıcı olacağı. Burası da önemli. Çünkü Ekim ayına ilişkinde bu kez bir takım aslında orada seyirler ve alt kalemler nasıl katkı yaratacak, ona bakacağız. Hemen şöyle bir bakalım o halde. Bu ay beklentileri törpüleyen ne olmuş? Beklentileri aşan ne olmuş? Eğitim. Eğitimdeki her ne kadar fiyat düzenlemesi yapılsa dahi çift taneli bir artış söz konusu. %14,9 seviyesinde geldiğini görüyoruz. Hemen hemen her kalemin sınırlı bir artışta olduğunu, ancak gıda ve alkolü içecekler aslında buradaki süreç biraz daha sürpriz yaratmış ve enflasyonu alt tarafa doğru getirmiş, baskılayan unsurlardan bir tanesi oluyor. Ekim'de gıda yine pozitif tarafta kalmaya devam edecek mi? En önemlisi bu. Buradaki alt kırılımlarda şuna bakmak lazım aslında. Bu sert yükseliş sağlayan kalemler buradaki tek bir aslında kalıcılık değil, geçici olarak mı nitelendirecek, yoksa buradaki artış hikayesinde giyim ve ayakkabı mesela, bu da aslında Eylül ayında artış yaşaması bekleniyor. Bunlar kalıcı olarak mı yoksa geçici olarak mı? Şu anki kaleme bakacak olursak eğitim, giyim ve ayakkabı gibi unsurlar Eylül ayına ilişkin, Eylül ayına özgü geçici bir unsuru karşımıza çıkarıyor. Hemen son grafiğe geçelim. Peki şimdi eğitim burada biraz daha geçici olurken, iyileşmenin özellikle hizmetleme ve fiyatlama davranışlarındaki katılık dezenflasyonun kalitesi açısından izlemeye değerli. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bundan sonraki hamlesi ne olacak? Asıl unsurlardan bir tanesi de bu olmaya devam ediyor. TÜFE ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz makası 7,27 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fonlama, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini gösteren grafikle enflasyon arasındaki fark hala bize güçlü bir pozitif reel faizi beraberinde getiriyor. 7,27'lik bir faizle birlikte gerçekleşen enflasyonu dikkate aldığımız zaman. Yani şunu söyleyebiliriz. Eylül enflasyonu dezenflasyon sürecinde

0: önemli bir iş, eşeğe işaret etti. Böyle bir makasa baktığımız zaman şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ayına ilişkin 22 Ekim toplantısında bir faiz indirimi beklentisi neredeyse kesinleşmiş gibi duruyor. Tabii çok daha uzun süre var. Önümüzde yaklaşık 17 gün var. Burada enerji fiyatları, jeopolitik gelişmelerde etkili olmaya mutlaka devam edecek. Ama şunu söyleyebiliriz. Alt kalemlerdeki o sıçrayış biraz geçici olarak nitelendirilen o eğitim harcaması olabilir. Onun dışındakiler bir miktardan merkeze alan tanımış gibi duruyor.
1: Uzun zamandır beklenen bu dezenflasyonun dezenflasyonun hızlı bir şekilde aşağı gelmesi gerçekleşmiş gibi duruyor. Merkez Bankası zaten piyasalarda çalkantı varken biraz daha görüşünü indirim yönünde kullanacak diye piyasa beklentisi genel olarak mevcut. Henüz anketimizi yapmadık ama Ekim ayında Ekim ve Aralık aylarında yüzler bas puanlık faiz indirim şu an baz senaryo olarak fiyatlanıyor.
0: Peki bakalım.
1: Evet, yurt dışında önemli gelişmeler var gerçekten. Zaten fon krizini konuşuyoruz, enflasyon verisi geldi ama yurt dışında da özellikle Avrupa'da da ciddi gelişmeler var. Avrupa'da son dönemde sıklıkla konuştuğumuz aşırı sağ partinin yükselişinin ve genel olarak merkez siyasetinin çöküşünün fiyatlamalar üzerinde de etkisini net bir şekilde gösterdiğini görüyoruz. Bugünlerde Fransa'da özellikle halk protestoları var. Bunun özellikle bütçe harcamaları ve bütçeye yönelik kanun politikalarına dair, kanun tasarılarına dair halk tepkisinden kaynaklandığı belirtiliyor. Onun dışında İspanya'da zaten konut krizi ve onun yansımalarıyla yol açan bir halk isyanı var. Orada da Başbakan Sanchez 8 yıllık görev süresi, 8 yıldır farklı dönemlerde başbakanlık yapıyordu. Şu anda erken seçim kararı aldı ve muhtemelen de koltuğunu kaybedecek gibi duruyor. Yani Avrupa aslında oldukça çalkantılı. Bir yandan da zaten Almanya'da geçtiğimiz haftalarda yerel seçimlerde AfD'nin güçlü yükselişini görmüştük. Peki bunun sonucu ne diye baktığımızda şu anda Fransa yani 10 yıllık bir Macron döneminden sonra Avrupa'nın hasta adamı olmuş durumda. Şu anda Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizlerine yatırımcıların istediği faiz Almanya tahvillerinin aynı dönemdeki Almanya tahvillerinin yaklaşık 146 bas puan yukarısında. Bu oranları 2011'deki borç krizinde görmüştük en son. O zamandan bu yana bu rakamlar görülmemişti. Peki neden yatırımcılar Fransa'dan daha yüksek faiz talep ediyor? Fransa riski neyden kaynaklanıyor? Aslında burada bir numaralı şüpheli tabii ki bütçe açıkları. Fransa'nın bütçe açıkları kontrol edilemez durumda. %5'in üzerinde bütçe açıkları veren bir ülkeden bahsediyoruz ki bunu çok daha hızlı bir şekilde geri çekmeye çabalıyorlar. Ancak son dönemde buraya yönelik atılan her adım ciddi halk tepkisiyle karşılaştı ve çok hızlı bir şekilde bu yasalar geri çekildi. Üstelik gelecek sene de Macron'un yerini aşırı ya da aşırı sol bir partiye, bir başkana bırakacak olması da buradaki endişeleri artırıyor ve şu anda Fransa yatırımcılar açısından Avrupa'nın hasta adamı olarak görülüyor. Ama sadece sorun Fransa'da değil, bütün Avrupa'da açıkçası son dönemde ciddi bir sıkıntı var ve bunu da euro fiyatlamalarında görüyoruz. Euro dolarda özellikle Şubat ayından bu yana yani ABD-İsrail-İran savaşının başlangıcından beri aşağı yönlü bir trend vardı. Yılbaşında 1.20'lerin üzerini gören euro dolar daha sonra bir düşüş trendine girdi. Bu düşüş bandının içerisinde aşağı yukarı hareketler yaptı. Geçtiğimiz günlerde Pelin bu grafik videosunda bundan bahsetmişti. Euro dolar bu düşüş trendinin alt bandına yaklaşıyor diye. Bugün itibariyle hem Fransa hem de İspanya'dan gelen haber akışları bu alt bandı yani destek seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını bize gösterdi. 1.18 seviyelerini gören 1.11.61 seviyesine kadar gerileyen bir euro dolar var ki bu bandın alt seviyesi. Bu da euro doları 17 ayın en düşük seviyelerine kadar getirdi. Burada önümüzdeki dönemde euroya dair beklentilerin de çok olumlu olmadığını söyleyelim. Ve böylelikle bu konuyu kısa bir giriş yapmış olalım. Gün içerisinde hem Avrupa'daki Fransa ve İspanya'daki gelişmeleri hem de Brezilya'daki seçimleri gün içerisinde muhabirlerle ve uzman konuklarla değerlendirmeye devam edeceğiz. Onu da hatırlatalım.
0: Peki, o zaman şöyle diyelim mi? Grafik düellosu izleyenler kazanır.
1: Evet.
0: Çünkü özellikle orada teknik grafiği de işlemiştik birlikte Mehmet Filoğlu'yla efendim. Evet, böylece grafik düellosunu noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Reklam.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
7: Reklam.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün ve Fokus programından herkese iyi haftalar dileyelim değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında aslında piyasalarda, yani yurt içi piyasalarda gündem enflasyon rakamları olacaktı. Sabahlar saat 10'u gösterdiğinde sabah Eylül ayı enflasyon rakamlarını aldık. Beklentilerin bir hayli altında gelen bir rakamla karşı karşıya kaldık. Aylık bazda Eylül enflasyonu %1,84. Yıllık tarafta aslında 2021 yılından bu yana ilk kez %30'un altına yakın sayarak %29,73 gelmiş bulunmakta. Ki Eylül ayında aslında biraz daha hizmetin katıldığından bahsederdik. En fazla eğitim tarafında biraz daha negatif taraf varken gıda tarafında ise eksili bir şekilde gelen %0,02'lik katkıyla beraber pozitif bir ivmenin de geldiğini enflasyon rakamlarında gördük. Piyasalara yansıması bir hayli hızlı oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde veri sonrası gün içi yükseliş %3'e yakınsadı. Bankacılık tarafında %2'ye varan bir prim vardı. Dışarı tarafa bakıldığında küresel para piyasalarında Euro'da bir hareketlilik vardı ve yatırımcılar bölgedeki siyasi ve mali risklere endişelerle beraber Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiş bulunmakta. Yani 2017 ayın en büyük dibini de görmüş bulunmakta Euro tarafına bakıldığında. Güçlü dolar hikayesi devam ediyor. 102 seviyesinde bir fiyatlama hakim. Euro dolar çarpması 1.13'ün de altına gerilemiş bulunmakta. 1.12 sınırında ve sterlin dolar tarafı 1.32 ile yatay seviyesini korumuş bulunuyor. Avrupa tarafında siyasi süreçlerin hala devam ettiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Fransa'da lise öğrencilerindeki yukarı yönlü biraz daha protesto eylemleri devam ederken İspanya tarafından bu sabah saati ise bir fesih haberi geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez erken seçim çağrısı yaptı ve 29 Kasım'da seçimlerin gerçekleşebileceğini söyledi diyelim ve şu anda karışık bir seyir Avrupa borsalarında. Hakim Londra ve Frankfurt tarafında yatay pozitif bir işlem varken Fransa ve İtalya tarafında negatif bir işlem hacmi olduğunu gördük. ABD vadelilere bakıldığında bu hafta gözler FOMC tutanaklarında olacaktı ve geçtiğimiz cuma tarım dışı istihdamda biraz daha soğuma emaresi gelen veri sonrası ise Fed'in Ekim'deki faiz artışı beklentilerini biraz daha aşağı doğru tahminlerin azaldığını gördük. Şu an vadelilerde S&P dışında iki tane endeksimiz ise yukarı yönlü seyrini yatay şekilde koruyor diyelim. Emtia tarafına bakalım çünkü şu anda bir son dakikamız ekranlarımızda var. Aramco CEO'su Nasır'dan bir açıklama geldi. Orta Doğu petrol ve gazı önümüzdeki 10 yıllarda kilit rol oynayacak dedi ve burada Hürmüz açılmazsa petrol tarafında fiyat baskısının devam edebileceğinin de kendisi altını çizdi. Ve altın tarafında yatay bir seyir varken Brent'te şu an 101 dolar seviyesini görüyoruz diyelim ve Fokus'ta kısa bir reklama gidelim.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Hafta başında döviz dönüşüm desteğini şirketlere yansımasını ve saha performansını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Besi. Ferda Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz ve iyi haftalar dileyelim sizlere de.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim Alar Hanım.
1: Çok teşekkürler Ferda Bey. Şimdi bakıldığında döviz dönüşüm desteğinde bir uzatma kararı alınmıştı ve daha sonrasında bu kararı ek olarak da bir Ekim'de yürürlüğe giren başka bir karar geldi ve burada tabana yayılan bir amaç da vardı. Katma değer üretim yapan birçok şirketin yararlanabileceği bir uzatma süresi vardı. Bu süre sonrasında ise sahadan gelen aslında son yansımalara bakıldığında katma değerli üretim kriteri sebebiyle bazı firmaların sistemin dışında kaldığı belirtildi. Peki siz sahada böyle bir ortam görüyor musunuz? Destek gerçekten tabana yayılabiliyor mu? Yoksa kriterler özellikle COBİ tarafında biraz daha zorlu bir koşul mu ortaya koydu?
2: Güzel özetlediniz Alar Hanım. Aslında yeni uygulama aslında 3 tane önemli değişiklik getiriyor. Birinci önemli değişiklik, artık şirketlerin döviz dönüşüm desteğinde de alabilecek oldukları rakamlara bir cap koyuyor. Yani burada bir şirket ancak 100 milyon TL'nin üzerinde döviz dönüşüm desteğinden faydalanmayacak. Örneğin önceden bir 100 milyon dolar ihracat yapan bir firma yani 150 milyon dolar alabilirdi. Ancak şu anda bir cap konuldu. Bu cap'le beraber biraz daha tabana yayılması mümkün gözüküyor. İkincisi döviz dönüşüm desteği aslında binlerce şirket ihracat yapıyor. Yani buradaki 100 bin üzerindeki şirket ihracat yapanlar. Fakat döviz dönüşüm desteğinden faydalanan firma sayısı 30 bin adet sayısındaydı. Buradaki en önemli kriter de yani şirketlerin döviz alma yasağıydı. Biliyorsunuz Türkiye'deki şirketler ihracat yaparken veya döviz kazandırıcı faaliyetlerde nispeten daha az olmakla beraber ham madde bağımlısı bir ülkeyiz. Tabii ki bir ithalat yapmak gerekiyordu. İthalatla döviz almamamız gerektiği için de daha az şirket faydalanıyordu. Şimdi bu döviz dönüşüm desteğiyle beraber yani döviz alma yasağı ortadan kalktı ve şirketler buradaki döviz pozisyonunu %10'un altında kalmak koşuluyla daha fazla şirket yararlanabilir. Üçüncü önemli nokta, bence buranın da önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki katma değere göre, yani ekonomideki yaratılan katma değere göre buradan şey alınması, yani döviz dönüşüm desteğinde şimdi normalde %3 olan katma değerden, yani eğer katma değeriniz yüksekse ki katma değer hesabı şirketin yapmış olduğu faaliyet karına, yani işçilik ücretlerinin, işçilik ücretlerinin üzerine SGK işveren paylarına ilave ederek bir değer bulunuyor. Örnek dersem işte 100 liralık bir faaliyet karımız var. Yani 25 lirada SGK olduğunu düşün, 125 lira. Eğer satışınız yani 1250 liraysa işte 125 bölü 1250 gibi bir oranla buradaki katma değer hesabı yapılıyor. Katma değer hesabının gittikçe özellikle döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalarda biraz daha yüksek olacağını düşünüyorum. Merkez Bankamız buradaki ülkedeki yaratılan katma değere göre bir şeye gitti, farklılaşmaya gitti. Ancak bu farklı uygulamaları bence tabii ki 1 Ekim'de başladığı için daha böyle 3. gündeyiz daha bugün itibariyle. Yani şu anda özellikle bu katma değerin nasıl uygulanacağı konusunda sol işaretli var. Benim piyasadan yani en azından şirketlerden aldığım bilgi bunu gösteriyor. Bir de yani daha önce yüksek ihracat yapan şirketlerde fix 3 oran, şimdi taban yüksek tavan konulması nedeniyle de orada bir şeylik var. Yani en azından küçük de olsa bir hayal kırıklığı var. Onu söyleyebilirim.
1: Şimdi bankalara komisyon verme süreci de aslında birçok sektörü etkilemiş bulunmaktaydı. Bu döviz dönüşüm desteğinin yeni yürürlüğe girdiği pakete bakıldığında. Reel sektörde son dönemde nakit akışının bir hayli zorlandığı bir ortamda karşı karşıya kalındığını birçok reel sektör konumuzda söylüyordu. Peki bu paket sonrasında firmalar açısından dövizi TL'ye döndürme avantajı sizce hala var mı? Ve bu paket sonrası en fazla avantajlı sektör veya firma hangisi olacaktır? Burada bir profillerde yansımada farklılık öngörüyor musunuz?
2: Son söylediğinizden başlayayım Alar Hanım. Son söylediğinizde aslında kim daha fazla faydalanacak? Zaten bu işin formülü şeydi, yani brüt katma değerde, brüt katma değeri yani hem karlılığı Yani operasyonel karlılığı artı bu operasyonel karlılığı yaparken yani işçi ücretleri veya emek ücretleri en yüksek olan firmalar buradan daha fazla faydalanacaklar. Ya yani bu sektörler daha şey olacak. Yani daha şanslı olacak gözüküyor. Ancak yani belli firmalar özellikle ham madde yani böyle karlılıkları düşük olan firmalarda emeğin nispeten satılan malı maliyeti içerisindeki düşük olan firmalarda ise ben bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Yani ilk sorumuz yani buradaki şirketler açısından bir avantaj devam edecek mi dövizden Türk lirasına dönerken? Bence edecek çünkü burada yani şimdi 2025 yılındaki 1 milyon 150 bin datayı Merkez Bankamız açıkladı. Buradaki şirket karlılıkları aşağı yukarı %2,4 seviyesinde yani net kardan bahsediyorum. Yani bu da Merkez Bankamızın yani şirketler açacak olduğu %3 katma değeri göre %4, %5 civarında evet. Bir şey. Nasıl söyleyeyim bir destek mutlaka çok faydalı olacak. Onun için ben bu desteğin şirketler tarafından daha artarak kullanılabileceği düşünüyorum. Tabii ki operasyonda eğer bir eksik bir taraf varsa bizler de bunu daha iyi uygulanması için yani taraflarda maksimum fayda hem ülkemiz için hem şirketler evet. için gerekse Merkez Bankamız için çünkü döviz onları rezerv biriktirme opsiyonları var bu açıdan. Ben bu olumlu trendin devam edeceğini düşünüyorum herhalde.
1: Şimdi faaliyet kârı kompozisyonuna bakıldığında döviz dönüşüm desteği tarafında formülizasyon katma değer eşittir. Faaliyet kârı artı iş gücü maliyeti olarak da görülmüştü. Evet. Son dönemde evet. iş gücü maliyetinin her sektörde bir hayli arttığını da biliyoruz. Peki bu iş gücü maliyetinde bu faaliyet kârına katılması sizce nasıl bir ortam yaratır? Bu tarafı nasıl yorumluyorsunuz?
2: Yani şimdi yani şirketlerimiz bir yandan da enerji fiyatları çok arttı. Yani şu anda yani işte cuma günü yani hafta sonu ihracat rakamlarımız açıklandı. İhracat ithalat rakamlarımız. Orada yani en dikkat çekici şey petrol enerji fiyatlarının daha artış. Geçen sene 4.5 milyar dolar olan faturamız, enerji faturamız şu anda 6.8 milyar dolara çıktı. Burada da şimdi şirketlerin işte önceki 2023-2024 hatta kısmen 2025 yıllarında enerji açısından şirketler yani daha rahat geçirdikleri bir yıldı. Ama şu anda 2026'da bu enerji fiyatlarının artmasıyla ki

0: konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Taskın 26. yılı diyoruz. Peki son tablo bize ne işaret ediyor derken de performansı konuşmak üzere konuğumuz bizlerle. Kendisi Türk Restorans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç. Merhabalar Özgür Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diyorum, gayet
0: çok iyiyim, teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Taskın 26. yılı diyoruz. Yani dile koy aslında. Evet. Nereden nereye gelindiği bir ortamda karşı karşıya kaldık. 2023 yılında depremlerin ardından daralan küresel restoran kapasitenin 2025 yılı itibariyle yeniden genişlemeye başladığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Bugün küresel ve içeride restoran tarafında fiyatlama, kapasite artışında nasıl bir tablo var? Biraz son detayları, ilk 9 aylık tabloyu sizden dinleyelim ve Türkiye'deki sigorta yapan şirketlere bakıldığında 2027 yılına nasıl başlayacağız diye de bir geleceğe dair de öngörü rica edeyim sizden.
1: Teşekkür ederim. Tabii ki 2023'teki büyük depremlerden sonra dünya restoran piyasalarında hem kendi dinamikleri hem de Türkiye açısından ciddi bir kapasite daralması ve fiyat artışı yaşadık. Yani şöyle ki fiyat artışları ortalama %200-250'ler civarında, hatta bazı kurumlarda, bazı şirketlerde, bazı programlarda %350'ye varan fiyat artışları görüldü. Fakat işte 2024'te biraz buna benzer çok ufak bir indirimle geçtikten, 2025'te geçtikten sonra 2025'te artık yavaş yavaş fiyatların normalize olmaya başladığı bir ortam vardı. 2026'da bu indirim süreci devam etti. Bu indirim süreci hem hani Türkiye'deki koşullar hem de dünya restoran piyasasında da çok büyük bir katastrofik hasar yaşanmamasının da etkisiyle birlikte artık biraz daha normalize olmaya başladı. Bu trendin aynen 2027'de de devam etmesini
0: bekliyoruz. Çünkü bir yenileme dönemi olacak 2027.
1: Tabii şu anda tam yenileme döneminin başlangıcındayız. Hatta biz Taskın restoran programı normal programlardan 2 ay önce yenileniyor. Şu anda tam Taskın restoran programının yenileme arifesindeyiz ve hani geçtiğimiz yıla benzer bir indirim almayı bekliyoruz
0: uluslararası piyasalarda. Primlerde bir düşüş, teminat kapasitesinde bir artış 2027 yenilenme döneminde öngörüyormuşuz.
1: Şimdi sigortalıya bakan yönüyle bir değişiklik yok. Zaten Taskın sigorta programı, sigortalama programı enflasyon endeksli. Her ay belirlenen endeks dahilinde otomatikman teminat artıyor ve herhangi bir ek ücret de alınmıyor. Ücret sadece sigortalandığı tarih itibariyle ki sigorta bedeli neyse o günkü fiyatlar üzerinden zaten yapılıyor ve zaten DASK şöyle söyleyebilirim ki direkt sigortalanma fiyatları açısından dünyanın en ucuz programlarından biri diyebilirim. Yani ortalama şu an bizim prim ortalamalarımız 2100-2200 lira civarında yıllık. Hani bunu aylığa vursanız hani bir kahve parası bile etmeyen bir rakamdan bahsediyoruz.
0: O kadar cüzi bir miktar
1: tabii,
0: diyorsunuz.
1: Yani aslında çok ucuz. O yüzden hani bu vesileyle bütün dinleyicilerimize yenilemelerini kaçırmamalarına ve sigortaları yoksa hemen yaptırmalarına biz özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü hakikaten çok ucuz bir program zaten Taskın programı. Öte yandan hani Taskın restoran tarafına tekrar geri döndüğümüzde oldukça büyük bir restoran programı yönetiliyor burada. Şu anda Avrupa'da örneğin Avrupa restoran programları içerisinde Taskın restoran programı en büyük ikinci program. Büyüklük olarak ve fiyat olarak da dediğim gibi 2023-24'te artan 24 yenilemelerinde artan fiyatların artık yavaş yavaş gevşemeye başladığı bir ortamdayız ve bu ortamın da 2027'de devam etmesini bekliyoruz. İç piyasa açısından da benzer şeyler geçerli. İç piyasada zaten kendi içerisinde bir rekabet dinamiği her zaman var. Yangın sigortalarında, mühendislik sigortaları, kasko, sağlık, bunlar hep zaten programlar, sigorta türleri, en çok alınan sigorta türleri, trafik sigortasıyla birlikte. Trafik sigortasında bir hani üst limit olduğu için orada bir temel fiyat skalası oluşmuş durumda.
0: Yarın az olduğu bir branşlı son dönemde sigorta şirketlerine bakıldığında.
1: Evet, ama hani trafikte bir üst limit uygulaması, tavan fiyat uygulaması olduğu için daha doğrusu zaten orada fiyatlar daha sabitlenmiş gibi duruyor. Ama özellikle kaskoda, sağlıkta ve yangın mühendislik sigortalarında çok ciddi bir rekabet ve fiyat indirimi geçtiğimiz yıla göre olduğunu görmekteyiz.
0: Peki şimdi daha önce Taskın yıllık ortalama 2000 lira civarında bir primin önemli bir güvence sağladığını ve otomatik yenileme sigortalılık oranının ise son zamanda artılabileceğini bu süreçte öngörmüşsünüz ve ifade etmişsiniz. Türkiye'de deprem sigortalılık oranı da %58'ler civarında şu an en son rakamlara bakıldığında. Bugün bu oran nereye ulaştı? İlk 9 aylık tablo bize ne diyor? Ve son zamanda depremin yanı sıra sel, yangın, afet gibi zorunlu afet sigortaları paketinin de ortaya çıkması bekleniyordu. Bu sene içerisinde

0: içerisinde hatta önümüzde bir COP31 gündemi de var. Evet. Burada açıklanmasını, lansmanın yapılmasını bekler misiniz?
1: Açıkçası bekliyoruz. Zaten bizim kanun taslağımız, yani ikinci paket dediğimiz diğer doğal afetler, hani zorunlu deprem sigortasının zorunlu afet sigortasına dönüşeceği paket zaten uzun süredir çalışıldı ve şu anda artık meclise sevk edilmek üzere diye bekliyoruz. Şimdi yeni paketle birlikte işte başta sel, orman yangını, işte dolu, fırtına olmak üzere deprem dışındaki tüm doğal afetlerin de kapsam altına alınması hedefleniyor. Ama burada bir önemli husus daha var. İşte ilk sorunuzda bana söylediğiniz otomatik yenileme. Yani evet, bizim DAS'taki en büyük kaygımız yenilemelerdi. Yani insanlarımız bir şekilde banka kredisi ya da kendi bilinciyle ya da işte elektrik, su veya işte satış işlemi gerçekleştirdiği zaman bir şekilde DASK yaptırıyor. Fakat bunları yenilerken biz ciddi bir kayıp yaşıyoruz. O yüzden biz yeni kanunda, yeni kanun taslağımızda otomatik yenileme opsiyonunu da taslağa ekledik. Ve bu şekilde yasalaşması durumunda artık hani DASK yaptıran bir vatandaşımızın poliçesi her yıl otomatik yenilenebilir hale gelecek. Bu da yenilemedeki kaybımızı bizim ciddi anlamda azaltacak ve yeni poliçelerle birlikte biz 3-5 yıl içerisinde %80-90 sigortalanma oranlarına yaklaşmayı hedefliyoruz ki bu bizim dirençli şehirler konseptimizin de temelini oluşturuyor. İşte COP31'de de bunları tartışacağız. Evet. Ve şu an itibariyle söylediğim gibi yenileme oranları maalesef bizim en büyük problemimiz. Onu düzeltmek için uğraşıyoruz ama bir taraftan da sigortalanma oranı da %58 olmakla birlikte o oran da zorunlu afet sigortasında artık köy ve mezra alanları da kapsama dahil edileceği için ve bu arada da hani geçmiş dönemlerde artık yeni yapılan konutlar da devreye gireceği için bu oran önce bir bayağı düşecek, %40-45'lere düşecek. Ondan sonra tekrar otomatik yenilemelerle birlikte hani payda büyüdüğü için önce düşecek ve sonra hızlı biçimde artmaya başlayacak. Hedefimiz bu.
0: Şimdi biraz da reasürans tarafını konuşmak istiyorum sizinle beraber. Evet. Daha önce yerli reasürans kapasitesinin aslında burada ekonomik istikrar açısından bir önem arz ettiğinin altını çizmişsiniz. Türk reasürans tarafına bakıldığında ise kuruluşunuzdan bu yana takribi 70,7 milyar liralıkta bir primin Türkiye'de kalmasını sağladınız. Peki şu an genel pazara bakıldığında Türkiye ne kadar kendi reasürans ihtiyacını karşılayabilen bir pazar haline geldi?
1: Şimdi tabii Türkiye reasürans piyasası çok büyük bir piyasa. Bakın söylediğim gibi DASK'ın reasürans programı Avrupa'nın en büyük ikinci reasürans programı. Onun dışında mesela Tarsim programı, Tarsim'in büyüklüğü, tarım sigortaları havuzunun büyüklüğü İspanya'dan sonra ikinci sırada. Yani bizim rakamlarımız oldukça yüksek. Dolayısıyla Avrupa reasürans piyasası ve hani iş piyasa olarak baktığımızda şu anda biz 3 yerli şirket, işte bizim katılım iştirakimizle birlikte 4 yerli Türkiye'de kurulu şirket var. Hani bunların toplamdaki paydan aldığı oran tabii ki geçmişe göre daha yüksek, bizim kuruluşumuzla birlikte yükselmiş durumda olmakla birlikte hala orada gidecek çok yol var. Bir de zaten şöyle bir hedef de yok. Yani biz bütün primi yurt içinde tutalım diye bir şey yok. O zaman bütün riski de yurt içinde tutmuş oluyorsunuz. Yani buradaki temel maksat Türk Reasürans'ın ilk kuruluş amacı hem olağanüstü durumlarda piyasayı rahatlatabilecek bir reasürans kapasitesi oluşturmak hem de yurt dışına gitmesi gereken primi olabildiğince yurt içinde tutmak ki biz de zaten o primin bir kısmını tutup bir kısmını retrosesyon programıyla tekrar yurt dışında dağıtıyoruz, dağıtmak zorundayız. Yani reasürans'ın temel mantığı bu zaten, riski dağıtmak. Evet. Ama tabii ki öz kaynağımız geliştikçe biz ve diğer yerli kurumlarımızın ve sigorta şirketlerimizin öz kaynağı büyüdükçe üzerindeki tuttuğu risk de artıyor. Ona göre tuttuğu prim de artıyor ve reasürans ihtiyacı da oransal olarak azalmış oluyor. Ama Türkiye büyüyen bir piyasa olduğu için her zaman yurt dışı reasürans piyasasına ihtiyacı olacak. Bizim hedefimiz bunu en dengeli biçimde ve en makul biçimde yapmak ki hani kurulduktan 4 yıl sonra gerçekleşen 6 Şubat depremlerinde çok ciddi bir reasürans açığı oluştu piyasada. Biz burada devreye girerek bu açığın diğer yerli şirketlerimizle birlikte kapatılmasında önemli bir rol üstlendik ki Bu da zaten kuruluş vizyonumuzun tam olarak şeyiydi, sonucuydu.
0: Peki.
1: Diyebiliriz.
0: Özgür Bülent Koç, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Değerli izleyenler, bir daha bir diğer haberimize gidiyoruz. Bu haftanın yurt içi piyasasında gündem enflasyon rakamları olmuştu. Eylül ayı enflasyon rakamları geldi. Aylık tarafta %1,84'e varan bir artış vardı. Yıllıkta %30'un altında gelen bir rakam vardı. Detayları haberimizde bir kulak verelim.
2: TÜİK verilerine göre Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre %1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %29,73 oldu. Bloomberg HT anketine katılan kurumların aylık enflasyonda beklentisi %2,20 düzeyindeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise %30,30 olmuştu. Aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyonda %28,70 seviyesine geriledi. TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62 artış, ulaştırmada %35,10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,20 azalış, ulaştırmada %2,79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,71 artış olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Eylül ayı itibarıyla 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 133 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Eylül'de üretici fiyat endeksi aylık olarak %2,07 arttı. Ağustos ayında aylık artış %2,57 olmuştu. Yıllık üretici enflasyonu ise Eylül'de %27,38'e geriledi.
0: Evet, gözler Eylül ayı enflasyon rakamlarında demiştik. Gıda tarafından gelen bu pozitif katkıyı konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bize eşlik ediyor. Kendisi Servet Topaloğlu & Partners kurucusu Servet Topaloğlu. Servet Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş
0: İyi haftalar dileyelim.
3: Sağ olun, size de.
0: Haftayı sizinle beraber enflasyon rakamlarıyla açtık. Şimdi bakıldığında aylık tarafta haberimizde de detayları vardı. 1,84 geldi. Yıllık tarafa bakıldığında aslında uzun bir süreden sonra ilk defa %30'un da altına yakınsayan 29,73'lük bir artış rakamıyla karşı karşıya kaldık. Gıda tarafında çok farklı bir tablo vardı. Zaten biz bunu bekliyorduk sizinle. Her programımızda enflasyon rakamı geldiğinde evet bu bir süre daha devam eder demiştiniz. Detaylara bakıldığında şu an gıdada aylık tarafta %0,20'ye varan bir geri çekilme olduğunu gördük. Bu da aslında enflasyonu biraz daha geri çeken yıllık meyve sebze tarafındaki geri çekilmenin de katkısının olduğu bir pozitif ivme yaratmıştı. Peki siz Ekim ayında bu tablonun devamını öngörür müsünüz?
3: Ben bu serinin devam edeceğini düşünüyorum gıdada. Gıda olarak konuşuyoruz. Fakat tabii Eylül ayı gibi olmayacağı kesin. Yani eksi geleceğini hiç zannetmiyorum Ekim ayında gıda enflasyonunun. Fakat şunu görmek lazım istatistiki gerçeklerde. Son 3 yılın yani rasyonel politikalara dönüşten sonra ki programın başlamasından itibari en düşük Eylül ayı enflasyonu bu. Bu bakımdan değerli. Daha da değerli olan bu şey açısından enflasyonun gıda tarafında nispeten kontrol altına alınmasının daha da sevindirici olan son 3 aylık seri. Yani gene son 3 aylık seri yani Temmuz, Ağustos, Eylül. Bugüne kadar hiç bu kadar düşük olmamıştı gıdada. Bu da iyi bir işaret. Bu madalyonun tabii pozitif yönü gayet iyi, sevindirici. Zaten bugünkü yorumlarda genelde bu yönde. Fakat tabii şu gerçeği unutmamamız lazım. İki tane bunda temel faktör var. Bir tanesi tarımdaki bu hava şartları ve gayet iyi bir rekolte oldu bu sene. Bu çok olumlu yansıdı. İkincisi de o daha biraz kritik tabii yapısallarla da ilgili bir konu. Marketlerdeki raf fiyatları artık sabit gelirlerin ödeme gücünün tavanına çarptı tabiri caizse. Yani bunun ötesi artık gitmiyor. Yani belirli ürünlerde.
0: Hemen ben oraya girmek isterim. Murat Uzob'un verilerine bakıldığında Eylül ayında şu an üreticide 7 lira olan limonun markette 51 liranın üzerinde satıldığı açıklanmış. Evet. Ve %600'lere varan bir artışa tekabül ediyor aslında bu. Evet. Peki bu fiyat makas açılımı tekrardan devam edecek mi? Tavan fiyatında daha yukarısını biz görecek miyiz? Nasıl bir burada eğilim beklersiniz?
3: Bu hareketleri yapısallar, bugün vaktimiz olmayacak. Ayrıca değerlendiririz. Birkaç programda da yapmıştık. Gerçekleşmediği sürece, yani oralarda muazzam bir atalet var. Ben yapısal reform da demiyorum artık ona. Yapısal aksiyon diyorum. Yani reform deyince böyle sanki çok büyük kıyametler kopacak falan gibi hani şeyler anlaşılıyor. Hayır, aksiyon almak lazım. Muazzam bir atalet var. O nedenle bu bahsettiğiniz hadiseler çok olacak. İncirde de öyle. 20 lira 30 lira olan incirler bugün, siyah incirleri ben geçenlerde 200 lira olarak gördüm rafta. Normal bir market reyonunda. Biraz dışarı çıktığınız zaman kamyon üzerinde de 80 liraya satıyor. Adam şeyinden getirmiş. Ama yerine gittiğiniz zaman da 20 liraya falan alabilirsiniz. Dolayısıyla yani bir tuhaflık var yani 20'ye 200 falan gibi. Bu devam edecek maalesef. Fakat esas şey olan, daha kritik olan, sabit gelirlilerin şu anda belirli ürün gruplarında, gıdada, örneğin değerli etlerde veyahut süt ve süt ürünlerinde, nitelikli süt ve süt ürünlerinde raf fiyatları o derece yüksek ki artık onun ötesine gitme imkanı kalmadı şeyin, fiyat artışının. Yani fiyatı arttırmayı deniyor perakendeciler, üreticiler, fakat artık şey var, rezistans var. Bu da tabii enflasyonu, gıda enflasyonunu bastıran bir unsur. Bu tabii iyi bir şey değil. Yani bu arzu edilen bir şey değil. Yani halkın iyi beslenmesi, nitelikli ürünlerle beslenmesi, kısarak enflasyonla mücadele herhalde programda değildi.
0: Siz gıda tarafında bu düşüş eğilimin devam etmesini öngörüyorum demiştiniz programın başındaki söylemlerinizde. Şimdi Merkez Bankası beklentilerine bakıldığında o da sebze ve meyve tarafında biraz daha aslında gerilemenin gıda tarafından gelebileceğini, sebze ve meyvenin bunu destekleyebileceğinin altını çizmişti. Fakat bir de mazot, gübre ve enerji maliyetlerini de bu kalemlere eklersek sizce burada kaç aylık bir gerileme trendi öngörüyorsunuz?
3: Yani gerileme derken göreceli gerileme, her zaman itibariyle bir yukarı doğru hareketi deneyecek üreticiler ve perakendeciler fiyat arttırma konusunda. Böyle bir refleks enflasyonu var ülkede, bu kırılmadı. Deneyecek, tutturamadığı zaman fiyatı indirecek veya fiyat arttırırken daha temkinli olacak. Bu kötü bir refleks, bu refleks devam ediyor. Ama buna rağmen tüketicinin gerçekten gıdada özellikle büyük şehirlerde yaşayan, tüketicilerin alım güçleri ciddi derecede sabit gelirler açısından baktığımız zaman daraldığı için artık yukarıda alan kalmadı. O bakımdan böyle bir şey dönemi başlıyor şimdi. Gergin bir dönem başlıyor. Ama bu tabii genel olarak enflasyonu düşürücü bir faktör. Ama tabii enflasyonu düşürürken de tabii ne kadar nitelikli bir şekilde düşürüyoruz ona da bakmak lazım. Bana sorarsanız bu serinin, yani şu son 3 aylık düşük enflasyon serisinin 2025 yılında gelmesi lazımdı. Yani bugünkü raf fiyatları %20-25'ler daha düşükken bu gelmeliydi. Yani o zaman gerçekten derdik ki biz, evet yani bu sevindirici bir gelişme ve iyi gidiyoruz. Ama o kadar yüksekte bir fiyat oluştu ki raflarda, bundan sonra gelecek olan düşük enflasyon görece iyimserlik yaratıyor bende, öyle söyleyeyim.
0: Şimdi diğer kalemlere bakıldığında tabii ki gıda enflasyonu diyoruz, fakat siz uzun yıllar bir zincir market tarafında yönetici şapkasıyla devam etmişsiniz. Bir de hizmet tarafını size sormak isterim. Buyurun. Çünkü katılımın hala devam ettiği bir ortamla alt kalemlere bakıldığında karşı karşıya kaldık. Burada lokanta ve konaklamayla aslında çok entegre bir sektörde ilerlemişsiniz. Şimdi yıl sonuna doğru da bir ücret zammı gündemi de yavaş yavaş artık konuşulmaya başlandı. Bu taraftan gelen beklentilerle sizce enflasyonu nedenle tetikleyecektir? Hizmet tarafından gıda yorumlarsak düşüş eğilimini biraz daha köreltebilecek bir risk şu an masada bulunuyor mu sizce?
3: Şüphesiz, yani ocağa tabii çok daha vakit var. Fakat Ocak ayı itibariyle tabii mutlak surette gelirlerde bir iyileşme olacak. Sabit gelirlerde, gerek beyaz yakalılarda, gerek mavi yakalılarda, gerekse kamu çalışanlarında. Dolayısıyla onun verdiği bir rahatlama tüketici de olacak ve dolayısıyla bugüne kadar ötelediği diyelim harcamalarını. Eskiden işte bunu şeyde yapardı, arabayı ötelerdi, evi ötelerdi, beyaz eşyayı ötelerdi falan. Şimdi pirzolayı, büfteyi falan ötelemeye başladı. Dolayısıyla onları tabii hareketlendirecektir o alanlarda. O bakımdan yani Merkez Bankası'nın para politikalarının yeterli olmadığı çok net. Merkez Bankası'nın ekonomi yönetimi tarafından desteklenmesi, güçlü desteklenmesi yani genel anlamıyla, iktisat politikalarıyla ve ekonomi bakanlarında diğer bakanlıklar tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bir topyekün hareket. Yani olayı sadece para politikalarına bırakırsak eğer, faizler indi, işte kredi faizlerinde görece rahatlama var vesaire. Dolayısıyla bu şöyle etki yapacaktır, böyle yapacaktır. Bu çıkmaz sokaktan çıkamayız. Bu çok daha geniş kapsamlı ve daha bir disiplinli ve daha bir bütüncül politikalarla yapılması gereken bir olay. Ve yapısal reform demiyorum, aksiyonların gerçekten yapılması lazım. Özellikle bu gıdada hep hatırlarsanız konuşuruz. Aracıları ortadan kaldıran demeyelim de aracıları minimize eden dike entegrasyon modelleri, yani perakendecinin tarlaya kadar gitmesi, kooperatiflerin tüketiciye kadar ulaşması, üretim şirketlerinin yani sanayi şirketlerinin her iki tarafa doğru hareket etmesi, yani dike entegre modeller, bunların teşvik edilmesi lazım. Toplam verimlilik faktörünün arttırılması lazım. Dolayısıyla buralar ciddi derecede destek gerektiriyor. İlla parasal anlamda değil, entelektüel anlamda da destek görülmesi lazım, yapılması lazım. Dolayısıyla biz buraları halletmeden böyle kalıcı iyimserliklerle maalesef devam edemeyeceğiz.
0: Servet Topaloğlu, çok teşekkürler.
3: Teşekkür
0: değerli katkılar için sizlere de kolaylıklar dilerim.
3: Çok nice, sağ olun.
0: Değerli izleyenler, Fokus'u noktalıyoruz. Saat başı yeniden karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.
2: Öncelikli yayın.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Her pazartesi olduğu gibi otomotiv zirvesi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Pazartesi son performanslı yıl sonu beklentilerini konuşmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Doğan Silent Otomotiv Genel Müdürü Uğur Sakarya. Uğur Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Davet ettiğiniz için
0: teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmeyeli bir vakit geçti arasından aslında
1: Uğur
0: Bey.
1: Altı ay gibi
0: bir vakit geçti ve beklentilerdeki son güncellemeyi biraz sizden rica edeceğim programı başında. Çünkü pazara bakıldığında aslında sene başında 1 milyon barajını aşacak bir beklenti vardı ki geçtiğimiz seneyi tekrar bir hatırlatmakta fayda var diyelim. 1 milyon 300 bin bandında gelen bir satış rekoru vardı. Son çeyrekte gelen talebin karşılanmasından kaynaklı son dönemde bir artış vardı ve yüzler aslında biraz daha mutlu kapatmıştık yılı. Peki bu yıl nasıl bir ortam var? Çünkü yıl başında böyle rakamlara bakıldığında Ocak-Eylül rakamlarında %14'e yakın sayan bir hafif ticari otomobil pazarında daralma vardı. Otomobilde yine aynı dönemde %15'in üzerinde bir daralma var. Hafif ticari tarafında daha yatay %5'in üzerinde bir daralma vardı. Yine Eylül'e baktığımızda %25'e yakınsayan bir daralma olduğunu gördük. Peki siz daralmanın daha da derinleşme riski olabileceğini son çeyrekte öngörüyor musunuz?
1: Doğru söylüyorsunuz. Son 3 yıl rekorlarla dolu pazar vardı. 1 milyon bir hayli üzerinde. Hatta
0: hep 1 milyon 350'leri.
1: Yine yıl geneli de iyi gidiyordu. Son çeyrek zaten otomotiv sektörünün en yoğun olduğu dönem oluyor biliyorsunuz. Bu yıla başlarken de beklenti yine böyle 1 milyonun üzerinde. Geçen yılın biraz altında bir pazar beklentisi vardı. İlk 6 ayda aslında buna paralel gitti. Yani yaklaşık %10'luk bir daralma vardı ilk 6 ayda sadece. Ama Temmuz ayı itibariyle daralma %25'e çıktı. Tabii burada ÖTV baremlerinin sabit kalması sebebiyle barem atlayan ve fiyatı bir anda 300-400 bin lira hatta bazı modellerde 1 milyona yakın artan araçlar oluyor. Kredi limitlerinin 2 milyonda sabitlenmesi etken. Dolayısıyla Temmuz ayında %25 olunca daralma bir önceki yıla göre. Evet. Biz hani Ağustos'ta ne olacak ki daha iyi olacak veya Eylül'de daha iyi ne olacak düşüncesiyle pazarın bu şekilde %25 daralarak gideceğini öngörmüştük. Ama Eylül ayında daralma daha da arttı. Çünkü Eylül ayında daha önce bilmediğimiz bir fon krizi ortaya çıktı. Katılım sistemlerinde olan bir takım sıkıntılar. O da tüketici tarafında bir tedirginlik ve nakit pozisyonunda sıkıntılar yaratınca daralma daha da arttı.
0: Son Eylül bir ayında likitte sıkışıklığı bu süreçten dolayı yaşanmıştı. Evet. Sahadan da galiba bu tarafı yakın hissediyorsunuz.
1: Evet.
0: Tahsilat sıkıntısı yaşattırıyor mu peki bu süreç? Nasıl bir saha var şu an?
1: Yani tabii bizim piyasamızda işler daha çok nakit ve krediyle veya takasla döndüğü için çok büyük sıkıntı yok. Ama KOBİ'lerde ciddi tahsilat sıkıntısı olduğunda görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki dönem için de beklentimiz çok iyimser değil. Yine tabii ticari aracı da ekleyince pazar 1 milyonun üzerine çıkacak ama son 3 yılın bir hayli altında kalan bir rakamla kapatacağız. Otomobil tarafı için biz beklentimizi 900 bin altına indirdik. Tam rakam söylemem gerekirse otomobil pazarı için 885 bin gibi bir otomobil pazarı bekliyoruz. Ticari araçlarla beraber bu 1 milyon 135 bine gelecek ama son 3 yıla bakarsak 1 milyon 230, 1 milyon 230 ve 1 milyon 360'tı. 1.360'tan tekrar 1.135'e düşmüş oluyoruz pazarda. Dolayısıyla çok olumlu beklentilerimiz yok. Tabi bu arada krediden bahsettiniz.
0: Evet.
1: Hatta otomobil ve ticari araçtaki değişimden ilk 9 ayda otomobil tarafı %15 daralırken ticaride sadece %5 daralma var dediniz. Çünkü ticari araçta hala kredi çalışıyor. Yani kredinin ne kadar önemli olduğunu bir göstergesi de bu. Yani ticarette de işlerin çok iyi gitmediğini biliyoruz. Ama yine de krediyle bir şekilde pazar oluşuyor.
0: Yani ekonomik aktivite değil de kredi tarafındaki erişimin ticari tarafta olmasından dolayı bir hareketlilik olduğunu, yatay seyrin korunduğunu söylüyorsunuz. Evet. Son zamanlarda yani son yıllara bakıldığında hep binek tarafında aslında biraz daha artışın olduğu, hafif ticari tarafın yatay kaldığını konuşurduk. Fakat bu sene ABD-İran savaşı, likitte sıkışıklığı ve burada BDDK'nın son güncellemelerini yapmaması, ÖTV masrafının 4 yıldır aynı kalmasından kaynaklı bir sıkışıklık olduğunu birçok konuğumuzda sizin gibi dile getiriyordu. Ve hafif ticari taraf yine yatay kaldı. Fakat binek tarafında ise yukarı yönlü bir daralmanın da olduğunu gördük. Şimdi sektörün en büyük sorunlarından birer tanesi otomotivde krediye erişim ve vade kısıtları olduğu konuşuluyor. Evet. Sizde kredi limitlerinin ÖTV masraflarının enflasyonist ortamda 6 ayda bir güncellenmesi gerektiğini 6 ay önceki programımızda söylemiştiniz. Son böyle özel tüketim otomotiv masrafına bakıldığında 4 sene önce güncellenmiş. Peki bu sene içerisinde son çeyrekte hızlı bir adım bu konuda bekliyor musunuz? Gelmesi dahilinde burada fiyatlamalara, pazar satışlarına sizce ne denli bir yansıması olurdu?
1: Yani sistemin en büyük sorunu TL bazlı limitler belirlenmesi. Tüketici kredilerinde 2 milyon TL limit belirlendiğinde lüks araçlar hariç birçok araç 2 milyonun altında alınabiliyordu. Çok lüks araçlar alınamıyordu. Ama şu anda 2 milyonun altında sadece yerli üretim yapan birkaç tane kompakt hatchback veya BSUV araç kaldı. Dolayısıyla hani bu limitlerin mutlaka 6 ayda bir nasıl vergiler, MTV'ler, bütün şeyler, pullar, harçlar yeniden değerleme oranında değerleniyor. Bu ÖTV baremlerinin de şeyinde değerlenmesi lazım. Kredi limitlerinin de artması lazım. Yani kısa vadede çok bir beklentimiz de yok açıkçası. İnşallah aklı selim bir bakış açısıyla bu limitler güncellenir. Özellikle kredi tarafı çok önemli vatandaşlar için, tüketici için. Şu anda orta segment bir araç bile 2,5 milyon bandında. 2,5 milyonu takas aracınız da yoksa, eski bir aracınız, yani direkt sıfır araç alacak bir nakiti biriktirmek bir hayli zor.
0: Peki Uğur Bey, 2027 yılında sizce bu iki konu özelinde bir güncelleme, adım gelebilir mi? Böyle bir düzenleme öngörüyor musunuz?
1: Mutlaka olması lazım. Ben kredi limitlerinde bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Çünkü tamamen bitti kredi işi. Tabii kredi işinin bu şekilde bitmesiyle tüketici finansmanı başka kanallara kaydı. Orada yaşanan sıkıntılar şimdi gündemde. Dolayısıyla sağlıklı olan tüketicilerin banka kredisiyle en azından 12 aylık vadede, eskiden biliyorsunuz 36 ay, 48 ay krediler vardı. Çok daha kolaydı o zaman ulaşım araçlara. Onlar mutlaka güncellenecektir ama hani 1-2 ay içinde beklentim yok açıkçası.
0: Bir son dakika haberimiz de ekranlarımızda var. Otomotiv sektörünü bir süreçte yakından ilgilendiriyor. Suudi Arabistan tarafında bir saldırı olmasından mütevellit, burada Batı Doğu boru hattındaki petrol akışının kesintiye uğradığı sabah saati son dakikalarımıza dış basından gelen son dakikamızda yer verilmişti. Şu an Reuters tarafından bir yalanlama geliyor ve Suudi Arabistan Doğu Batı boru hattındaki petrol akışının kesintiye uğramadığını belirttiği son dakikamızda yer almış bulunmakta diyelim ve aslında kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi petrol tarafını da konuşacağız tabii. Enerji maliyetleri de bir noktada birçok otomotiv şirketini ve ülkelerin sektörlerindeki son nakit akışını da etkileyen bir konu oldu. Fakat iç pazara geri dönersem ben burada bir diğer konumuzda stok tarafındaki finansman olduğunu konuşuyorduk konuklarımla. Düşen satışlarla beraber biriken de bir stok da olduğu çok kez dile getirildi. Siz böyle bir süreç görüyor musunuz? Bayilerde ciddi bir stok birikimi, finansman maliyetinde bu denli süreçten dolayı bir artış var mı? Bayi ve distribütör ağlarında şu an bu stok yükünü kaldırabilecek bir nakit akışı görüyor musunuz?
1: Ya tabii şöyle, pazar bir anda %25'lik drastik düşüşler yaşadığı zaman sizin vermiş olduğunuz siparişleri iptal edemiyorsunuz. Şu anda birçok marka, yerli üreticiler dahi 5-6 ay sonrasının planlamasını yaparak üretim planlaması ve siparişleri alıyorlar. Dolayısıyla biz şu anda Şubat ayında üretilecek araçların siparişini veriyoruz. Dolayısıyla bugün satacağımız arabaları da biz 6 ay önce sipariş vermiştik. Bu tabii ciddi bir stok birikmesine sebep oluyor. Tabii kredileri hem ulaşım zor hem de faizler çok yüksek olduğunda stok finansmanı şu anda şirketlerin en büyük sorunu. Bu hem bayi teşkilatı için, tabii onların finansal yapıları distribütörler kadar kuvvetli değil, hem de distribütörlerin hem karlılıklarını hem de nakit akışlarını ciddi zorluyor bu drastik düşüşler.
0: Peki Uğur Bey, şimdi bu gündemleri biraz daha masada beraber iç pazar özelinde toparlarsak fiyatlamalara yansıması ne yönde olacak? Çünkü biz hep şuna alışkındık. Yıl sonu otomotivde önemli kampanyalar yapılırdı ve aslında son çeyrekte yıl sonu kampanyalarıyla birlikte yukarı yönlü bir ivmenin de olduğunu görmüştük. Demek ki bu sene rakamlar ve iç ve dış gündemle beraber farklı bir pazara doğru evrilen bir performansın da olduğunu göreceğiz diye yorumlayabiliriz. Siz burada fiyatlamalarda ekstra bir kampanyalar beraber indirim bekler misiniz?
1: Şöyle, ilk 6 ay satışlarının aslında bu kadar düşmemesinin bir sebebi markaların yaptığı kampanyalardı. Çünkü onlar geçen yıl sonunda verilen veya yılbaşında verilen siparişlerdi. Ama artık Mayıs ayında da bayramla beraber başlayan düşüşle beraber pazarda siparişlerde tabii o kadar yoğun verilmiyor. Dolayısıyla stoklarda biriken araçlara kampanyayla yapmak durumunda kalıyordu markalar. Bir yandan da kur her ay dolar en azından 75-80 kuruş %2'ye yakın artıyor. Dolayısıyla maliyetler, euro da benzer şekilde maliyetlerin de böyle arttığı bir ortamda hani kampanya yapmasanız satamıyorsunuz. Yaptığınız zaman karlılıklar eriyor. Dolayısıyla çok ciddi bir ikilemde kalıyor markalar. Ama mutlaka tabii son çeyrekte iyi kampanyalar gelecektir.
0: Fiyatlarla tüketici. Bir düşüş öngörüyorsunuz o zaman.
1: Düşüş demeyeyim ama artmaması bile bir düşüş oluyor bu enflasyonist ortamda.
0: Öyle bir denge.
1: Evet, öyle bir denge olacak diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii rakamları konuştuk, iç pazardaki gündemi konuştuk fakat bir de elektrikli pazarını konuşmak lazım. Çünkü bakıldığında orada gerçekten yukarı yöne giden bir destek var. Aslında elektriklinin dışında plug-in hibrit, yani hibrit araçlara doğru evrilen bir sistem var. Yani biz elektrikli de hep menzilin artmasını, şarj altyapı ağının biraz daha genişlemesi, soket sayısının artmasını bekleyen bir tüketici var derken son zamanda buradaki menzillerin artışı, altyapı yatırımlarının biraz daha artmasıyla hareketlenen bir pazarla karşı karşıya kaldık. Peki şu an tüketici kaç kilometre menzil aralığında bir araca talep gösteriyor sizce? Elektriklinin de plug-in hibritlere kıyasla daha fazla bir artış gösterebileceğini son çeyrekte siz öngörüyor musunuz?
1: Doğru bir yere temas ettiniz. Elektrikli araçlar böyle %1'lerden %18'lere kadar yükseldi. Evet. Ama bu sene o yerinde saydı. Bu sene hibrit araçlarda daha büyük bir artış gördük. İlk defa geçen sene %45'ler seviyesindeydi yeni nesil enerji dediğimiz elektrikli ve hibritlerin toplamı. Bu %45 bu sene %50'yi geçti. %51 seviyelerine geldi. Yani satılan araçların yarısından fazlası artık elektrikli ya da hibrit araçlar. Tabii hibrit araçlar da çok ciddi yakıt ekonomisi imkanı sunuyor. Örneğin bizim ZETES hibrit modelimizde tüketiciler 1000 kilometrenin üzerinde bir depoyla sürüş yapabiliyorlar ki deposu 40 litre, çok da büyük bir deposu yok. Dolayısıyla şu son benzin zamlarından sonra iyice o tarafa doğru bir kayış oldu. Tabii Avrupa'da bu yeni nesil enerji araçlar, yani elektrik ve hibrit araçların toplamı %70'lere geldi. Türkiye'de neden %51 bu? Çünkü belli yani Çin üretimi ve hatta Japon üretimi araçlara da son dönemde konan bir takım regülasyonlarla ithalatı bunların ülkemize yasak, ithal edemiyoruz. Yasak demeyeyim ama belli regülasyonlara tabi. Eğer bunun da önü açılırsa ki bu yönde de bir takım duyumlar alıyoruz. Elektrikli araçların da önünün açılacağına dair. Türkiye'de de bu oranın %70'lere çıkması işten değil. Şu anda bile plug-in araçlarda ve elektrikli araçlarda yaklaşık 2 yıldır Çin üretim araçları ithal edilemiyor. Bunun önü açılırsa biz tekrar %70'leri %70'lere kadar çıkarız bu yeni nesilde.
0: Şimdi sizin bünyenizde MG'nin de olduğunu biliyoruz ve oldukça güçlü hedefler de bir önceki programımızda koymuştunuz ve bu yıl yaklaşık bir önceki yıla kıyasla 3 kat satışları artırarak bir 6.000 adetlikte satış hedefi olduğunu söylemiştiniz. Hibrit modellerinize şu an beklediğiniz katkıyı alabildiğiniz mi? Hedefler takvim oranında mı ilerliyor? Nasıl bir ortam var ilk 8 veya 9 ayı?
1: Evet, bizim geçen sene satışlarımızda bu vergi dezavantajı sebebiyle ciddi manada düşmüştü. Onun için bu sene yeni hibrit araçlarda kendimize çok agresif hedefler koymuştuk. 2 katına hatta mümkünse 3 katına kadar çıkabilecek iddialı hedefler koyduk. Ama tam istediğimiz gibi gitmedi. Pazardaki bu özellikle Mayıs'tan sonra trenddeki düşüş bizi de etkiledi. Şu anda gidişat ancak 2 katını zorlayacağız gibi gözüküyor. 3 kat biraz hayal kaldı bizim için. Ama geçen sene 2000 küsürü olan 2200 civarında bir satışımız vardı. Bu sene 4000'lere kadar çıkarma hedefimiz var. Pazardaki o daralma olmasa belki daha iyisini yapabilirdik. Ama kademe her ay üzerine koya koya gidiyoruz MG markasında.
0: Bir de İspanya'da orada bir üretim tarafının da gündemde olduğunu sizinle konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Peki MG İspanya'daki üretimin devreye girmesi halinde Avrupa'ya gelecek modellerin gümrük avantajı da Türkiye'de aslında satışların ileride %15-20'lere kadar katkı sağlayabileceğini öngörmüşsünüz. Evet. Şu an peki yine bu son likitte sıkışıklığı ve ABD-İran savaşının devamıyla beraber böyle hedeflerinizde takvim bu doğrultuda ilerliyor mu? Gerçekten MG'de büyüme hikayesi Avrupa üretiminin başlaması ve Türkiye üzerinden satışların devam etmesi konjektüründe mi gidecektir sizce?
1: Evet, 2028 yılında İspanya'da fabrika kurmak üzere basın açıklamasını yaptı MG markası. O doğrultuda ilerliyor. Ama tabii bunun Türkiye'ye gelmesi, satışa başlamamız 2028'in ikinci yarısını bulacaktır. Mutlaka orada ağırlıkta elektrikli ve hibrit araçlar üretilecek. Mutlaka bizim satışlarımız da çok pozitif katkıda bulunacak.
0: Peki bizim vergi yapımızı da göz önüne aldığımızda tabii önümüzde takribi 1,5 senelik bir dönem var şimdi bu yatırımın faaliyete geçmesi, bizim pazarımızı etkilemesini göz önüne aldığımızda bu yatırımın faaliyete geçmesi, Türkiye pazarında aktivitenin artmasıyla beraber sizce fiyatlama tarafında nasıl bir ortam öngörülebilir? Burada fiyatları Avrupa üretimi ne ölçüde aşağı çekebilir?
1: Bizim en büyük sorunumuz tabii ek vergiler. Zaten hani serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelere ekstra bir %10'luk vergi var. Bir de onun üzerine pratikte %40'ları 50'leri bulan ek vergilerle ciddi dezavantajlı duruma düşüyoruz. Tabii bu tüketicileri aslında uygun fiyatlı araç ulaştırma ve piyasayı da bir miktar aşağıya çekme konusunda da ülkemiz açısından iyi olmuyor. Avrupa'da üretilen araçların maliyeti mutlaka Çin üretimine göre bir miktar fazla olacaktı ama vergi dezavantajı olmadan bunları satmak bizim elimizi çok kolaylaştıracak tabii ki.
0: Şimdi bir de Mazda gündemi vardı. Mazda ile beraber de bu yıl içerisinde bir distribütör anlaşması yapmışsınız. Peki satışa başlamayı hangi tarihlerde düşünüyorsunuz? Burada yeni bir sıcak gündem var mı?
1: Biz Mazda'da ilk etapta satış sonrası distribütörünü aldık. Mazda'nın Türkiye'deki 7 bölgedeki tüm servislerini, yedek parça ve satış sonrası tedariğini yapıyoruz. Orada tabii yeni modellerle Mazda markasını tekrar Türkiye'ye lanse etmek isteriz tabii ki. Ama şu anki ürün gamı ya 2,5, 3 litre, 3,5 litre Türkiye'de ÖTV'si çok yüksek araçlardan oluşuyor. Ya da Japonya'da üretilen, Çin'de üretilen elektrikli araçlardan ulaşıyor. Eğer bu elektrikli araç tebliği kalkarsa biz Japonya'dan, Çin'den elektrikli araç getirebilirsek orada çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bir de Maxus markanızı konuşalım. Yani aslında şapkanızın altında birçok marka var. Yurt dışı menşeiyle Türkiye'de burada distribütör ağ kurduğunuz. Burada bir aslında yeni model öngörmüşsünüz. Evet. Bunun detaylarını biraz sizden dinleyelim.
1: Evet, biz MG, Suzuki ve Maxus markalarının distribüsyonu yapıyoruz. Suzuki zaten yıllardır Türkiye'de başarıyla müşteri kitlesini oluşturmuş.
0: Tarafından da bir açıklama gelmişti sanki. Türkiye yatırımlarına dair de bir öngörünüz vardı son zamanda.
1: Önce Maxus'u anlatayım. Maxus'la ilgili pick-up modelini birkaç ay önce duyurmuştuk getireceğimizi. İlk araçlarımız üretildi. Onları Aralık ayı gibi piyasaya lanse etmek istiyoruz. Hem 4 çeker hem 2 çeker. Çift kabin pick-up. Çift kabin pick-up'ta yaklaşık 20 bin adede yakın bir pazar var. Buradan %10'a yakın bir pazar payı alarak Maxus markasını şu anda panelvan ve ticari segmentte devam eden markayı pick-up'larla biraz daha çeşitlendirmek istiyoruz. Türkiye yatırımı tabii bu kapsamda büyük bir yatırım. Çok kolay değil bu kararın alınması. Şu anda MG markası Sayık Grup İspanya için bir yatırım kararı açıklamış durumda. Ama Avrupa'da en çok satılan, en çok bilinen Çin menşeli marka MG olduğu için ben ikinci bir fabrikanın da kurulacağını tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde. Ama artık hangi ülkede olur? Onu zamanla göreceğiz.
0: Peki Türkiye gündemi olur mu sizce ikinci bir fabrikada?
1: Şu anda gündemde yok. Şu anda gündemde yok, evet.
0: Peki şimdi bakıldığında aslında birçok alanda yeni modeller ve distribütör ağ kurmayı hedefliyorsunuz. Peki son zamanda sektör karlılığı nedenli gidiyor? Şimdi yabancıların biraz daha Avrupa tarafına yöneldiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Tabii ki bir noktada Made in Europe açıklamaları da bunu etkileyebilecek bir faktör oldu. ABD-İran savaşı öncesi Made in Europe'u çokça konuşmuştuk. Acaba o Türkiye'de bu taslağı alınabilecek mi? Alındı mı? İstisna olarak korunabilir miyiz derken şu an aslında net bir bildirgede olmadığını konuşuyoruz. Peki siz bu tarafı nasıl yorumluyorsunuz? Son dönemde gelebilecek bir açıklama duyum olarak aldınız mı ve bu taslağı alınmazsak yurt dışındaki markalarla ilişkimiz sizce ne denli zorlanabilir?
1: Yani tabii otomotiv sektörü Türkiye'nin en önemli sektör. Evet. Hem yarattığı istihdam hem ihracat potansiyeli hem iç pazar dinamikleri açısından çok önemli. Made in Europe'un içinde olmaması Türkiye'nin çok hani düşünülecek bir şey olmaması lazım. Avrupa'da burada ciddi dezavantaj duruma düşer. Ben bir şekilde bir orta yolun bulunacağını düşünüyorum. Bir duyum manasında bir şey yok tabii ki bende ama
0: beklentileriniz
1: yani bir de Türkiye'de üretim kalitesi çok yüksek gerçekten Türkiye'deki fabrikaların teknik kapasitesi Ar-Ge faaliyetleri Ar-Ge kapasitesi çok yüksek seviyede dolayısıyla Avrupa ile çok entegre olmuş bir yapı var burada ve sadece bu bir üretim olarak araç üretimi diye düşünme işin yan sanayisi de var yan sanayide de Türkiye Avrupa için çok büyük bir tedarikçi.
0: Peki sektör karlılığı ne yönde gidiyor? Şimdi nakit sıkışıklığının etkilediği bir son bir ayda saha performansı olduğunu söylemiştiniz. Bayiler distribütörlere bakıldığında şu an sektör karlılığı geçtiğimiz seneye kıyasla ne kadar aşağı aslında? Yani, ve yılı nasıl kapatırız sizce bu alanda?
1: Şu anda kardan ziyade ne kadar az zarar ederiz konuşan bir yapı var. Çünkü aylık finansman gideri en düşük hesapla %3-3,5'lara varıyor. Stoğunuzda bir aracı 2 ay tutmanın bedeli %6-7. Yani hiçbir marka dibinde bütün masraflardan sonra %7 kar etmiyor. Dolayısıyla bu finansman yapısıyla ve faiz ortamıyla kar etmek bir hayli zor. Bir de dediğim gibi bu ÖTV baremleri sizin kar marjlarınızı baskılıyor. Yani belki bir 10 bin lira zam yapabilecek durumdasınız ama 10 bin lira zam fiyat artışı sizi 300 bin lira fiyatınızı arttırıyor. Dolayısıyla o karlılığı da ciddi baskılıyor. Dolayısıyla ciddi bir otomotiv sektörüyle ilgili çalıştay yapılıp bütün hepsinin ele alınması lazım.
0: Sizi de etkileyen büyük bir gündem oluyor. Vergi tarafındaki satışları ciddi etkileyen bir gündem vardı. Şimdi Suzuki tarafında Swift'lerin gümrük vergisi sebebiyle satışlarını ciddi bir şekilde gerileyeceğini öngörmüşsünüz. Bir taraftan da Mazda modeli var. Yeniden Türkiye'ye getirmek için de çalıştığınızı açıklamışsınız. Evet. Peki şu an bu yeni gümrük vergileri, mevcut düzen diyelim, Doğan Trend'in araç portföyünde bir yeni yapılanmayı beraberinde getirebilir mi? Nasıl bir ortam öngörüyorsunuz? Yeni gündemler var mı masada?
1: Markalarımızı maksimize etmek için çalışıyoruz. Suzuki tarafında Swift modelini bu sene satamıyoruz ek vergilerden dolayı. Dolayısıyla o bize 1000 adetlik bir satış kaybı yarattı. Biz Suzuki markamızda son 3-4 yıldır 6000 adet satarken 5000 adetlere düştük. Yani daralan pazarda daha da daralabilirdik ama bir şekilde pazar payımızı koruduk ama tabi bu ani değişiklikler planlamaları ciddi manada etkiliyor. Şu an için yeni bir marka gündemimizde yok. İşte Maxus markasını biraz daha yeni modelle

0: geliştireceğiz. MG'de de geldiğimiz noktayı geçen sene yapamadığımız hedefi koyup da önümüzdeki yıl için yapmak için çalışmaya devam edeceğiz.
1: Peki mağazayı da yeniden getirmeyi öngörüyordunuz. Bu tarafta nasıl bir ortam var?
0: İşte dediğim gibi uygun ürün gamı için şeylere bakıyoruz şu anda, alternatiflere. Çok başarılı bir elektrikli araç yatırımı oldu Mazda'nın Çin'de. Eğer bu elektrikli araç tebliği kalkarsa oralarda da tüketicilere uygun fiyatlı yüksek donanımlı araçlar sunma imkanımız olacak.
1: Peki bu tebliğin bu sene içerisinde kalkmasını öngörür müsünüz? Yoksa 2027 yılına kalan bir aslında öngörü olarak mı
0: bekliyorsunuz? Şimdi basına da yansıdı tabii. Çin hükümeti Dünya Ticaret Örgütü'ne bu uygulamanın çok doğru olmadığı yönde bir başvurusu vardı. O başvuruda haklı bulundu. Dolayısıyla kısa vadede bir şey beklentimiz var açıkçası. Bu 20 servis tebliğinin kalkması yönünde bir beklentimiz var. Çünkü zaten markaların yetkili servis ağı var. Bunların hepsi TSE onaylı, her türlü standardı sağlayan kurumsal yapılar. Dolayısıyla markanın kendisine 20 servis açmasıyla yetkili servis şeklinde olmasının tüketiciye yansıyan bir farkı yok. Kısa vadede bu şeyin kalkmasını bekliyoruz. 20 servis tebliğinin. Çünkü Çin menşeli araçlar gerçekten sadece kendi markamız değil, tüm markalar için söylüyorum. Elektrikli araçlar konusunda çok ileri seviyede Avrupa'da. Dolayısıyla bu araçlardan da Türk tüketicini eksik bırakmak çok doğru olmuyor. Ve bunlar rekabette de aşağıya çıkıyor piyasayı. Yani diğer markaların da bir miktar fiyatlarıyla ilgili rekabetçi bir ortam yaratıyor. Bu da tüketici lehine sonuçlar doğuracaktır.
1: Bir avantaj aslında olabilir diyorsunuz.
0: Evet.
1: Şimdi birçok pazarı konuştuk fakat dijital dönüşümü son dakikalarımızda biraz konuşalım. Çok kısa sizden bir yorum rica edeyim. Bayilerde artık kişiselleşmenin önüne çıktığı, online satışların biraz daha arttırmaya doğru gittiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Peki şu an sizin bayi ağınıza dijitalleşme, teknoloji dönüşümü nedeniyle ilerliyor? Tüketiciler burada araçlarına bakarken online satışlar mı tercih ediyor yoksa hala geleneksel şekilde kapı kolunu açarak arabayı görmek bakmak mı daha yaygın hale geliyor? Yani
0: dijitalleşmeyi iki alanda ele almak lazım. Bir satış kanalı olarak dijitalleşme, bir de araçların dijitalleşmesi. Satış kanalı olarak zaten şu anda dijitalde olmayan hiçbir sektör kalmadı. Her sektörde dijitalde her türlü kıyaslamayı, her türlü araçla ilgili bilgileri alabildiğiniz ve lead ürettiğiniz, oradan gelen leadleri yönettiğiniz bir düzen var. Özellikle lead tarafı tamamen dijitale döndü. Reklamlarda dijitalin önemi çok fazla. O taraf zaten diğer sektörlerle aynı devam ediyor. Ürün tarafına gelince üründeki dijitalleşme de artık çok önemli. Hani araçlar sadece insanları A ve B, A, B noktası arasında götüren araçlar değil. Aynı zamanda vakit geçirdiği, telefonuyla her türlü iletişimi yaptığı cihazlar haline geldi. Bunu olmayan, yani özellikle yeni neslin araç tercihinde aracın beygir gücünden veya işte diz mesafesinden ziyade işte kablosuz CarPlay var mı, işte 360 derece kamerası, dijital bütün Spotify'ı, Netflix'i, bütün şeyleri oradan seyredebiliyor mu? Hepsini takip ediyorlar.
1: Peki Uğur Sakarya, çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, otomotiv zirvesini noktalıyoruz.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Bloomberg TT Televizyonu ile ortak yayın.
1: Merhaba, aile ekonomisine hoş geldiniz. Profesör Sadi Uzunoğlu ile beraber yapıyoruz programı. Kendisi yayına katılacak. Sadi Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, merhaba Zeynep, iyi yayınlar.

0: da hane halkının aile bütçesini yönetme, idare etme zorunlulukları devam ediyor. Dolayısıyla evet, biz bir kez daha bu süreçte en fazla gündeme gelen hane halkının kredi kartı kullanımı üzerinden görünüme bakalım. Zira burada BDDK verilerini de takip ettik. Hem bize ne söylediğini, hem bu tarafı hane halkının ne kadar yönetip yönetemediğini, burada bir risk birikip birikmediğini biraz anlamaya çalışalım.
1: Çok doğru. Gerçekten Zeynep, önemli bir konu. Çünkü eskiden kredi kartı cebimizde nakit taşımamak için kullandığımız bir ödeme aracıydı. Sonra taksitlendirme aracı oldu. Bugün ise bazı aileler açısından kredi kartı neredeyse bir geçim finansman aracına dönüşmüş durumda. Bence meseleyi tam buradan ele almamız gerekiyor. Çünkü insanlar artık yalnızca telefonu, işte televizyonu, tatili kredi kartıyla almıyor. Marketteki gıdayı kartla alıyor, akaryakıtı kartla alıyor, çocuğun okul masrafını kartla ödüyor, elektrik, doğalgaz, telefon faturalarını karta bağlıyor. Hatta bazı aileler ayın son haftasını kredi kartıyla geçirmeyi olağan hale getirmiş durumda. Dolayısıyla aslında bizim şu soruyu sormamız lazım. Kredi kartı hala bir ödeme aracı mı, yoksa gelir ile harcama arasında açığı kapatan kısa vadeli bir krediye mi dönüştü? Ben tabii ki krediye dönüştüğünü düşünüyorum. Şimdi senin de söylediğin gibi önce istersen enflasyondan başlayalım. Eylül'de tüketici fiyatları enflasyonu %29.73. Biz ona yuvarlayalım 30 diyelim. Çünkü beklentilerin altında bir enflasyon rakamı açıklandı. 2.2 civarında piyasa beklentisi. Diğer enflasyon göstergeleri de İTO'nun falan 2'nin üzerindeydi. Beklentilerimiz 2'nin üzerindeydi. Şimdi tabii önemli olan artık fiyatların artış hızının yavaşlaması. Tabii burada aile açısından şöyle bir problem var. Şimdi maaşlar yılda bir kez belirleniyor. Gelirleri ayda bir kez alıyoruz. Gider ise her gün yaptığımız bir şey. Yani gider her gün geliyor. Ve fiyatlar yükseldiğinde anında biz bunu ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Ama o gelirle, aynı gelirle o ayı tamamlamak zorunda kalıyoruz. İşte kredi kartı da tam burada devreye giriyor. Aslında aile şunu yapıyor. Bugünkü tüketimini gelecekteki geliriyle finanse etmeye başlıyor. İşte burada zaten problem başlıyor. Kredi kartıyla alışveriş yaptığımızda aslında gelecekte kazanacağınız gelirin bir kısmını bugünden ne yapıyorsunuz? Harcıyorsunuz. Eğer gelecek ay geliriniz borcu karşılayacaksa problem yok. Fakat geliriniz borcu karşılamıyorsa sistem o zaman değişmeye başlıyor. Bu kez borcun tamamını değil, asgari tutarını ödemeye başlıyorsunuz. Asıl problem de burada başlıyor. Bir kere asgari ödeme konusunda biliyorsun geçenlerde BDDK'nın da bir açıklaması vardı. Bir değişiklik yaptı asgari ödemede. Tabii yanlış anlaşılmaması gereken bir noktanın da altını çiziyorum. Asgari ödeme oranları değişmedi. Yani yine %20 ve %40. Değişen şey bu oranların hangi kartlara uygulanacağını belirleyen limit sınırı. Daha önce 50.000 TL olan sınır 100.000 TL'ye çıkarıldı. Buna göre kredi kartı limiti 100.000 TL ve altındaysa dönem borcunun %20'si. Kart limiti 100.000 TL'nin üzerindeyse dönem borcunun %40'ı asgari ödeme olarak karşımıza çıkıyor. Burada özellikle bir şeyin altını çizelim. Asgari ödeme oranını belirleyen şey borcunuz değil, kredi kartınızın limitin. Bu çok karıştırılıyor. Hı hı. Örneğin bir kişinin kredi kartı borcu 50.000 lira olsun. İki kişi alalım, karşılaştıralım en azından. 50.000 lira borçları var bunların. Birinin kart limiti 100.000 lira, diğerinin kart limiti 150.000 lira. Ama borçları aynı. İlk kişinin ödemesi, yani 100.000 TL limit içindekinin ödemesi %20 olduğu için 10.000 TL. İkinci kişi ise asgari ödemesi 20 bin TL. Çünkü 50 bin liranın %40'ı kadar asgari ödeme yapmak.

0: durumunda. Dolayısıyla vatandaşın yalnızca borcuna değil kart limitine de bakılması gerekiyor. Yeni düzenlemenin özellikle 50 bin ile 100 bin arasında kredi kartı limiti bulunan vatandaş açısından önemli bir rahatlama sağladığını da söyleyebiliriz. Aslında tabii burada uyarımızı da yapalım. Asgari ödemenin düşmesi borcun ucuzlaması anlamına gelmiyor. Sadece bu ay cebinden çıkması gereken zorunlu miktar azalıyor. Borç ortadan kalkmıyor. Ama bunun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim kritik noktaya. Vatandaş ekstresine bakıyor. Diyelim ki 50 bin lira borcu var. Asgari ödeme tutarını görüyor 10 bin lira. 10 bin lirayı ödüyor ve psikolojik olarak şöyle düşünüyor. Bu ay kredi kartımı ödedim. Neyse geçti bu ay. Hayır, aslında kredi kartını ödemediniz. Kredi kartının yalnızca asgari tutarını ödediniz. Geriye hala 40 bin TL'lik borcunuz kaldı ve bu borç faiz üretmeye devam edecek. Bence ailelerin kredi kartıyla ilgili bilmesi gereken en önemli konu şu. Asgari ödeme bir borç kapatma yöntemi değildir. Sadece o ay size zaman kazandırmıştır. Zaman kazandıran bir girişimdir aslında. Asgari ödeme borcun gecikmeye düşmesini önleyen minimum ödemedir. Bunu bir kere birbirinden ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka ve mutlaka ayırmamız gerekiyor. Şimdi biraz daha belki örnekle gitsek Zeynep daha iyi olacak. Diyelim ki kredi kartınızın limiti 150 bin lira. Dönem borcunuz da 100 bin TL. Kart limitinizin 100 bin TL'nin üzerinde olduğu için asgari ödeme tutarınız 40 bin. Yani 40 bin lira ödemeniz lazım. Ödediğiniz geriye ne kaldı? 60 bin lira. 60 bin TL gelecek aya taşınıyor ve üzerine bir de ekstra faiz geliyor. Dolayısıyla örneğin Ekim ayı için Merkez Bankası'nın ilan ettiği kredi kart faiz tavanları dönem borcuna göre değişiyor ama 3.11 ile 4.05 arasında değişiyor faizler. Merkez Bankası ilan ettiği kredi kartı faizleri bunlar. Şimdi nakit çekim ve kredili mevduat hesabında ise azami aktif faiz %4.25 diye değişmedi bildiğim kadarıyla 4.25 düzeyinde. Şimdi aylık %4 faiz kulağımıza belki küçük gibi geliyor. Fakat %4 ne olacak deniyor ama bu çok ciddi bir problem. Çünkü biz aylık faizle bakmamamız lazım. Aslında yıllık faiz açısından bakmamız lazım. Hele hele bir de her ay ödemek zorundaysak bileşik faiz cinsinden bakmamız lazım. Ben basitçe hesapladım. 4 ile eğer ödeme yapıyorsanız, aylık %4 faizle ödeme yapıyorsanız, bunun vergisi, BSMV'si, KKDV'sini ekleyip her ay öderseniz, yıllık size %83, %84 gibi bir maliyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla kredi kartındaki asgari ödeme seçeneğini bir tür uzun vadeli kredi gibi görmek çok tehlikeli. Çünkü %83, %84 gibi faiz gerçekten çok ciddi bir problem. Yani burada bu borç sarmalı faiz üzerine eklendikçe, çünkü gelirinizi artıramıyorsanız eğer sürekli üzerine bu borç faizle beraber gelmeye devam ediyorsa, bu sefer bir ne başlıyor ortada bir kar topu etkisi başlıyor ve ciddi anlamda bir yük geliyor. Dolayısıyla maaş geliyor ama maaşın önemli bölümü geçmişte yapılmış tüketimin borcunu ödemeye gidiyor. İşte kredi kartı krizi de zaten bence burada başlıyor. Rakamlara da bakalım mı Zeynep?
1: Bakalım
0: şöyle
1: hocam.
0: Ne kadar kredi kartı borcumuz var? Onları da böyle rakamsal olarak bir belirteyim. 4 Eylül haftası verisi elimizde şu anda. Aşağı yukarı 3,5 trilyon lira, yaklaşık 3,5 trilyon liralık bir kredi kartı borcu var vatandaşın. Bunun yaklaşık 2,1 trilyon lirası taksitsiz kredi kartı bakiyesi. Geri kalan taksitli. Yani aşağı yukarı 1.4 gibi bir rakam nereye geliyor? Taksitli hale gelmiş. Tabii yani bir de başka bir rakam.
1: Taksitsiz evet. Tarafı günlük ihtiyaçların karşılandığı taraf olarak okumak evet, mı gerekiyor
0: evet,
1: o zaman?
0: Evet, yani
1: bununla
0: evet,
1: tabii gidiyor. Ki. Bununla gidiyor günlük hayat.
0: Bunu da çeviriyoruz. Zaten taksite girmişiz. O borcu ödemeye devam ediyoruz. Belki o 2.1'in de asgari ödemesini ödeyeceğiz. Daha sonra onlar da tekrar dönmeye başlayacak. Onu da bilmiyoruz. Şu anda tabii yani rakam bu. 3.5 trilyon. Şimdi bir şey daha var. Sadece o değil. Bir de kredili mevduat hesabı var. KMH dediğimiz bir hesap var. Ek hesap. Bunların bakiyesi 932 milyar TL. Bu da çok ciddi bir rakam. Yani neredeyse 1 trilyonda burada bir yük geliyor. Bu rakamları yan yana koyduğumuzda gerçekten artık önemli bir tablo, ciddi bir tablo ortaya çıkıyor. İnsanlar yalnızca klasik ihtiyaç kredisi kullanmıyor. Kredi kartını, KBH'ı yani ek hesabda likitte ihtiyacını karşılamak için kullanıyor. Bu nedenle meseleyi yalnızca vatandaş çok harcıyor diye açıklamak bence doğru değil. Burada biraz da gelirler yetersiz diye bakmamız gerekiyor gerçekten. Elbette gereksiz tüketim yapanlar vardır. Yani böyle hani ben bir harcayayım rahatlıyorum falan diyenler vardır ama kredi bunlar kontrolsüz kullananlar da olabilir. Ama başka bir gerçek var. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde hane halkının zorunlu harcamaları da yükseliyor. Dolayısıyla kredi kartı kullanımındaki artışın bir kısmı tüketim iştahından olsa da önemli bir kısmı geçim sıkışıklığından kaynaklanıyor olabilir. Ki büyük olasılıkla da öyle. Çünkü hiç kimse 4.25 gibi bir aylık faizle kredi kullanmak istemez. Ek hesap kullanmak istemez. Dolayısıyla bu ciddi bir problem. Tabii burada kredi kartını kullanmayalım, şunu yapmayalım falan diye söylemeyeceğim. Ama çünkü doğru kullandığınız zaman yararlı bir enstrüman. Neden? Yakıt, nakit taşımıyorsun yanında. Harcamalarını takip ediyorsun. Ekstra üzerinden, işte ekstresinin üzerinden bütçe kontrolü yapabiliyorsunuz. Bazı harcamalarınızı taksitlendirebilirsiniz. Ödemelerinizi düzenleyebiliyorsunuz. Sorun kredi kartının kendisi değil aslında. Sorun kredi kartını ödeme aracı olmaktan çıkarıp gelir yerine kullanmaya başladığınız andan itibaren başlıyor. Bunun da tabii ki çok ciddi problemleri var. Tabii şunu da düşünmek lazım. Kredi kartının tabii bir olumsuz yönü daha var. Bazı harcamaları aslında nakit yapmamız lazım. Eğer borcu çok biriken arkadaşlarımızın mutlaka ve mutlaka şunu yapması lazım. En azından zorunlu olmayan harcamaları nakite çevirmesi lazım. Zorunlu harcamaları gene kredi kartıyla yapalım. Ama zorunlu olmayan harcamaları nakitle yapalım. Neden? Çünkü nakit harcama yaptığınızda direkt cüzdanınızdan örneğin 2000 liralık bir harcama yapıyorsunuz. Direkt cüzdanınızdan çıkıyor ve bunu hemen hissediyorsunuz. Hemen hissediyorsunuz. Ama kredi kartıyla olduğu zaman ya işte bir işte slip çekiyorlar ve postan geçiyor şeyiniz, ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Cebinizden o anda nakit para çıkmadığı için çok da bunu psikolojik olarak dikkate almıyorsunuz. Ya boş ver diyorsunuz. Onun etkisini tabii ekstra gelince görüyoruz. Ödeme günü gelince görüyoruz maalesef. Dolayısıyla bizim dikkat etmemiz gereken bir takım sorunlar var. Peki ne yapacağız o zaman? Aile ne yapacak? Bir kere toplam borcumuzu bir görelim. Yani alt alta her ay bir kere 3-4 kredi kartı kullananlar da var bu arada. Bazen öyle yapıyoruz, öyle gerekiyor. Birinde 20 bin, birinden 35 bin, birinde 15 bin, bir de ek hesap var. Bunların hepsini bir kere ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım ki zihnimizde de bunun küçük küçük rakamlar olmadığını, toplamda aslında ciddi bir rakam olduğunu ne yapmamız gerekiyor? Görmemiz gerekiyor. Bir kere gerçek borcumuzu görelim. Yani gerçek borcumuz bizim için çok önemli. İkincisi, asgari ödemeyi hedef olarak görmememiz lazım. Asgari ödeme sizin ödemeniz gereken ideal tutar değil. Ödemeniz gereken minimum tutardır. Olanağınız varsa her zaman asgarinin üzerinde ödeme yapalım. Çünkü ana parayı ne zaman ne kadar hızlı azaltırsanız faiz yükünüz de o kadar azalır. Üçüncü faktör, borç varken yeni borç yaratmayalım. Burada basit bir kural önerebiliriz. Kredi kartı borcunun tamamını ödeyemiyorsanız bir süre zorunlu olmayan harcamaları karttan çıkarmaya çalışacağız. Biraz önce söylediğim gibi belki bunları ne yapacağız? Nakit olarak ödeyeceğiz. O zaman biraz daha belki kendimizi frenlemiş olacağız. Dördüncüsü, KBH ile kredi kartı borcu kapatırken çok dikkatli olmamız lazım. Bu borcu başka bir pahalı borçla kapatmak çoğu zaman çözüm değildir. Yani biz KBH'den çekiyoruz, kredi kartını kapatıyoruz. Veya kredi kartından çekip KBH kapatıyoruz. Yani bu yüksek faizli borcu, yüksek faizli borçla ne olması demektir? Kapatılması demektir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de tabii borç sürdürülemiyorsa bankayla erkenden gidip ne yapmak lazım? Konuşmak lazım. En büyük problem en sona kadar ertelemek her şeyi. Eğer biz borç ödenemez hale geldikten sonra değil de ödemekte zorlanmaya başladığımızda çözüm aramaya başlarsak en azından daha uygun koşullarda yeniden yapılandırma seçeneğimizi ne yapabiliriz? Tabii ki maliyetini de hesaplayarak bunu çok rahat bir şekilde kontrol edebiliriz diye düşünüyorum. Tabii yine başladığımız yerle istersen tamamlamaya çalışalım. Enflasyon düşerse bütün bu sorunlar da biter mi? Tabii ki yani bitmez. Şimdi işte %30'lardan işte 29, işte 30'lar seviyesinde bir enflasyon diyelim ki 20'ye geriledi. Aile rahatlayacak mı? Evet, zamanla, ama hemen değil. Çünkü enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Fiyatların daha yavaş artması anlamına geliyor. Yani 100 liralık bir ürün 130 lira olmuşsa %30 enflasyonda, enflasyon düştüğünde 100 liraya düşmüyor ki. 130 liradan 145 liraya çıkıyor. Öyle rakam olarak söylüyorum. Dolayısıyla ailelerin son birkaç yılda oluşmuş fiyat seviyesine uyum sağlaması zaman alıyor. Ücret artışları da tabii burada son derece belirleyici. Eğer enflasyonun altında kalıyorsa ücret artışları, maalesef kredi kartına olan ihtiyaç ne yapıyor? Devam ediyor. Mesela aslında satın alma gücünün enflasyondan ziyade gelir dağılımı, enflasyon ve satın alma gücünün aslında artırılması, bütün bu denklemleri birlikte yapmamız gerekiyor, görmemiz gerekiyor Zeynep.
1: Sadi Hocam, tabii sizin hep konuştuğumuz bir başlık bu. Elbette hani alım gücünü arttıran bir etkisi var kredi kartı, taksit ve hani öteleme hikayelerinin ya da işte asgari ile devam ettirmenin bir yere kadar, bir sınıra kadar. Ama bir yandan da uzunca bir süredir kazanılmamış bir parayı harcama alışkanlığının da sanki böyle hani yapısal olarak oturduğu da bir tüketim, daha doğrusu harcama alışkanlığı da kazanılmış durumda artık. Yani yeni bir konuda değil, epeydir bu gündemimizde olan bir mevzu.
0: Şimdi çok doğru Zeynep, ama zaten %80'lik bir kesim Türkiye'de asgari tutarda harcama yapıyor. Hı. Toplam harcamalar içindeki payını da görüyoruz zaten bu kesimlerin. Yani zorunlu ihtiyaçları dışında mümkün olduğunca çok fazla açılmadan gitmeye çalışıyorlar. Yani o kesim hani daha fazla kontrol edebilir mi? Yani hani yaşam standardını zaten biraz aşağıya doğru çekti insanlar. %80'lik kesim zaten yaşam standardını aşağıya çekti. Örneğin işte ikinci %20'lik dilim, üçüncü %20'lik dilimlere bakarsanız orada örneğin haftada bir kez dışarıda yemek yiyorsa onu ayda bire indirdi. İşte haftada bir arkadaş çağırıyorsa evine yemeğe falan o yemekler büyük ölçüde kalktı. Yani

0: insanlar büyük ölçüde zaten harcamalarını kıstılar. %20'lik bir kesim o zaten kısmıyor. Yani yaşam standardı neyse o standardı aynen ne yapıyor? Devam ettiriyor. Onun için de harcıyor. Onun için faizlerin yüksek olması, düşük olması da çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama tabii bizim burada asıl korumamız gereken %80'lik bir kesim ki asıl işte sarmala zaten girmiş
1: Evet.
0: olan kesim de maalesef bu kesim. Aman kredi kartını limitini servet olarak görmeyelim. Ya bu bizim servetimiz. Efendim kredi kartı bizim gelirimiz gibi bir anlayışa girmeyelim. Asgari ödeme borcumuzu kapatmıyor. Borcum gecikmeye düşmesini önlüyor sadece. Dolayısıyla sorunu aslında ne yapıyoruz? Erteliyoruz.
1: Öteliyoruz.
0: Dolayısıyla
1: Peki.
0: ona dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Hocam çok çok teşekkürler. Profesör Sadi Uzunoğlu ile beraber yaptık aile ekonomisini her pazartesi olduğu gibi. Burada bitirelim programı. Yaklaşık yarım saat sonra seans ortasında tekrar görüşelim.
2: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep birlikte.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Ekim'in ilk fon saatine hoş geldiniz. Umarız ki bu ay hakikat, güzellikler ve iyi şeyler getirsin. Dileğiyle başlatalım. Akıllı paraların ilkini geçtiğimiz hafta yapmıştık ama fon saatinde de bu programa not düşmüş olalım. Kıymetli bir konuğumuzla konuşacağız. Fon dünyası perspektifine bakacağız elbette. Yaklaşık olarak 2,5 yıldır olduğu gibi. Ünlü Portföy Genel Müdürü Veli Parmaksız. Veli Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Böyle iddialı bir giriş yaptım ama evet. Aslında hakikat dediğimiz olgunun ekranda gördüğümüz rakamlarla ilgili de çok fazla ana aktör olma konumu var. Ve ne yazık ki tırnak içerisinde çok da insanın içini ferahlatan olaylar sonrasında bunu konuşmuyoruz. Tabii bu her zaman böyle oldu, böyle olacak anlamında söylemiyorum bunu ama bu iddialı girişin üzerine de size temel bir soru sorarak başlayayım ben. Fon pazarı diyoruz, hani pazar demek ne kadar doğru orada ama Nobel Ekonomi Ödülü de 1-1,5 ay içerisinde açıklanacak. İşte bu hafta tıp ödülü geliyor. Geçtiğimiz sene, ondan önceki sene Daran Hoca'ya kurumlar üzerinden gitmişti. Tabii fon işleten emeklilik şirketleri, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri de birer kurum. Kurum denince fon ekseninde, fon pazarında ne akla geliyor? Şu yaşadığımız tecrübe bundan sonra ileriye doğru bir takım olumlu adımlar getirecek mi?
1: İlk önce davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Önemli bir gündem. Yani niye önemli? Aslında bu süreç hani herkesin takdir ettiği gibi ve herkesin de dile getirdiği gibi, kiminin dile getiremediği gibi belli bir uzun süredir Türkiye finansal piyasalarında konuşulan bir durumdu. Ve sonunda birinin tırnak içinde hani kral çıplak demesiyle aslında regülatörün de kural koyucuların da bir an önce bu işi sonlandırmak adına verdiği hızlı kararlarla birlikte iplik söküğü gibi gelmeye başladı. Ha, bunu kurumlar olarak üstümüze düşen aslında sizle de samimi sohbetlerimizde hani hep dile getirdiğimiz bir şey var. Her şeyi yasa koyucuya bağlamak bence acımasız bir durum. Çünkü etik ve ahlak denen şey aslında yasalarla tayin edilmesine gerek yok. Bunlar hani bir kısmımız çocuk büyütüyor, bir kısmımız evde eğitimini alıyor ve bunlar 7 yaşına kadar, 8 yaşına kadar ve açıkçası hayat boyu devam eden bir kuraldır. Yani siz hırsızlık yasaklandı diye, hani bunu tırnak içinde örnek vereceğim, hırsızlık yapmıyor değilsiniz. Yani başkasının hakkını elinden almak, başkasının gasp etmek diyeyim. Bunlar hoş şeyler değil ve bunlar hani Yunan mitolojisinden biri takdir gören ve bir insanı insan yapan duyulardır. O yüzden de portföy yönetim şirketlerine baktığınız zaman şeye hak veriyorum. Çoğu kişi işini düzgün yapmaya çalışıyor. Ama bu süreci de düzgün yaparken de eleştirilen noktalarda en çok ünlü portföy olarak biz eleştirildik. Mesela ben net söyleyeyim. Çünkü bizim bir satış kanalımız olmadığı için daha çok özel portföy yönetimi yapıyoruz. Yani hem kurumlara, hem vakıflara, hem bireylere paraların nasıl değerlendirilmesi konusunda açıkçası destek vermeye çalışıyoruz. Ve bunları da kendi fonlarımızla yapıyoruz. Getiriye bakalım. İşte kapitalizmde tabii ki paradan para kazanmak esastır ama bu kurallar çerçevesinde yapılan ahlaki bir durumla yönettiğiniz zaman belli şeyler de açıktır. Kurumun üzerine düşenler vardır. İşte benden önce de bir sürü insan bunu açıkladı. Bir şey %30 ya da 40 getiriyorsa 70 getirmesine imkan yoktur. Yani niye imkan yoktur? Şöyle imkan yoktur. Yaptığınız şey eğer hep konuştuğumuz şeyler belki sizler için çok tekrar olacak ama risk ölçümleri yapıyoruz regülatörün şeyiyle. İki ya da bir risk seviyesine sahip bir şeyin çok atla deve diyeceğim yine affedersiniz. Hani bir şey üretmesinin çok beklemek doğru olmayacaktır. O yüzden de risk seviyesi çok yüksektir. O zaman da şöyle bir şey geliyor. Bilginize güvenmeniz lazım. Idea dediğimiz, yani eğer bir şeyin getirisinin yüksek olacağını düşünüyorsanız, yatırım yaparsanız, hikayeniz ve beklentiniz doğruysa ki bunu geçen senelerde altında yaşadık mesela ünlü portföy olarak, hakikaten doğru bir yatırımdı ve ciddi getiriler sağladık. Burada hani bununla birlikte değer yarattığınızda doğru. Sorunuza gelecek olursam da kurumlar üzerine düşen görevler aslında çok basit. Yani insanoğlunun ilk Adem'le Havva'dan gelen şeyle birlikte söyleyeceğim. Bir şey yaptığınızda bir kere kendi paranızı yönetiyormuş gibi yönetmek çok sakıncalı bir durumdur. Çünkü siz yatırım yapan yatırımcılarınızın, iş insanlarının emanetini alıyorsunuz. Ve bunu piyasa koşullarına göre diyorsunuz ki Çağlar Bey olarak benim zamanım yok, siz bakın. Siz o emaneti aldıktan sonra artık tüm kurumlara düşen, aslında buna regülatöre de düşen, bizler gibi portföy yönetim şirketlerine artı bankalara da, yani o tarafta biz hep hemen kısaca şeyi de değineyim. Hani bankalara da çok görev düştü. Çünkü satış temsilcilerinin sattığı fonlar dahil sorgulanmaya başlandı. Burada çok ciddi bir aslında bilgi kirliliği de var. Doğru dezenformasyondan dolayı bilgiye ulaşamıyorsunuz. O yüzden benim hani tek ve tek işte 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Ünlüko'da rahat ettiğim nokta şu. Ünlü portföy olarak. Biz yaptığımız iş bizim aynamız oluyor. Çok değerli research ekibi, portföy yöneticisi arkadaşlarımız var. Arkada regülatör şeyi sağlamış zaten. Seni denetleyecek bir sürü insanı da istihdam ediyorsun. Ve siz dönüp diyemezsiniz ki yani genel müdür buna izin veriyorsa şöyle olsun. Mesela bunlar değildir kontrol mekanizması. Her insan kendini kontrol etmekte, sonra da kurum sizi kontrol ediyor. İyi bir şey olacak mı? Olacak tabii ki. Her yani her dip yapan sonuçta her pik yapan dip yapar. Dip yapan da sonuçta yukarıya doğru yönünü yönlendirir. Sermaye piyasaları için bir fırsattır arınma için herkesin kullandığı. Ama keşke yaşanmasaydı. O da bizim genel zorluğumuz değil.
0: Sınanma oldu yine tabii.
1: Evet.
0: Hem yatırımcı hem de kurumlar için.
1: Doğru, haklısınız.
0: Bir kere de söylüyoruz ama zor bir dönem gerçekten. Aslında sizin konuk olarak konumunuzun ötesine geçmesini istemem ama bu programda da işin ABC'sinden tutalım. Özellikle başta teknolojik altyapısından hukuki süreçlerine kadar her şeye yüzü aşan programda değinmeye çalışıyoruz biz de. Siz de kavramlardan hareket ettiniz. Bu programda belki bir konu yoğunluğu çıkarsak yapay zekanın da kullanılan sözcükleri belki taramasıyla getiri fetişizmi ifadesini çokça kullanmak durumunda kaldık. Belki de bu sürece gelen o süreye de tekabül ettiği için bu programın yaklaşık 2,5 yıllık ömrü. Şimdi getiriyle ilgili kavram olarak düşününce insanlar ya bu canım bu da soru olarak sorulur mu diye akıllarında bir takım pürüzler yaşayabilirler ama biraz önce siz rakamlarla da örnek verdiniz. Burada salgın çok ciddi bir kırılmaydı, kabul ediyoruz. Ama salgından önce de vardı bir takım finansal varlıkların performansları başkalarından çok ciddi biçimde ayrışabiliyordu. Gerek doğal gerek doğal olmayan bir takım yollarla. Özellikle fon yatırımcısının bu olay sonrasında girişleri çıkışları vesaireyi konuşuyoruz ama ısrarla buraya güven duyması, herhangi bir fon temasında birikimlerini değerlendirmesi için bu sürecin devamında kendince daha böyle yakından bakması gereken unsurlar var mı getiri kavramı ekseninde?
1: Kesinlikle çok doğru bir nokta. Çünkü bizim demin de baştan söylediğim gibi satış kanalı olmadığınız için yatırımcıya sunabileceğiniz 3-4 tane temel şey var. Bunlardan biri ve en esası bence güvenirlik oluyor. Yani bunun ötesinde yani tebliğlere uygun hareket etmek, doğanın akışında farklı bir yöne doğru savrulmamak, ne kadar yatırımcı getiriyi öncelese de, çünkü bunun şeyi de kızmıyorum yani çok da garibime gitmiyor. Yani enflasyonist bir ortamda yaşayan bir toplumun doğal olarak getirisini yüksekte tutmaya çalışması çok doğal bir şey. Çünkü getirisi eğer olmayan bir yatırım aracında tutuyorsanız siz zaten doğal olarak eriyorsunuz varlık olarak. Ama bu varlık emanet edildiğinde bir kuruma ya da bir kişiye ya da bireylere ya da kurumlar burada en esas nokta. Zaten burada kurumları önceliklendirsinler. Ben net olarak bunu söylüyorum. Yani bir şeyin iyi olması oradaki kişilerin, çalışan profillerinin nereyle çalıştığı, kimle çalıştığı, hangi mesela portföy yönetim şirketleri için şu net, hangi saklamacı kuruluşla bile çalışıyor olması sorgulanması
0: gerekiyor. Yatırımcı da mesela buna bakmalı mı sizce? Yani ben bu portföy yönetim şirketinin yönettiği şu fondayım. Acaba saklamada kimle çalışıyor vesaire diye. Yani belki biz içerisindeki varlıklara bile tam bakmaya gerek duymuyoruz düz yatırımcı olarak. Ama buna da kadar bakmak lazım mı mesela?
1: Bence şöyle, eğer belli bir meblağın üstünde ciddi bir şekilde hani bu artık... Çünkü iki türlü yatırımcı vardır. Bir, varlığını koruyup gelecekteki bazı planlarını yapmaya çalışan yatırımcı. İkincisi, hakikaten varlığını yapmış. Bundan sonra next generation'a bir şey, yani gelecekteki nesillere bir şey emanet etmek isteyen yatırımcı. Şimdi bir şey emanet etmek isteyen yatırımcı diye baktığınızda bunların hepsini değerlendirmeli. Yani ben bu kurumla çalışmalı mıyım, kimle çalışıyor, neydi? Şeyde hak veriyorum. Finansal okuryazarlığının az olması denen bir kavram var ya da finansal okuryazarlığı. Yani şimdi takdir edersiniz ki herkesi her şeyden anlamıyor. Yani ben de doktora gidip onun ağzının içine bakıyorum. Hani bir şey olduğunda, göz tedavisi de olsanız hani başka bir şeydi. Çünkü onun bildiği bir alan. O zaman siz neye güveniyorsunuz? O hastane iyi denetleniyor mu? Arkasında kimler çalışıyor? Kaç yıllık bir hastane? Benden herhangi bir şey mi çıkar mı sağlamaya çalışıyor diye aslında yüzeysel bir şey var. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Ne yatırım yaparsanız yapın. Bir, içeriğine kolay ulaşabiliyor musunuz? Kişiler bu açıdan size açık ve dürüstçe bunları söyleyebiliyor mu? Bu çok doğal bir şey. Hani bizim de ekip olarak da yapmaya çalıştığımız o ünlü portal. Regülasyonun istediklerine uyum sağlıyoruz. Uyum sağlarken bir değişiklik olsa bile bu yatırımcıyı etkileyecekse ufacık bile olsa bunu haber veriyoruz. Çünkü bunu haber vermekle yükümlüsünüz. Bu ne demek? Yani bütün fonlarımız TEFAS'a açtık biz. Bir tane fonu da SPK'da tebliğsi bekleniyor yayınlanmasını. Çünkü bunu 1,5 yıl önce yaptık. Çünkü herkes görsün dedik. Yani neye yatırım yapıyoruz, ne yapıyoruz? Yatırımcıya bu kadar da yüklenmemek lazım. Çünkü Türk toplumu olarak bazen çok yüklenim var. Yani yanınızdakine bakıp şununla ilgili bir aksiyan durum varsa ya da kanunlara uymak falan hani hep yatırımcının ya da birey olarak bu toplumda yaşayan bireylerin üstünde kalıyor. Bu açıdan ben yatırımcıya hak veriyorum. Her şeyi bilmek zorunda değil. Ama çalıştığı kurumdan haftada bir telefon alıyorsa, 3 günde bir telefon alıyorsa, nasıl gittiğini, ne yaptığı gibi bir yönlendirme alıyorsa en azından şey kanaati oluşacaktır. Ya evet, bunlar işine itik yapmaya çalışıyor. İşte ben 16-17 yıl tek bir bankada ciddi bir deneyim kazanarak çıktım. Ve orada gördüğüm şey şuydu. Siz sağlıklı iletişimi yapar, dürüstçe işinizi yaparsanız zaten yatırımcı da doğru soruları soruyor. Yani burası çok önemli. Ya aslında siz eğitmiş oluyorsunuz yatırımcıyı. Çünkü ben de bazen şey diyorum yani bizim kullandığımız dil anlaşılmaz bir dile dönüşebiliyor. Lütfen hani bütün satış ekibindeki arkadaşlara da aynı söylüyorum. Hani anlaşılacak bir dil kullanalım. Ve yatırımcıdan tek istediğimiz de şu oluyor bizim. Ben bunu hep örnek veriyorum. Doktora, avukata ve portföy yöneticisinize yalan söylemeyin diyorum. Hani bunların üçü de tehlikeli. Yani yatırım süreleriniz ne kadar, ne yapmak istiyorsunuz falan. O yüzden de yani sorunuzun hem evet hem hayır yüzü var. Evet, bazı görevler düşüyor. Çok detaya girilmesine gerek yok ama kesinlikle hangi kurum ne yapıyor, niye burada onu sorgulanması gerekiyor. Yani yatırım yapıyorsunuz. Yani insanlar bir arsa aldığında bile 3 kere gidip görmeye çalışıyorlar arabalarıyla kilometrelerce. Yani sizin de etrafınızda vardır. Bir kurumdan bir fon alıyorsanız ya da o kurum bir fonu önerdiyse ya da siz kendiniz seçiyorsanız hani bence o arsayı görmekte yarar var. Yani nerede, kim sahibi diye.
0: Yatırım ihtiyacıyla fon stratejisi eşleşmesine getireceğim konuyu ama siz buraya getirmişken biraz daha terminolojik devam edelim. Şimdi her biraz bu konunun sadece Türkiye sınırları içerisinde de değil, dışında da küresel tarihine baktığında okuyucunun karşılaştığı likidite diye bir şey var. Likidite ile beraber özellikle burada bizim yaşadığımız tecrübe tekrar bunları suyun altından suyun yüzeyine getirdi. Çeşitlendirme, yoğunlaşma riski. Belki hiç böyle ne diyelim yatırımcıyı mağdur edecek şeyler olmasa bile bazen piyasanın fonu, varlık sınıfını oraya getirebileceği koşulları da var ola geldiği durumlar var. Bu üçü neden su yüzünde hep kalmalı, yani kalmalı diye düşünüyorsunuzdur diye farz ediyorum. Ve özellikle biraz önce kurumlar ve işleyiş nezdinde verdiğiniz o mesajların devamı bu noktada özellikle sıradan yatırımcı, bunu iyi anlamda sıradan yatırımcı diyorum. Çünkü bilgide erişimde eşitsizlik olduğu kesin. Evet, bu noktada nasıl değerlendirilebilir?
1: Şöyle aslında yani bir fon niye alırsınız? En başa döneyim. Bir fonu almanızın nedeni ben ünlü portföy adına şunu rahatlıkla söylüyorum. Atıyorum yani örnek vereyim. Yurt dışı piyasaları iyi bekliyorsunuz. Bizim işte 3. değişken fonumuz, suç fonu denen fonu alın dedik. Çünkü Avrupa'ya, Amerika'ya teknolojiye yatırım yapıyor. Niye veli ben bunu alayım? Çünkü piyasada yapılmayan bir şey var. Sadece teknolojiye yatırmıyor. Yani finansal tarafa da yatırıyor. Piyasa koşullarına göre likiditesini ayarlıyor. O yüzden de farklı bir fon. Fonu almasının nedeni yatırımcı. Buna ben de dahil. bir fonu alıyorsanız nedeni buna ayıracak zamanınız ve bilgi düzeyinizin olmaması. Nasıl olsa bir profesyonel ve ciddi bir ekip arkada, research deyin, işte araştırma deyin, risk deyin, hepsi hani siz de takdir edersiniz ki biliyorsunuz da zaten hani arkada çok güçlü bir ekip çalışıyor. Birileri sizin adınıza seçiyor. Yani bu Envida mı olacak yoksa şu mu olacak, bu mu olacak bir elemesini yapıyor. Ve bu fonda size getiri sağlamaya çalışıyor. Tabii ki bazı ürünler ya da productlar, yatırım ürünleri diyeyim, çok hızlı hareket ettiğinde çok değişik. Demin dediğiniz gibi Covid döneminde sonrası ve öncesi diye ikiye ayrılıyor. Çok ciddi nakit girişleri olup çok ciddi hala öyle paralar kazanabiliyorsunuz getiri olarak. Ama asıl önemli nokta şu. Demin dediğiniz üç nedeni her zaman portföy yöneticileri ve bizler göz önünde bulundurmak zorunda. Son iki haftadır yaşanan bu piyasadan aşağı yukarı 700-750 milyar para çıktı fon piyasasında. Bunun çıkmasının birkaç tane nedeni vardı. Bir kere vakıflar, kurumlar özellikle çıkış yaptı. Çünkü doğal olarak herkesin kendi likiditesini yönetmesi gerekiyor. Neyin nereye uzanacağını bilemiyorsunuz ve bir süre sonra nakit kalmayı tercih ediyorsunuz. Ha, biz bundan çok az doğal olarak etkilendik. Çünkü hani özel portföy yönetimi yaptığınız için, böyle bir satış kanalınız olmadığı için, Tefas'tan milyarlarca dolar satılsın gibi değil. Birazcık böyle aile ofisi gibi yönetildiği için iş insanlarıyla. O yüzden biz daha rahat çıktık bu süreçten. Ama geldiğiniz noktada önemli bir nokta var. Aslında sizin de değindiğiniz. Fonu aldım. Bunun likiditesi sağlandığında ben 27 yıl boyunca finans sektöründe şunu yararını gördüm. İstendiği an nakiti parayı koyduğunuzda yatırımcı size daha çok güveniyor masaya.
0: Yani bir karşılığının olduğunu ispatı aslında.
1: Çünkü temerrüte düşmeler aslında bundan 6-7 ay önce belli portföy yönetim şirketlerinde yaşanmıştı. Demin dediğiniz mesela Covid dönemi bana şunu net söylüyor. Finansal bellek çok çabuk unutuyor. Ve finansal bellek hep kazanacağına inanmaya çalışıyor. Benim insanlar eğer çok getir sağlamaya çalışıyorsa finansal piyasada emin olun şuna da hazırlıklı olması lazım. Bu hakikaten bir şekilde de bu işin ana fikri diyeyim. Çalışmanızı değersizleştiriyorsa bu para kazanma hırsı emin olun yanlış yatırımdasınız. Bu çok getiri olduğunda da böyle. Çünkü çalışmak yani çalışarak varabileceğiniz yerler bellidir. Bu sınırları kendiniz zorlayabilirsiniz. Eğer bunun dışında bir getiri sağlıyorsanız ya ahlaki değerler ya da piyasa koşullarına göre farklı bir yoldasınız demek. Bunu şeyle kıyaslamıyorum yani AI'ya yatırım yapacak o dehşet bir şey. Yani ayrı bir zeka ve yatırım seviyesi bunlar zaten değerlendiriyor ama hiç kimse de kabul edelim. Bugün size de getirsem ben çok güzel bir startup var bilmem ne hani bunu böyle yapacağız. Hani dersiniz ki risk profilinize göre tamamen örneklendi. 5000 dolar batırabilirim ben bu işte bunu koyarsınız. Bu böyledir çünkü. Bizim hani girişim sermayesi fonlarında da hani kişilere çok iyi ürünler de sunsanız sonuçta belli riskler alabiliyor. O yüzden dediğiniz çok doğru. Likiditeyi, riski ve piyasa koşullarına göre hareketliliği yani mobiliteyi sağlayan şeyler fonlar. O yüzden piyasa buna güvenmek zorunda. Güveni tekrar kurgulamak zorundayız. Regülasyon yani bazen iş bitmeden bazen iş bittikten sonra kuralları alıyor. Bundan çok iş bu süreçlere gelmeden kuralları almak. Yani çünkü o zaman şuna benziyor son söz. Hani bir yangın var. İlk önce yangını söndürmek yerine bütün sağlam ağaçları kesiyorsunuz. Bu durumda da yangın büyümedi diyorsunuz. Evet ama yani sağlam ağaçların günahı neydi oluyor? O yüzden hani o konular biraz daha titizlikle işleneceğine inanıyorum. İşlenmeye de başladı. O yüzden de o konuda daha iyi bir dediğiniz gibi arınma deyin, tekrar yenilenme deyin ya da işte ne isim verirseniz verin. Hani küllerinden doğan bir şeyi yaratmak zorundasınız. Yoksa bu piyasasız bizim gibi neoliberalizmle yönetilen ülkelerde para girişi olmadığı sürece para girişinde en rahat sağlanacağı piyasalar bizim piyasalar, sermaye piyasaları. Bunu dengelemek de bizim üstümüze düşen görev değil.
0: aslında tam da enflasyon rakamlarının açıklandığı gün içerisinde bence fon konusunda yaşadığımız konunun da ötesinde şeyler söylediniz. Kaç dakikamız kaldı rejimiz bana söylerse 2,5 dakikamız varmış. Hızlıca son sorumu sorayım tabii o zaman ki. Çok daha derinlere inmeden. Zaten bir önceki soruda da buraya getireceğimizi söylemiştik. Özellikle yatırımcının vade ve risk uyumuyla paralel ya da en azından bununla eşleşen bir fon stratejisi izleyen fonlar ve buna göre işleyişlerini sürdüren kurumlar var diye anlıyorum sizi söylediklerinizden. Bu noktada özellikle o stratejide ve kendi beklenti başta vade ve getiri olmak üzere setimizi nasıl birlikte ilerletebiliriz, bununla bitirelim.
1: Tabii ki. Ya burada son bir şeyi de değineyim. Buyurun, yani portföy ki. Ünlü portföy olarak yani bu yeni tebliğ ile birlikte işte sermaye konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işte kararlar aldık ve bunları devam ettiriyoruz. Ne olur yatırımcılar bunlara da dikkat etsin. Çünkü bir sürü portföy yönetim şirketi piyasaya girmeye çalıştı, girdi de ama yeni tebliğ ile birlikte koşullara uyum sağlamak bazıları için zor, bizler için kolay olacak. Böyle de bir sürü kurum var bizler gibi. Yatırım stratejisine baktığınızda Kasım'da bir Amerika sonuçta Trump'ın tekrar temsilciler meclisindeki gücünü yitirmesiyle bence oyun kartları yeniden dağıtılacak. Buraya bir yatırım diye baktığınızda sene başındaki hikayemiz dünya borsaları Amerika başta olmak üzere iyi olacağıydı. Burada da devam edecek gibi bu süreç. Çünkü işte Avrupa Birliği'ne son dizel ve motorun ürünlerinin yakıtlarını serbest bıraktırmasıyla Trump petroldeki gerileme oraya yarıyor. Bize de yarayacak bu işler. Bize de yaraması gerekiyor. Sadece bizim kaygımız şu. Trump efekt denen, yani butterfly efekt gibi bir şey bu. Çok böyle Trump'ın etrafında dönen süreçler bazı şeyleri olumsuz etkileyebilir. Yani Trump bu gücünü kaybederse olumsuz etkiler. Bizim son beklentimizi söyleyeyim. Hani bu değerli metallerde biz yükseliş beklemeye devam ediyoruz. Bu faizlerin Aralık'ta Fed'in belki arttıramayacağını düşünüyoruz açıkçası. Evet. O yüzden de hani yabancı tarafla yerli tarafta hala faiz kazancıyı yani para piyasası fonlarını etik yapanlarda bir problem yok. Yani oradaki yatırımı destekliyoruz. Yurt içi piyasalar için ben bir şey demeyeyim. Çok taze çünkü her şey. Ve orada özellikle borsa tarafı için hani ilgili ve yetkili beğendiği akademisyenler dahil bütün yatırımcıların bir süre zaman ayırıp bunu okumasından yanayım. Yani biz de çünkü beklemedeyiz o tarafta.
0: Umarız ki bir sonraki sohbetimizde diyelim. Evet. Daha yapıcı şeyler konuşuruz. En azından o 3 nokta koyduğunuz tarafla ilgili. Ünlü Portföy Genel Müdürü Veli Parmaksız çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: kıymetli
1: ederim.
0: Yorumlarınız için ve Ekim'in ilk fon saatine noktayı burada koyalım. Gün içinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Kamu Spotu.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Reklam. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle bir rakamlarla görünüme bakalım. Haftanın ilk işlem gününde seans nasıl devam ediyor? Borsa İstanbul %1,21 primli 12.419 puanda. Enflasyon verisini beklenen altı karşıladığımız bu ilk işlem gününde. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafı tabii pozitif fiyatladı en çok. %2,91 kadar primli. Sanayi tarafta %0,14, mali tarafta %1,27'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Yine turizm, ulaştırma ve hizmetler diye bakacak olursak hizmetler yatay negatif. Turizm tarafı %0,32 satıcılı, ulaştırmada ise %0,4'e gelen primlenme söz konusu. Dolar endeksinin yukarı yönlü seyretme eğilimini takip etmeye devam ediyoruz. 102'nin üzerine gitti, 1.13'ün altına geldi. Euro dolar çaprazı 1.12.07'de. Euro bir türlü cazibesini koruyamıyor. Euro TL 55.13, dolar TL 49.16'da. Şöyle

Sonrası piyasalar bunu olumlu karşıladı, beklenti altı gelen veriyi. Ama tahvil piyasasında yine yukarı yönlü gidiş, yani özellikle uzun taraftaki satışlar devam. 5.28'de 10 yıllık tahvil faizi, 5.06'da 5 yıllıklar, 2 yıllıklar 4.79'da. Petrolü de bir görelim altınla beraber. Petrol, Brent petrol özellikle 102'nin üzerinde, 102 dolar 70 sentte. Amerikan tipinde 90 dolar 69 sent seviyesi var. Spot altının ons fiyatı 4.158 dolar 38 sentten işlem görürken, gümüşte 61 dolar 70 sent. Bitcoin'de ise 86 bin seviyesini gördüğümüz bir gün diyelim ve araştırma masasına gidelim daha fazlasını konuşmak için. Yatırımın yolu.

0: Bloomberg HYT araştırma analisti Elif Canseven yayına katılıyor bu noktada. Elif, hoş geldin. Alalım notlarını.
1: Zeynep, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Haftaya aslında savaşın başından beri konuşmaya alışık olduğumuz Wall Street tarafından değil de birazcık daha Avrupa gündemiyle başladığımızı söyleyebiliriz. Özellikle Fransa ve İspanya tarafından gelen siyasi haber dalgasıyla beraber Avrupa tarafındaki tahvil satışlarını takip ettiğimiz bir sabaha başladık. Ve böylece Euro tarafındaki değer kaybıyla beraber de Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesinden birini gördü Euro tarafı. Gün içi de %0.8'e kadar geri çekilerek şimdi kısmi toparlamalar takip etsek de gün içi en düşük %0.8 değer kaybını takip ettik Euro tarafında. Kendi içinde tahvil satışlarında ayrışmalar vardı. Çünkü Fransa, İspanya, İtalya tarafındaki tahvillerde satıcılı bir seyri takip ederken Alman tahvillerinde birazcık daha primlenen bir tahvil piyasası, alıcılı tarafta bir tahvil piyasası takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Keza buna Wall Street endekslerinin de özellikle vadeli tarafların açılış öncesi şu an negatif seyrini koruduğunu, cuma gününkü pozitif hava dalgasının birazcık daha küresel piyasalarda dağıldığını söyleyebiliriz. Senin de yayının başında söylediğin gibi aslında tarım dışı istihdam verisiyle beraber bir miktar daha pozitif havaların yayılmış olduğu bir hava dalgası takip etmiştik cuma günü özellikle Wall Street tarafında. Brent petrol hala yükselişini devam ettiriyor. Buna keza altın tarafı da bugün birazcık daha yatay pozitif işlemlerini sürdürüyor ama bu değerli varlıklar içindeki korelasyonda ciddi bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Hemen grafiğimizi rica edelim rejimizden. Bu taraftaki korelasyon özellikle 2025'ten bu yana aşağı seviyelerde olsa da ki biz burada birazcık daha kendi aralarındaki korelasyonun aşağı yönüne gitmesini, yani alt seviyelerde kalmasını beklerken geldiğimiz noktada 2026'nın son aylarına geldiğimizde Eylül itibariyle de aslında bu korelasyonun birazcık daha yükselmiş olması önemli haberlerden bir tanesi. Peki bu piyasalar arası dediğimiz piyasaların alt kırımlara baktığımızda burada altın, ABD tahvilleri, yatırım yapılabilir seviyedeki şirket tahvilleri ve ABD hisse senetlerini görüyoruz. Burada özellikle portföy şirketlerinde alınan hedge pozisyonlarında ciddi ayrışmalar var. Bir yandan ABD tarafında özellikle yatırımcılar S&P 500 hisselerinin yükselişine hedge uygularken diğer yandansa ABD tahvillerinin aşağı yönlü kırılımı bir hedge işlemi uyguluyorlar. Yani çift taraflı hedge yapıyorlar. Piyasaların nereye gideceğini bilemedikleri için. Normal şartlarda piyasaların kendi dinamikleri olmasını ve o dinamikler içinde hareket etmesini beklerken şu an geldiğimiz durumda piyasanın birazcık daha makro veriler hareket ettiğini ve korelasyon halinde ilerlediklerini, yani tahvil faizlerinin yükseldiği ve S&P arasındaki S&P'nin daha dar bir çizgide kaldığını bu noktada söyleyebiliriz. Bu korelasyonu takip etmeye devam edeceğiz ama bugünün ana gündemi Wall Street'ten daha çok Avrupa olmaya devam edecek gibi Zeynep.
2: Yatırımın yolu
0: Doktor Tuğberk Çitilci yayına katılacak bu noktada, FİBA Yatırım Araştırma Direktörü. Merhaba Tuğberk Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağlıklar dilerim.
0: Sağ olun, size de bir mukabele. Şimdi bugün enflasyon verisini aldık ve beklenti altı gelen bir veri. Borsa İstanbul tarafında özellikle bankacılık tarafının olumlu tepki verdiğini takip ediyoruz hızlı bir şekilde. Önce hani piyasa dinamiğini zaten başka denklemlerle de konuşuruz ama Merkez Bankası alanı açısından başlayalım sohbete. Yani burada baktığımızda hani hizmet tarafındaki aşağı yönlü eğilimi de not etmek lazım sanırım. Yani Kasım 2021'den beri en bu seviyeleri

0: İlk kez görüyoruz. Her ne kadar işte kira eğitim yüksek kalmaya devam etse de. Dolayısıyla şimdi bu görünümde Merkez Bankası alanı için bu verinin ve işte kırılımlarının etkisini nasıl okumak lazım? Bir yandan da haftalardır, 2-3 haftadır konuştuğumuz fon evreninde yaşananlar ekseninde.
1: Eylül ayı enflasyonu %2'nin altında gerçekleşerek bir sürpriz yaptı. Burada özellikle gıda tarafındaki aşağı yönlü hareket enflasyonu %2 aşağısına çekti. Ama diğer kalemlerde başta ulaştırma, konut ve eğitim olmak üzere yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ama neticede aylık 1.84 enflasyon yıllık enflasyonu %30'un aşağısına çekti. Merkez Bankası'nın ısrarla vurguladığı şekilde dezenflasyon süreci devam ediyor. Ve bu bağlamda hem Eylül ayı enflasyonu yıllık %30'un altında, altın fiyatlarının küresel çapta yukarı yönlü hareketini tamamlayıp daha önceki alıştığımız bir servet etkisi yaratabilecek. Yani oradan sağlanan kazancın ev, araba veya farklı fiziki mallara yönlendirerek enflasyon tarafını bir baskı oluşturma faktörü de şimdilik devreden çıktı. Sizin belirttiğiniz gibi yaşanan fon kriziyle beraber yatırımcılardaki sermaye sistem içinde kilitlendiğinden dolayı şu anda ilave bir mal ve hizmet talep edilmiyor. Bu üç faktör birleştiği zaman da Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinde eli oldukça rahatlıyor ve bu yol haritası bağlamında 22 Ekim Merkez Bankası toplantısında 100 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Aslında bas senaryomuz Aralık içinde 100 bas puanlık bir faiz indirimi ama 27 Ekim İsrail seçimi, daha sonra da ABD ara seçimleri dikkate alındığı zaman da Orta Doğu'ya ilişkin asıl durum netleşeceğinden dolayı ara seçimleri, İsrail seçimlerini gördükten sonra Aralık'taki toplantıda 100 bas puan gelip gelmeyeceğine ilişkin görüşümüzü de netleştireceğiz. Burada referans tabii ki de Aralık toplantısı için oldu da Ekim'de bir 100 bas puanlık indirim yapıldığı varsayım altında Brent petrol. Şu anda 95 ile 105 dolar arasında fiyatlanıyor spot Brent tarafında. 100 dolarda piyasa bir denge noktasında. Hani mevcut durumda 100'ün üzerinde de çok fazla kalıcı olamıyor ama 95'in altında da çok fazla kalıcı olamıyor. Ve bütün bunlarla beraber enerji maliyetlerini yukarı yönlü çektiğinden dolayı tüm kıtalardaki enflasyon probleminin ana sebebi olarak petrol fiyatı. Dolayısıyla Aralık'ta eğer petrol fiyatı 100 dolar seviyenin aşağısında kalıcı bir şekilde 90 doların altında fiyatlanıyor olursa 100 bas puanlık bir faiz indirimi, ama oldu da Orta Doğu'da işler karıştı. Ara seçimler sonrasında veya İsrail seçimleri sonrasında 110-120 dolar seviyelerine giden risk algısını bozan bir Brent spot fiyatıyla Merkez Bankası'ndan pas geçmeyi daha çok değerlendirdik senaryomuzda.
0: Yani o zaman burada belki şunu da not etmek lazım. Hani üfe tüfenin altında diye de not etmiştik. Ama küresel anlamdaki o üfeyi etkileyecek unsurların da göz önünde bulundurulması gerektiği çıkarımını yapıyorum buradan. Yani oraya dikkat edeceğiz sanırım. Evet. Bu marj bize, yani eğer küreseldeki baskı devam ederse o avantaj kayıp, yani yeterince avantaj yok mu orada, onu anlamaya çalışıyorum.
1: Yok, aslında yeterince avantaj var ama işte burada belirleyici olacak Trump İsrail yönlendirmesi tarafında Orta Doğu için veyahut da İran için tamam mı devam mı diyecek. Şu anda piyasa zaten yüksek petrol fiyatlarına adapte olmuş durumda veyahut da Amerikan 10 yıllı yurt dışı dinamiklerde 5,5 seviyesine kadar bir tolerans alanı var ama 120'nin üzerinde bir Brent petrol ve 106'ya gelecek bir Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi durumunda bu gelişmekte olan ülkeleri ve bütün piyasa tarafını negatif yönde etkileyeceğinden dolayı o tarafta bir negatif faktör var. Ama bizim kendi iç dinamiklerimizi değerlendirdiğimiz zaman da 37'de bir politika faizi, 30'un aşağısına inmiş bir yıllık enflasyon olduğu zaman da Merkez Bankası'nın faiz indirim alanı için oldukça fazla bir alanı var. Ama mevcut durumda makro iktisadi tedbirler, Türk lirasındaki sıkılaştırma politikaları devam edeceği varsayımı altında Merkez Bankası'ndan da çok agresif faiz indirimleri beklemiyoruz. Daha ölçülü, tempolu bir şekilde 2020'li ilk çeyrekte de bu sıkılık devam edebilir. 2020'li ilk çeyrekten sonra Merkez Bankası'nın daha sık frekansta, belki 100 bas puanın üzerine çıkabilecek faiz indirimleri için daha fazla alan olacağını düşünüyoruz.
0: Tuğberk Bey, şimdi gelelim o küreselde sizin de değindiğiniz tahvil tarafındaki hikayeye. Şimdi Cuma günü özellikle tarım dışı istihdam verisi sonrası ki beklentinin epey altında gelen bir veri oldu. Evet. Piyasa tarafının bu kötü veriyi iyi karşılaması tepkisini takip ettik. Hisse tarafını söylüyorum Amerika'da, ama tahvil tarafına baktığımızda, şimdi az önce de verdim, orası yine anladığımız kadarıyla enflasyon endişelerini fiyatlamaya devam ediyor. Daha fazlası da var tabii, ama en çok yani analizlerin odağında bu taraf yatıyor. Belirsizlik ve enflasyon risklerine karşı merkez bankalarının yeteri kadar fiyat arttırmayacakları endişesi olarak en azından benim okuduklarımda öne çıkan yorum bu. Bir yandan tabii dolar endeksindeki güçlenmeyi de takip ediyoruz ve bütün iyen varlıkları üzerinde etkili oluyor. Dolayısıyla şimdi bu tarafta tema nasıl devam edecek gibi görünüyor ve dolayısıyla özellikle IEM'ler üzerindeki hani baskının devamını nasıl bekliyorsunuz? Çünkü bu taraftan da alacağımız etkinin nasıl absorbe edileceği, tölere edileceği sorusu da var.
1: Tabii aslında FED Başkanı Warsh yönlendirmeyi kestikten sonra piyasayla bir inatlaşma oldu. Önce piyasa yeni FED Başkanı'nı bir test etti. Sonra FED Başkanı ana oyun kurucunun kendisi olduğunu hatırlattı. Ama piyasa şuna ikna olamadı. FED ölçülü makul, yani 25'er puanlık faiz artışlarıyla beraber yüksek enerji maliyetleri bağlamında bu enflasyonu nasıl düşürecek? Buna ilişkin bir yol haritası ilan etmiyor. Ve 25 bas puanlık faiz indirimleri de piyasa tarafından düşük kalındığı şeklinde atfediliyor. Bütün bunlar birleştiği zaman da piyasa diyor ki Fed'in enflasyon noktasında alacağı aksiyonlara ben tam ikna olamadım. Bunun için de Amerikan tahvil getirilerinde yukarı yönlü hareket oluyor. 5.20'nin üzerinde kalıcı olan Amerikan 10 yıllık, 2 yıllık, 30 yıllık, hani hangisine bakılırsa yüksek bir hareket bulunuyor. Bu böyle devam edecek mi? Edecek. Ne zaman etkisi devreden çıkar? Ya ABD-İran savaşı bir anda biter, enerji maliyetleri Trump'ın istediği şekilde savaş öncesi döneme döner ki bu da kısa vadede oldukça zor gözüküyor. İkinci olarak da FED Başkanı Warsh piyasayla inatlaşmayı bırakıp bir iletişim yöntemini devreye almasıyla ortadan kalkabilir. Çünkü FED'den bir yönlendirme gelmediği zaman da piyasa tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında kaldı, ortalama saatlik kazançlar beklenti altında kaldı, enflasyon çok şiddetlenmez, o zaman da FED yakın tarihli toplantılarında Ekim'de veya Aralık'ta faiz artışına gitmez şeklinde bir beklenti oluyor. Ama veri frekansı yüksek olduğu zaman da piyasa bu okumasını da çok sert öbür tarafa doğru da kaydırabilir. Dolayısıyla bu işin çözümü için FED Başkanı Warsh'tan bir iletişim politikasının belirlenmesi gerekiyor. Bu olmadığı sürece de piyasa enflasyonda ölçülü adımlarla 25 puanlık artışların bir işe yaramayacağını belirtecek. Bu ikinci bir faktör olarak doları daha güçlü kılmaya devam ediyor. Dolar tarafında da ilave olarak şu anda dolar endeksi 102 seviyesi üzerinde. Burada euro dolar paritesi ön plan. Yani eurodaki mali ve politik belirsizliklerden, sıkıntılardan dolayı parite 1.12 aşağısını test etti. Optimal nokta olarak yani hem Avrupa'yı hem Amerika'yı üzmeyecek olarak 1.10 seviyeleri var. Hani euro dolar paritesi biraz daha bu siyasi tansiyon, mali riskler, ECB Başkanı Lagarde istifa eder, Fransa'ya Cumhurbaşkanı adayı olur mu gibi tartışmalar ışığında 1.10 seviyelerine kadar gerileyebilir. Ama onun daha aşağısı ticaret savaşlarını tekrar gündeme alacağından dolayı Trump tarafından da kıta Avrupası tarafından da çok arzu edilmez. Bu Euro'daki belirsizlik dolar endeksini yukarı taşıyıp doları güçlü tuttuğundan dolayı bu da gelişmekte olan ülkelere tahvillerle beraber bir negatif faktör oluşturuyor. Evet. Dolayısıyla hem Amerika tarafı hem Avrupa tarafında kısa vadede bunlar çözülmeyeceğinden dolayı güçlü dolar teması ve yükselen Amerikan tahvil getirileri piyasanın orta vadede gündeminde olmaya devam edecektir.
0: Tuğberk Bey, teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi bir röportajla devam edelim, daha doğrusu sonlandıralım bu bölümü. TİM Başkanı Mustafa Gültepe Bloomberg HT'ye konuştu. Hem ihracat rakamlarını hem de döviz dönüşüm desteğiyle ilgili yeni sistemi değerlendirdi. Kulak vererek seans ortasını bitirelim. 14'te piyasa hattında görüşelim tekrar.
2: Bu ay güzel bir rakam geldi. %10 üzerindeki olan her artış gerçekten iyi bir rakamdır. Özellikle ekonominin bu kadar kırılgan olduğu, işte petrol fiyatının o kadar yüksek olduğu, savaşların devam ettiği bir noktada iyi bir rakam geldi. Dolayısıyla ben bütün üretici ve ihracatçıları tebrik ediyorum. Tabii değer bazında bu rakam geldi. Miktar bazında da gelseydi çok daha güzel olurdu aslında. Miktarın da beraberce artması gerekiyor. Miktar bazında %0.2. Bu artışın bir kısmı belli bir sektörlerimizden, bir kısmı da ham madde fiyatların artışından kaynaklı. Ama sonuç itibariyle artıştır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aslında beklentilerimizin üzerine gelen bir rakam. Özellikle son iki ayda mücevherat sektörünün yapmış olduğu artışlar var. Yine elektrik elektronik sektörünün bazı kalemlerindeki olan artışlar. Yine kimyevi sektörümüzün, kimya sektörümüzün işte ham madde ve kimyasal ürünlerin fiyatlarından kaynaklı bir artış oldu. Önemli şeyde bir tanesi de ihracat artışının ithalat artışından bu ay daha fazla olmaz. Bence en güçlü şeyden bir tanesi de o. Bunun yanına bir de miktar artışında ilave edersek bence ihracatçı ve yurtiçi açısından iyi bir dönem olur diye düşünüyoruz.
3: Burada biraz daha çeyreksel bazda baktığımızda savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye'ye yönelen talebi konuşuyorduk. Ki burada ikinci çeyrekte çok net bir etki görüyoruz. %10'luk bir artış var ihracatta. Üçüncü çeyrekte biraz daha 8,6'ya geriliyor. Burada devamını bekliyor musunuz bu talebin?
2: Şimdi artış kırılımların aslında doğru bir talep, bir kayma, işte Hürmüz Boğazı'nın farklı farklı kapanmasıyla farklı farklı sektörlere bir talep geldi. Ama ortalamaya şöyle bakınca 27 sektörün ortalama işte 15 civarında genelde artış oluyor. Diğer kalan 9 ya da 10 sektörde eksi yazıyor. Ya ben her zaman şunu söylüyorum, yani artının da eksinin de kırılımına iyi bakmak lazım. Artının az önce nedenlerini açıkladım. Burada bazı sektörlerde gerçekten sürekli bir düşme söz konusu. İşte bazı sektörlerin dünya konjektürel ekonomik hareketlerinden dolayı işte mücevherat gibi son iki ayda Türkiye talebin artması. Yani bu artışlar öyle %5, %10 artışlar falan değil. %100'ün üzerinde bir artış. Yine aynı şekilde daha önceden belki planlanan, projeksiyon yapılan bazı elektrik, elektronik sektörüyle ilgili olan artışlar var. Yani tabana yayma yok, bazı firmaların artışlarından kaynaklı bir artış var. Bu şekilde bakmak lazım, okumak lazım. Dolayısıyla biz yine aynı şekilde bu kadar tabii artış olurken sanayici niye bu kadar sıkıntı yaşıyor? Aslında zıtlık var burada. İşte zıtlığı anlatmak için de yani daha önce de söyledim. Yani bu artışlar bütün sektörleri kapsamıyor. Yani belki de 3 sektör 10-15 firmayı kapsıyor. O anlamda söylüyorum. Tabana yayarsak çok daha büyük, güzel artışlar, çok daha istihdamı artıran taraf olmuş oluruz. Hem böyle ihracat artıyor, hem de sanayi tarafında istihdam düşüyor. Yani aslında bir yerde bir zıtlık var. Yani o dolayısıyla ikisini beraber karıştırarak rakamlara bakmak lazım. Yani son çeyrekte de bence paralel bir yapı gözüküyor. Tabii ki yine bazı sektörlerde artı, bazı sektörlerde eksi. Ama %5'in üzerinde bir artış gelme potansiyeli yüksek.
3: Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KOBİ'lerde kredi büyüme sınırını %4,5'ten 5'e çıkardı. Burası bir nefes aldırır mı ve devamını bekliyor musunuz?
2: Tabii krediye ulaşmada, daha erken ulaşmada bir nefes aldırır. Ama sadece ulaşmanın dışında faiz oranlarının da aynı şekilde aşağı doğru düşmesi lazım. Yani Türkiye'de faiz oranları çok yüksek. Yani yüksek değil, çok yüksek. Dolayısıyla ikisine beraber eğer olursa çok daha olur, yani Türkiye ekonomisi açısından daha uygun olur, daha doğru olur. Üretime dayalı bir büyüme söz konusu olur. Ya %40'larla 3 yıldan beri %40'ın üzerinde bir faizle dönüyor ülke. Bu da ihracatçıyı özellikle finans maliyeti noktasında zorluyor.
3: Döviz dönüşüm desteği beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak dediniz ve burada %8 talebiniz var. Neden beklentilerinizi karşılamadı?
2: Ya şimdi tabii bir şey yapılmadan önce, bunu uygulamaya koymadan önce, bunu kullananlarla ilgili bence iyi bir istişare toplantısı yapılması lazım. Olur ya da olmaz. Sektörün durumunu, kullananların durumunu, bunu niye talep ettiğimizi, niçin bu verildiğini iyi bakmak lazım. Sonuç itibariyle bu neden verildi %2? Türkiye'de son 3 yıl öncesine kadar %2, %3 öyle bir destek yoktu. Kurun çok fazla baskılandığı bir noktada, kurla enflasyonun yarı yarıya oranda arttığı bir noktada ihracatçıya bir destek verilsin diye bunu zamanın Merkez Bankası Başkanı ile Şahap Bey ile beraber oturup konuşarak bir destek istemiştik. %2 idi, %3'e çıktı. Güzel. Şimdi %8 istiyoruz. Çünkü şundan istiyoruz. Niye %8, %10 üzerinde? Yani enflasyon artışı ile kur arası arasındaki makas yarı yarıya. Ya senin girdilerin %50 artıyor diyelim bir yılda, dövizin %25 artıyor. Bunu tolere etme şansı yok ki. Ya bunu hiçbir güç, hiçbir dijitalleşme, hiçbir yapay zeka, hiçbir teknoloji bunu karşılama şansı yok. Bir defa onu düzeltmek lazım. Biz burada beklentimiz daha fazla bir oranken şu anda mevcut kullananlar sadece faaliyet karı ve işçilik kadar kullanabilir. Zaten sektörler son 2 yılda, 3 yılda faaliyet karı yapmıyor ki. Sadece işçilik olabiliyor. Örnek veriyorum, işçilik de cironun yarısıysa ya da %30'uysa o kadar bozabilir. Yani burada bir yanlışlık var. Özellikle sıkıntılı olan, desteklenmesi gereken sektörler bu destekten daha az yararlanacak. 1/3 oranında yararlanacak. Yani bunun önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası Başkanımızla oturup konuşup bunun değişmesi gerekiyor. Gerçekten insanlarda moral motivasyon kapsamda kalmadı. Yani bizi desteklemeleri gerekirken var olan desteğin geri çekilmesi bence doğru bir hamle olmadı. Tabana yaymak doğru, güzel ama mevcudu indirmeden tabana yaymak gerekiyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yapılan yanlıştan dönülür diye düşünüyorum.

0: Aslı Şafak ve İşin Aslı hız kesmeden her akşam evlerinizi...
1: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo. I hope your lips don't lie.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Rakamlarla görünüm gelsin önce. Haftanın ilk işlem günü Borsa İstanbul pozitif bir görünümle başladı. %1,26 primli 12.425 puanda enflasyon verisi sonrası özellikle bankacılık tarafında yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Zira beklenti altı gelen bir enflasyon verisini karşıladık. %3 kadar primli bankacılık tarafı. Sanayi taraf yatay pozitife doğru geldi. Biraz daha yukarı yönlüydü burası. Mali tarafta ise %1,35'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Yine ulaştırma, hizmetler, turizm diye bakacak olursak hizmetler yatay, turizm %0,27 satıcılı, ulaştırma ise %0,5 primli. Baktığımızda hisse bazında 69 hisse yukarı yönlü, 28 hisse ise aşağı yönlü seyrediyor. Aselsan yine en fazla destek veren şu an borsaya. Ardından Türkiye Petrol ve Tüpraş ve ardından da bankaları takip ediyoruz. Akbank, Yapı Kredi gibi. Dolar TL'de 49.16 seviyesi, Euro TL'de 55.11 seviyesi var. Euro dolar 1.12.03'e geldi. Dolar endeksi 102'nin üzerinde, 102.22'de. Dolar endeksindeki güçlenme tabii tüm varlıkları, başta da IEM varlıklarını etkiliyor. Buradaki tabii ana hikaye aslında, tamam dolar güçleniyor ama bir yandan da euro bölgesine baktığımızda, yani kısa vadeli faizlerdeki yükseliş, yine ECB fiyatlamasındaki, Avrupa Merkez Bankası fiyatlamasındaki yukarı yönlü gidiş euroya çekim yaratmıyor. Tahviller üzerinden satışları takip ediyoruz. Yine euro bölgesi içindeki farklılaşmalar da tabii dikkat çekici hareketlerdeki. İşte mesela Almanya tarafı biraz toparlanıyor derken Fransa negatif ayrışıyor. Dolayısıyla oradaki görünüm zayıf kalmaya devam ediyor. Londra borsasında %0,29'luk bir primlenme var. Paris Kakaran Endeksi %0,85 aşağı yönlü. Paris yine, yani Fransa siyaseti yine sıkıntılı bir görünüm arz ediyor. DAX Endeksi yatay, Milano borsası da yatay seyrediyor an itibariyle. Devam edelim, bir de Amerikan vadelilere bakalım. Özellikle tarım dışı istihdam verisi sonrası, yani tarım dışının aşağı yönlü gelmesi, beklenti altı gelmesi sonrası, hani piyasada Fed faiz arttırımı yapmaz algısıyla borsalarda, Wall Street'te yukarı yönlü hareketleri takip etmiştik. Bugün ise %0,2 kadar Dow Jones aşağı yönlü, Nasdaq vadeliler %0,24, S&P 500 ise %0,15 negatif bölgede. Getiri eğrisine bakacak olursak orada başka bir durum var. Yani burada 10 yıllıklar 5.27'de, buraya satış gelmeye devam ediyor. 5 yıllıklar 5.05'te, 2 yıllıklar 4.81'de. Burada özellikle merkez bankalarının enflasyon risklerine, işte belirsizlik risklerine karşı yeteri kadar arttırım yapmayacağı endişesinin odakta olduğu analizi hakim. Devam edelim, bir Brent petrol emtia tarafı nasıl seyrediyor diye. Spot altının ons fiyatı $4,160.94. Gümüşte $61.82 seviyesi var. Bitcoin'de $85.985 seviyesini görüyoruz. Brent petrol $102.86. Amerikan tipinde ise $90.61 fiyatlamasını görüyoruz. Şimdi petrolde aslında ana meselenin özellikle bu stratejik rezervlerin doldurulması noktasından kaynaklandığı haberlerini de alıyoruz. Zira büyük oranda buralardan geçişlerin olduğu, yani petrol akışının olduğu ama rezervlerin doldurulması meselesinin sıkıntı yaratmaya devam ettiğini de takip ediyoruz gelen haberlerden diyelim ve rakamlarla görünümü özetlemiş olalım böylece. Şimdi Harun Raşit Demircan yayına katılacak. İntegral Yatırım Araştırma Analisti. Harun, hoş geldin, merhaba.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Evet, bugün enflasyon günü, içeride enflasyon verisi odaklıyız. Pozitif gelen bir veri, yani beklenti altı gelen bir veri. Dolayısıyla yukarı doğru tepki veren bir Borsa İstanbul görüyoruz. Başta bankacılık desteğiyle.
1: Evet, geçen hafta üzerine aslında çizmiştik bu noktada. Enflasyon verisi eğer olumlu gelirse piyasada bir pozitif fiyatlama bekliyorduk. Şimdi fiyatlama pozitif ancak burada yine temkinli olmakta fayda var. Gelen enflasyon rakamına baktığımızda manşet enflasyonunda gıda tarafının pozitif katkısı hissedildi. Bundan kaynaklı bir ciddi bir gerileme mevcut. Ancak bir sonraki aylarda geçen yılın baz etkisinden kaynaklı yıllık enflasyon çok belirgin bir düşüş. Bundan sonraki aşamada 2 aylık aşamada beklemiyoruz. Bundan kaynaklı yıl sonu enflasyonu bakımından Merkez Bankası'nın eli şu anda rahat. Önümüzdeki 2 toplantıda da aslında beklentimizi korumaya devam ediyoruz. 100'er bas puanlık bir faizin beklentisi şu anda mevcut. Burada aslında baktığınızda gıda tarafındaki pozitif katkıdan bahsediyoruz. Ancak çekirdek enflasyon tarafında da yukarı yönlü bir eğilim söz konusu. Burada özellikle konut ve ulaştırma tarafı negatif etkilemiş gözüküyor enflasyon verisini. Burada önümüzdeki süreçte rahat bir gevşeme sinyali değil ancak özellikle kademeli bir faiz indirim beklentisinin geleceğini söyleyebiliriz. Buna ötürü şu anda piyasada olumlu bir fiyatlama söz konusu. Küresel tarafta tabii haber akışları hala devam ediyor ancak petrol fiyatına baktığımızda rezervler tarafında sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi yaşanan sıkıntılar nasıl giderilecek? Bunun aslında karşılığını bekliyoruz şu anda. Bundan kaynaklı

0: petrol tarafında da ciddi bir düşüş şu anda beklenmiyor. Buradaki fiyatlamadan kaynaklı enflasyon riski hala devam ediyor. Şu anki küresel fiyatlamalara baktığımızda da yüksek tahvil faizi, buna karşılığında Nasdaq tarafında bir geri çekilme ve altın emtia tarafında da petrol fiyatından kaynaklı aşağı yönlü bir baskı söz konusu. Burada yakın zamanda göstergelerin tersine dönmesi için Fed'in faiz beklentisinde ciddi bir değişiklik olması gerekiyor ki bu noktada Çarşamba günü Fed toplantısını takip edeceğiz. Burada kısacası özetleyecek olursam küresel cephede fiyatlamalar geçen haftadan çok da farklı değil. Ancak yurt içinde fon haberlerinden biraz daha ayrışmış enflasyon fiyatlaması olduğunu görüyoruz. Bundan kaynaklı bundan sonraki süreçte özellikle endeksin 12.400 bandı üzerine tutunması ve bundan sonraki süreçte de faiz indirim ihtimallerinin artması Borsa İstanbul açısından olumlu bir gösterge olacaktır diyebiliriz.
1: Harun teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. İntegral Yatırım Araştırma Analisti. Bir araya gidelim. Aranın ardından konuklarımız olacak. Serhan Yeni Gün yayına katılacak. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü ardından da Seda Yalçınkaya Özer'le konuşacağız. Birazdan görüşelim.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Bloomberg GT Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Serhan Yeni Gün yayına katılacak. Bu noktada Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü. Merhaba Serhan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, size de öyle. Bugün enflasyon verisini aldık. Beklenti altı gelen bir veriyi karşıladık. Şimdi tabii burada temel soru, Merkez Bankası alanı açısından nereye geldiği koşulların, parasal koşulları gevşetmek adına alan genişledi mi? Yani bunlardan bir parametre veri, bu sorunun arkasında analiz edebileceğimiz, yani enflasyon tarafı, talep dinamiklerindeki şekillenen yeni görünüm, fon tarafında yaşananların ardından atılan adımlar, oradaki yaklaşım, duruş, yani piyasaya destek olucu yaklaşım, tüm bunları bir araya koyduğumuzda ne söylemek gerekiyor?
1: Şimdi gelen enflasyon verisi, evet, piyasa tahminlerinin altında kaldı. Biz %2.1 bekliyorduk. Sanırım piyasadaki en düşük bekleyenlerden biriydik. Bizim tahminimizin de altında kaldı. Ama nihayetinde büyük bir sapma da yok. Yani 2.1 yerine 1.8 gelen, ya da piyasa tahminleri 2.2-2.3'tü. Dolayısıyla da hani bugün gelen veri üzerine bugüne kadar yaptığımız tüm tahminleri revize etmemizi çok gerektirecek bir durum yok. Fakat genel trend anlamında dezenflasyon sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Biz Ekim enflasyonuyla beraber %30'un altına geliriz diye düşünüyorduk. Bunu Eylül enflasyonuyla gördük sadece. Ve dolayısıyla da hem yıl sonunda %30'un altında, yani %29'lara yakın bir tüfeyle, yıllık tüfeyle bu yılı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Ve önümüzdeki dönemde 12 ay sonraki enflasyonunda %25'lerin altı, 24-23 civarında olabileceğini tahmin ediyoruz. Bütün bunlar Merkez Bankası'ndan bu ayın 22'sinde para politikası kurulunda beklediğimiz 100 bas puanlık faiz indirimini hala teyit ediyor. O beklentimizde bir değişiklik yok. Yarın Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın bir sunumu olacak Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda. Orada da bence buna paralel mesajlar verecektir. Yani dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ve parasal koşulların hala sıkı olduğunu, dolayısıyla da hani bir miktar gevşetme alanı olduğuna dair mesajlar vermesini ve bunun da 22 Ekim'de piyasanın da bir faiz indirim beklentisine hala korunmasına sebep olmasını bekliyorum. Bütün bu fon süreciyle ilgili yaşananların da aslında bir negatif servet etkisi ya da ters servet etkisi denilen bir etkisi var. O da kağıt üstünde bile olsa varlık değerleri arttığında tüketime daha fazla yönelen işte vatandaşın diyelim, kitlelerin, yine kağıt üstünde de olsa değerler eridiğinde bu sefer de hani harcama eğilimlerinde bir miktar kıstıkları bir dönem getirir. Bunun binde bir, binde iki gibi çok sınırlı bir dezenflasyona katkısı olacağını hesaplıyoruz. Ama dördüncü çeyrek büyümesi üzerinde bir miktar baskı yaratacaktır. Yine de bu yılı %3 civarı bir büyüme oranıyla tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz.
0: Peki Serhan Bey, şimdi bu hani fon krizi tarafında bu hafta ödemelerin 1 milyon altı için başlayabileceği konuşuluyor. Yine güncellemelerin de hani tüfe artı üfe bölü 2 gibi bir formülle yapılması konuşuluyor. Buraya ilişkin değerlendirmenizi de merak ediyorum. Hem piyasa etkisi hem de yatırımcı algısını yönetmek açısından.
1: Yani bu tip durumlarda tabii istisnai dönemler, ama doğru yönetmek, makul çözümler bulmak, mümkün olduğunca mağduriyetleri minimumda tutmak gerekiyor. Ben atılan adımlar o çerçevede belki herkesi tam anlamıyla tatmin etmiyor olabilir. Ama şu ortam içerisinde yapılabilecek, en iyi değilse de bu dönem için uygun adımların atıldığını düşünüyorum açıkçası. Ödemelerin yapılması bir rahatlama. Özellikle hani orada 1 milyonun altında ödeme zaten bekleyen tarafı bayağı bir rahatlatacaktır. 1 milyon üstü ödeme bekleyenler, tabii onlar bir sonraki dönemi, bir sonraki ödeme zamanını beklemek durumunda olacaklar. Bir fiyat güncellemesi ya da bir enflasyon güncellemesi yapılabiliyor olması da bence işin bir miktar da olsa olumlu tarafı gibi düşünülebilir.
0: Şimdi 3 haftadır Borsa İstanbul tarafında devam eden bir satış baskısını takip ediyorduk. Şimdi bugün itibariyle biraz özellikle bankacılık tarafı %3'ün üzerinde primli toparlanma, dengelenme bölgesine yaklaşma çabasında bir Borsa İstanbul hareketi takip ediyoruz. Dengelenme bölgesine ne kadar yakın olduğunu düşünüyorsunuz?
1: O bölge, yani 12 bin civarı satışların durduğu, hafif altına sarkıp geçen hafta Perşembe günü tekrar üzerine çıkılan, Cuma günü orada tutulmanın devam ettiği, şu an hala üzerinde kaldığımız bir bölge olduğu için, yani şu sert satış dönemi sonrasındaki aslında Tepki bölgesi gibi 11.000-12.000 bölgesi bir destek, 12.500-12.600 bölgesi de belki şu dönem için ilk direnç bölgesi gibi düşünülebilir. Fakat aslında uzun bir süredir zaten yani 14.000'leri 15.000'leri test edip altına sarkıp 13.000'li rakamlar görüp tekrar 14.000'e tepki veren, şu son satış sürecinde 14.000 üzerinden buralara gelen bir borsamız var. Yani aslında geniş bir band, geniş bir denge bandı içerisindeyiz zaten biz aylardır. Yani bunu 12.000, 14.000 ya da 12.000, 15.000 gibi bile konuşabiliriz. Ya da dolar bazında da ayrıca bakabiliriz elbette. Burada nedir peki beklenen? Merkez Bankası'nın biz son 3 yılda, 3,5 yılda ne zaman borsamızda güçlü bir hali görsek, biz bunu hep Merkez Bankası faiz indirimlerine tekrar yöneliyor algısı güçlendiğinde gördük. Şimdi en son biliyorsunuz fonlama oranı %40'ta uzun süre tutulduktan sonra %37'ye düşürülmüştü. Ama politika faizinde bir indirim henüz görmedik. İşte bu ayın sonunda yani 22 Ekim'de göreceğimizi düşünüyoruz. O noktadan sonra bence tekrar en azından bu dengelenme bölgesi geniş bir bant ama bunun üst bölgelerine doğru artık bu fon satışları, tasfiye sürecindeki satışların endeksle ya da borsaya etkisi de biraz azalmış olur. İşte gelen tutarların bir kısmı tekrar demeyeyim çünkü ben birçoğu para piyasalarından çıkan tutarlar belki hisseye çok yakın bir risk skalasında değil ama fiyatlar gerilemiş olduğu için bir miktar buraya da belki alış gelindi. Dolayısıyla bütün bunlarla tekrar bir 13.000 üzerine yönelim görebileceğimizi düşünüyorum. Şirket değerlemeleri üzerinden bakıldığı zaman da uzun vadede bir perspektif, yani 6-12 aylık bir perspektifte. Değerlemeler biraz aşağıya geldi. Bu bahsettiğimiz satış döneminde 19.500'lerden 17.500'lere kadar uzun vadeli 12 aylık endeks hedeflerinin gevşediğini gördük ama şu anki seviyelere göre %40'ın üstünde bir getiri potansiyeli sunuyor hala bu hedefler. Dolayısıyla da yani oraya kadar tabii hızlı bir gidiş beklemem ama 6-12 aylık bir periyotta ben oraya bir yönelim Merkez Bankası'ndan faiz indirimleriyle beraber görebileceğimizi düşünüyorum. Bütün majör merkez bankaları neredeyse yani Fed, ECB, işte İngiltere'de, Japonya'da önümüzdeki bir yılda her birinden 3 ya da 4 faiz artırımı bekleniyor. Fakat bizde zaten geniş bir pozitif reel faiz ortamı söz konusu olduğu için Merkez Bankası'nın bir hareket alanı var ve o alan içerisinde devam edecektir diye tahmin ediyorum. Biraz petrol fiyatları da gevşerse buna destek verir. Yani o anlamda Borsa İstanbul için ben hala pozitif bir görüş paylaşabiliyorum.
0: Bir dakikalık bir cevap rica edeceğim sizden. Bu ucuzluk hikayesi özellikle yabancı açısından ne kadar cezbedici diye tanımlanabilir? Yani hızlı bir geri dönüşe yeter mi?
1: Yok, hızlı bir geri dönüşe bu yetmez. Evet, bir ucuzluk var ama tek yani bir potansiyel var. Potansiyelin olması tek başına ucuzluk anlamına da gelmiyor aslında. Hı hı. Yabancı açısından bence biraz daha hem yapısal anlamda hem yani güven anlamında da daha öngörülebilir bir ortam gerekiyor. Bunu tesis etmek biraz zaman olabilir.
0: Serhan Yenigün, çok teşekkür ediyorum. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü konuğumuzdu. Devam edelim stüdyoda. Sevgili Seda Yalçınkaya, özel konuğum, yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü. Seda, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi nereden başlayalım? Şu fon tarafından bir başlayalım. Seninle ben hiç bunu konuşma fırsatı bulamadık. Sen birçok yerde konuşmuşsundur eminim ama. Şimdi geldiğimiz noktada 1.600.000 ödemelerin de başlayacağı konuşuluyor. İşte güncellemeler için bir hesaplama yöntemlerinden bahsediliyor vesaire. Bu süreç yani Borsa İstanbul'daki bugün işte özellikle enflasyonla birlikte verilen olumlu tepkiye de baktığımızda nereye geldiğimizi söylemek mümkün. Yani en kötünün geride kaldığı dengelenme noktasına yaklaştığımız bir yerde miyiz, başka bir yerde miyiz?
2: Ya şimdi bence süreci birkaç taraf açısından değerlendirmek lazım. Bir yatırımcı tarafından değerlendirmek gerekiyor. Bir düzenleyici boyutu var bu işin. Çünkü MSCI süresi evet. Var işte Kasım ayında. Bir de tabii ki portföy yöneticileri tarafından değerlendirmek gerekiyor. Hani biz biraz daha kısa vadeli yatırımcı açısından nasıl bir süreçteyiz ya da bir de genel piyasa değerlendirmesi var tabii ki. Ya bence bu sürecin daha hani en kötüsü geride kaldı. Evet, geride kalan bir süreç var ama belirsizliği tam da örtebilecek bir şey yok elimizde. Çünkü daha düzenleyicilerden açıklamalar görmemiz gerekiyor. İşte ne kadar ödenecek mesela, bir sürü açıklamalar var. 200 bin TL hemen ödenecek olan kısım hemen ödenecek. Sonra kademeli olarak ödemeler yapılacak. Ana para dışında MKK Fed'in belirlediği bir miktar kadar gibi gibi bir sürü aslında dezenformasyona açık, haber kirliliğinde çok fazla olan bir ortamdayız. Bunu düzenleyiciler tarafından belirleyen bir yol haritası sunulması ve bunun da yatırımcılara verilmesi gerekiyor. Takvim açısından, uygulanacak yol açısından evet birçok açıklama var, doğru, ama netleşen bir tarih yok. Dolayısıyla şu anda piyasada halen daha bunun belirsizliğini görmeye devam ediyoruz. Bunu söylemek mümkün. Yani piyasada şu anda ne aşamadayız? Belirsizliğin henüz %100'ün kalktığı bir aşamada değiliz. Bir kere likidite yönetimi açısından da çok sınırlı bir durumdayız. Sürekli hani satılmaya zorlanan bir pay oranı var. Ve bu hisselerde açıkçası bunun sona eriyor olması lazım. Güven ortamının yeniden kazanılıyor olması lazım. Çünkü MSCI'ın biliyorsun 23 Haziran'daydı galiba yaptığı açıklamadan sonra hani bir ara değerlendirme gelir mi gelmez mi MSCI'den, bu beklendi. Küçük bir açıklama yaptı ama çok da farklı, hani durumu izliyoruz gibi bir açıklamasıydı bu. Şimdi güvenin yeniden tesis edilebilecek düzeyde düzenleme boyutunun gelmesi gerekiyor. Birkaç işte haberlerde okuduk düzenleme ne taraflara gelir diye ama bunların da açıklanması lazım. Açıkçası bence şu anda sürecin biraz başında gibiyiz. Bir önce yatırımcıyı rahatlatmak ve ara ödemelerle birlikte yatırımcının nakit akışını düzeltmek gerekiyor. Daha sonrasında piyasadaki likidite sıkışıklığını biraz daha rahatlatmak gerekiyor ve daha sonrasında da, ama bunu hızlı bir zaman açısından, çünkü yani Kasım ayında açıklayacak MSCI bizim piyasa durumumuzu. O nedenle bir de güveni arttırabilecek yeni düzenlemenin geliyor olması lazım ve bunun da gerçekten kalıcı bir şekilde. Yani yatırımcı şunu bilmiyor ki, ben piyasaya hani aldığım miktar kadar zararımı karşılayabilecek bir yatırım yapayım mı tekrardan? Mesela bir yatırım yaptığı zaman o fiyatın, göründüğü fiyatın güvenli olduğunu ya da istediği zaman çıkış yapıp yapamayacağını güveniyor olması lazım. O nedenle yatırımcı açısından hala kırılgan bir durum var. Büyük bir ihtimal likit tarafa ve daha güvenli tarafa giriş yapacaktır. Bir çıkış da söz konusu olabilir. Mevduat tarafına girişler söz konusu olabilir. Olabilir bunlar zaten. Aslında çok da şahit olmadığımız şeyler değil. Dolayısıyla bir kısım yatırımcı da ama içeride kalan zararı da daha hırslı bir şekilde, daha risk boyutunu göze alarak çıkartmaya da çalışabilir. Bu en riskli taraftır. Dolayısıyla şu anda düzenlemeli halen daha beklemek lazım. Yatırımcı açısından da, piyasa açısından da.
0: O en riskli tarafta neye dikkat etmek lazım?
2: Çok şimdi tabii ki halen daha bir kırılganlık var ve bu etki 12.000 seviyesinin altına da geri çekilmesini sağladı Borsa İstanbul'un. 12.000'in altında çok fazla olmayan ama hani biraz da buraları test eden bir piyasa var. Dolayısıyla mesela kredili işlemlerde, riskli pozisyonlarda kredili işlemlerin yapılması, yüksek miktarlarda yapılması, sonuçta ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci dalganın da gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Ve bu işin hani ne taraflarda, düzenleyici boyutta nereye değeceğini de şu anda bilmiyoruz. Dolayısıyla yatırımcının yanlış bir karar alması durumunda ya da bilmediği ters bir pozisyon alması durumunda ikinci bir risk unsuru oluşabilir kendisi açısından. Daha sakin kalıp öncelikle bir düzenlemelerin tarih boyutunu değerlendirmek ve nakit akışında bir geriye yaslanıp bakmak gerekiyor. Ondan sonrasında dediğim o güven, işte hangi seviyeye girdi, bu seviye güvenli mi ve çıkışın bu taraftan olacak mı sorgulayarak daha defansif, o bizim her zaman bahsettiğimiz, hani daha sıkıcı olarak algılanan, daha nakit akışı kuvvetli şirketlere, daha bir bilanço yapısı kuvvetli olan şirketlere yönelmek faydalı olacak. Ama tabii ki son dönemde hem bu olayların vermiş olduğu hem de enflasyonun vermiş olduğu bir piyasa üzerinde, Merkez Bankası üzerinden bir beklenti de oluşmaya başladı. Burada da hani acaba bankalar desteklenir mi sorguluyoruz ki bugün enflasyon rakamı da bize biraz onu veriyor gibi hafif hafif algılama açısından.
0: Şimdi bilançolar da 19 Ekim'de başlayacak bir yandan. Biraz seninle o tarafı da konuşalım. Beklentiler ekseninde, yaşananlar ekseninde ve hani varsa revizyonlar ekseninde.
2: Yani şu anda bilançoları rahatlatabilecek bir şirketlerin finansallarını rahatlatabilecek bir unsur yok. Yine rafineri tarafında ikinci çeyrekte fiyatlama etkisinden, marjlar etkisinden yaşadığımız hikaye devam ediyor. Dolayısıyla biraz daha o tarafta ikinci çeyrek ve şu anda da petrol fiyatları yüksek olduğundan dolayı üçüncü çeyrek yüksek baz olmaya devam edecek. Bu taraftaki hikaye sürüyor. Bir o kadar etkisi yüksek olmasa da aslında yani sektörel bazda petrol fiyatının yüksekliğinden dolayı buradaki hikayenin sürdüğünü söylemek mümkün. Bir iki gün önce otomotiv sektörüne ilişkin verileri aldık. Oradaki yavaşlama halen daha sürüyor. İç tüketime dayalı olan sektörlerdeki yavaşlamanın hemen çözüldüğünü söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bilançolar etkisi üzerinde evet artık satışların biraz daha yukarı yönde çıktığı ama maliyet baskısının devam ettiği, operasyonel verimliliğin önemli hale geldiği süreç bitmiş değil ve finansman gider yükü de sürüyor. O nedenle bilançolarda tek kalemlik iyileşmeleri elemine ettiğiniz zaman yapısal bir yüzeye çıkış yok. Bu nedenle sektörel olarak kırılımlar ve burada sektörel öne çıkan bazı hikaye, yani kısa vadeli temalar dışında bir iyileşme söz konusu olmayacak 3. çeyrek bilançolarında da. İşte her hikaye ötelendiğinde ve genel olarak güvende geride kaldığında ve finansalları etkileyebilecek bir rahatlama da olmadığında, finansman gideri gibi, maliyetler gibi, küresel piyasalardaki bazı sektörlere dokunan dış ortam gibi. Dolayısıyla şu anda 4. çeyrekte de büyük bir ihtimalle yine zayıf bir bilanço dönemi göreceğiz ama 2024 yılının en iyi ihtimalle 1. çeyreğinde ya da 2. çeyreğinde düzelme olacak. Biz bu yılın
0: 2027.
2: Evet. Öyle söylemek mi? Dedim. 2000 pardon 27. geriye gidiş.
0: Peki şimdi şunu da sorayım. Bir yandan da hani küresel taraftan aldığımız etkiye bakacak olursak parite üzerinden sormak istiyorum. Özellikle ihracatçı şirketler açısından şekillenen resim üzerinden. Çünkü orada euro-dolar çaprazının ciddi biçimde aşağı geldiğini görüyoruz. Yani dolar endeksi yukarı gidiyor. Hem ECB beklentileri yukarı yönlü hem kısa vadeli faizler yukarı yönlü olmasına rağmen euro cazip kalamıyor, cazip olamıyor. Şimdi bir hani devamlı ilişkin beklentin ve bu süreçte dediğim gibi başta ihracatçı şirketler olmak üzere çünkü aslında Avrupa içinde de ayrışmayı ve böyle bir sürekli birbiri ardına gelen hikayeyi takip ediyoruz. Almanya konuşuyorduk, biraz toparlanıyor derken Fransa konuşmaya başladık. Evet. Ne ifade eder?
2: Yani şöyle söylemekte fayda var. Bir jeopolitik riskin sadece bir jeopolitik risk olmadığını ve merkez bankalarının faiz politikalarını etkileyebilecek ve makroekonomi dengeyi bozabilecek bir düzeyde olduğunu biz bu sene çok güzel gördük. Yani Şubat ayından beri devam eden jeopolitik riskle birlikte oyun kurucu merkez bankası olan FED faiz arttırmak zorunda kaldı. ECB buna katılmak durumunda kaldı. Yani dolayısıyla makroekonomik koşulları konuşmakta biraz geri planda kaldığımız bir işte yapay zeka, o çip rüzgarı bittikten sonra daha yavaşladıktan sonra makroekonomiye verebileceği zararları da daha ön planda konuşmaya başladık. Bu da merkez bankaları üzerinden geldi. Şimdi yavaş yavaş verilerin ABD özelinde gelen verilerin hafif işte meyliyle birlikte bu toplantıda bir faiz arttırma beklentisi yavaşlamış durumda. Ama makroekonomi üzerinde özellikle enerji fiyatlarındaki yukarı yönde yükseklik nedeniyle risk bitmiş değil. Bu nedenle dolar endeksi halen daha yani yavaş yavaş da olsa yükselmeye devam edebileceği görüşündeyim. Buradaki ana senaryoda bir yavaşlama ya da bir anlaşma söz konusu olmadığı takdirde enerji fiyatlarından oluşabilecek risk de sürecektir. Burada bir iyileşmeye ihtiyaç var. Her açıdan yani hem makroekonomi, yurt dışı makroekonomisi açısından hem biraz merkez bankalarının elini kuvvetlendirmesi açısından ve tabii ki bu da bize çok büyük bir risk olarak geri dönüyor. Özellikle gelişmekte GOP'larda büyük hasarlar var. Hem dezenflasyon sürecine hasar veriyor, hem cari açık üzerinden hesap veriyor, hem zarar veriyor, hem döviz talebine bir miktar şu anda meyil yok ama normal şartlar altında olsaydık olurdu. Dolayısıyla bu tarafta iyileşme olması lazım ki ECB üzerinden de bir düzelme söz konusu olsun. Şu anda Avrupa için halen daha şartlar kısıt diyeceğim.
0: O zaman bizim Türk ihracatçılarının dolayısıyla ihracatçı şirketlerin rekabet gücü kar marjları açısından ne kadar stres birikiyor?
2: Zaten aslında uzun zamandır bir döviz kuru açısından stres binmişti o tarafta. Bir de kısıtlayıcı işte gümrük tarifeleri gelmişti vesaire. Bir süre daha devam edecek. Önemli olan bu Kasım'daki Trump'ın alabileceği ara seçimler için aksiyon. Orada bence takvim çok kısalıyor. Dolayısıyla daha rahatlamaya ihracatçı şirketler açısından daha rahatlayıcı bir düzey olması için biraz daha bu riskin sönmesi lazım. Risk devam ediyor şu anda. Bu da zaten bilançolara yansıyor.

Maliyetler açısından da yine aynı şekilde yüksek maliyetlenmeler var. Bu da brüt karlılığa ciddi anlamda etki ediyor. Şu anda kar marjlarında oluşan yavaşlama bilanço açısından iyi bir tablo, iyi bir şey çıkartmıyor karşımıza. Ama işte Merkez Bankası yavaş yavaş özellikle bu enflasyon görünümüyle birlikte 100 bas puanlık bir faiz indirimi 22 Ekim'de hani piyasa algısını daha henüz ölçebileceğimiz düzeyde değil, veri daha yeni geldi ama hem beklenti altında kalması hem de biraz daha işte fon düzenlemelerinden kaynaklı olarak Merkez Bankası piyasayı rahatlatır mıyı

0: dönem olursa 22 Eylül'de 100 bas puanlık bir faiz indirimi kurum olarak gelebileceği düşüncesindeyiz. Yani evet, Eylül ayındaki açıklanan veride bir baz etkisi ve geçici etkileri olabilir. Son PPK toplantısında bu yavaşlamaya karşı, Eylül'deki enflasyon yavaşlamasına karşı temkinli olmak konusunda bir ibare vardı. Yani ama genel olarak bir piyasa algısı, bir çok az da olsa bir rahatlama açısından 100 bas puanlı faiz indirimine dönebilir algısal anlamda.
1: Seda, çok çok teşekkürler. Seda Yalçınkaya özel konuğumuzdu. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü. Londra'ya gidelim, Ceren'in notlarını alalım. Ceren, merhaba, hoş geldin. Baktığımızda arpa piyasaları genel olarak yatay görünümdeydi. Arpa tarafında özellikle Fransa eksenli tartışmalar, oradaki gelişmeler ön plana çıkmış gibi duruyor.
2: Merhabalar Zeynep. Evet, bugün Avrupa endekslerinde karışık bir görünüm var. Fransa borsası bugün negatif ayrışan cephede. Özellikle bunda Schneider elektrik hisselerinde düşüş de etkili oldu. Fransa borsasına baktığımız zaman şu saatlerde kayıplarını bir miktar daha sınırlamış durumda. %0.6'ya kadar geriledi kayıpları. Fakat %1'e kadar ulaştığını takip etmiştik. Schneider elektrik hisseleri ise %10'a yakın değer kaybıyla işlem görüyor. Şirket Boston merkezli PTC yaklaşık 22.6 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Aynı zamanda biz tabii İspanya borsasına takip ediyoruz. Bugün İspanya Başbakanı Sanchez'in yaptığı erken seçim çağrısının ardından İspanya borsası belirsizliklere rağmen primli işlem görüyor. %0.5'e ulaşan bir prim var İspanya borsasında. Burada tabii önümüzdeki günlerde İspanya'yı takip ediyor olacağız. Çünkü hükümetin artan toplumsal protestolara yatıştırmasını umduğu konut planının geçen hafta parlamentoda reddedilmesinin ardından 29 Kasım'da İspanya seçime gitmeye hazırlanıyor. Avrupa borsası Ağustos ayında gördüğü o rekor seviyeye ulaşmakta zorlanıyor. Enflasyona ilişkin endişeler geçtiğimiz hafta küresel tahvil piyasasına yön vermişti. Özellikle Fransa öncülüğünde tahvil faizlerinde sert yükselişlerin yaşandığını takip etmiştik. Fransa'daki siyasi belirsizlik yine yatırımcıların radarında olmaya devam ediyor bu hafta. Yatırımcılar bölge tahvil piyasasına bulaşma riskine ilişkin işaretleri yakından takip ediyorlar. Burada kurumların değerlendirmesine baktığımız zaman BNP Paribas siyasi belirsizliklerin baskı oluşturduğu diğer Avrupa endekslerine kıyasla Alman hisselerinin daha cazip fırsatlar sunduğunu ifade ediyor. Goldman Sachs'a göre şirket kârları dirençli kalmaya devam etse de yükselen tahvil faizinin piyasa tarafından absorbe edilmesi giderek zorlaşıyor. Citigroup ise 2027 yılında güçlü şirket kârlarının yüksek faizler ve jeopolitik risklere rağmen küresel hisse senetlerinde yeni yükselişleri destekleyebileceğini düşünüyor. Aynı zamanda bugün Euro tarafında oldukça ciddi çeken hareket yaşandı. Aşağı yönlü hareketin hızlandığını takip ettik. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş sonrası hem Fransa krizi hem de bölgede yeni siyasi çalkantı ihtimali Mayıs 2025'ten bu yana Euro'nun en düşük seviyeye gerilemesine yol açtı. Bugün gün içerisinde Euro dolar karşısında %0.8'e ulaşan düşüşle 1.11.61 seviyesini test etti. Şu anda 1.12 seviyesini aşmakta zorlandığını görmekteyiz Euro dolar paritesinin. Bu aslında Euro'da yaşanan zayıflık Sanchez'in erken seçim çağrısı yapmasıyla da bir miktar hızlandı sabah saatlerinde. Bu gelişme hali hazırda Fransa ve diğer kırılgan ülkelerdeki tahvillerin baskısını konuştuğumuz bir dönemde piyasalara yeni bir siyasi risk eklemiş durumda. Diğer yanda yatırımcılar geçen hafta yaşanan sert satış dalgasının 15 yıl önceki Avrupa borç krizini hatırlatmasının ardından Avrupa devlet tahvili piyasasının bazı bölümleri konusunda tedirginliğini koruyor. Fransa, İtalya, Belçika gibi yüksek borç yüküne sahip Euro bölgesi ülkeleri borçlanma maliyetlerinin yükseldiği ortamda kırılganlığın bugün de biz devam ettiğini görmekteyiz Zeynep.
1: Ceren, çok çok teşekkürler. Ceren Dilekçi Kösoğlu aktardı. Noktalayalım burada piyasa hattını. Görüşürüz. Şimdi sırada Alara Akgün'le iş dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor ve İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün İş Dünyası'nda hem ihracat tarafında tekstil sektörünün ve sanayicinin nabzını tutacağız hem de telefon pazarında taksit sürecine dair yeni gelen adımı detaylandıracağız diyelim. Fakat bugünü konuşmadan önce 6 Ekim bugün serebral palsi günü olarak geçiyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı da bu farkındalığı erkenden teşhis amaçlı yapmak için aslında burada tüm gün boyunca yeşil giymek, sosyal medya hesaplarından yeşil fotoğraf paylaşmak ve evlerinize yeşil ışık yakmak çağrısında bulunuyor. Çünkü beyin gelişiminin erken zamanlarında bir hasar ortaya çıkartan bu hastalıkta günlük yaşama, duruşa ve aslında hareketlere etki eden bir hastalık olarak da geçiyor. Ve erken teşhis önüne geçmek amaçlı, tedavileri görmek amaçlıysa yeşil giymeye Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı çağrıda bulunuyor dedik ve biz yeşil kurdelemizi taktık ve iş dünyası kaldığı yerden devam ediyor diyelim. Konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi Burak Sertbaş. Burak Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, iyi haftalar Burak Bey. Şimdi aslında hafta sonundan sarkan birçok başlık var baktığımızda. Sanayici tarafında ihracat rakamları açıklandı ve %10'luk artış kısmi olarak ılımlı olarak gözüktü. Ve OVP tarafında ise beklentileri bir hayli karşılayan bir rakamla karşı karşıya kaldık aslında. Şimdi bakıldığında Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yılın ilk 9 ayında yaklaşık 12,2 milyar dolar seviyesinde ki siz daha önce 2026 yılında ümidimiz kestik demiştiniz. Peki bu rakamla beraber biraz daha toparlanma emaresi gördünüz mü? Beklentiler hala 2027 yılında mı ümitler diyelim? Bu tarafta sektörde en kötü sizce geride kalmış olabilir mi? Gelsek.

0: Sektördeki sıkıntı halihazırda devam eder durumda. Tabii ki rakam en azından düşme oranının azalıyor olması bizi umutlandırıyor. Fakat biz hala miktar bazında geriden geliyoruz. Yani kilogram bazında ki düşüşümüz giderek artıyor. Dolayısıyla arzu ettiğimiz üretimi ihracat rakamlarında belki biraz daha azaltarak görüyoruz ama arzu ettiğimiz üretimi yapamıyoruz gösteriyor bu. Piyasaya baktığımızda da gerçekten üyelerimiz, ihracatçılarımız, imalatçılarımız gerçekten çok zor günler geçiriyorlar. 2026'dan da ümidi keser gibiyiz. 2027'ye döneceğiz herhalde. Avrupa çok önemli biliyorsunuz bizim pazarda.
1: Evet.
0: Avrupa'nın biraz hareketleniyor olması lazım ama son zamanlarda dolar, euro darbesi de yemeye başladık. Üstüne üstlük. Ama Avrupa'nın hareketleneceği veya bu kargaşasının çabuk sonlanacağını ümit ediyoruz. Avrupa'nın biraz daha hareketlenmesi lazım ki biz de biraz nefes alalım.
1: Şimdi Burak Bey, aslında bu sabah saati bir gündemimiz de Euro'nun 17 ayın en dip seviyesini görmesiydi. Euro dolar paritesine maalesef bakıldığında güçlü dolar hikayesinden mütevellit aslında 1.12 seviyesini de gören bir çapraz kurla karşı karşıya kaldık. Avrupa tarafında imalat PMI'lar da son zamanda çok da iyi gelmiyor. Bize göre 50 eşik değerin üzerinde, fakat bir durgunluk ve geri çekilme emaresinin de olduğu gördük. Şimdi ABD-İran savaşından sarkan aslında biraz daha tedarik talebi de bize doğru kaymıştı Avrupa tarafında. Savaşın hala belirsizliğini koruduğu bir ortamdan geçiyoruz ki 8. ayında. Peki buradaki talebin kalıcı olmasını siz bekler misiniz? Ve yılı sizce ihracatta sizin sektörünüz hangi rakamsal boyuta kapatabilir?
0: Rakamsal olarak baktığımızda bu gidişle ki bu İran savaşı devam ettiği sürece büyük alım gruplarının Türkiye'ye yönelmesi devam edecektir. En azından yumurtaları aynı sepete koymamak adına Türkiye'yi tercih ediyorlar şu anda. Rakamsal olarak büyük ihtimalle de biz bir önceki seneyi yakalar hale geleceğiz. Ama biraz önce bahsettiğim gibi konu sadece rakam değil, konu üretimin de artıyor olması. Daha fazla üretim yaparak rakamı artırıyor olmamız lazım. Biz ne yazık ki üretim rakamları düşüyor. Ama biz rakamımızı belli bir yerlere getiriyoruz. Tabii ki hoş bir şey hepimiz için ama olayın gerçeği de pek öyle değil.
1: Şimdi kilogram bazında bir düşüş varken maliyet bazlı ihracat rakamlarında bir artıştan dolayı yukarı yönlü bir seyrin de olduğunu bazı sektörlerimiz özelinde gördük. Peki üretim maliyetlerindeki artış, kurdaki yükselişin sınırlı kalmasını da göz önüne aldığımızda sizce rakiplerimize göre ne kadar pahalı hale geldik? Çünkü daha önceki söylemlerinizde %40 ila 50'ye varan bir rakiplere göre daha pahalı hale geldiğini Türkiye'nin bu konumda konuşmuşsunuz. Şu an tablosu daha aynı şekilde devam ediyor mu ve kurda nasıl bir denge oluşturuyor? Şurusta Türk hazır giyim üreticisi Avrupa'da yeniden fiyat rekabetine girmiş bulunabilir sizce?
0: Bir kere geçen sene bütün hesaplarımızı euro dolar paritesinin 1.20'nin altına düşmeyeceğini öngörerek yapmıştık. Genelde piyasada da beklenti bu yöndeydi. Yani 1.15'lere de razı hale geldik bir dönem sonra. Şimdi 1.12'lere alışacağız herhalde. Bir kere 1.20'ler bizim için zaten zorlandığımız bir seviyeydi. Bu seviyelerde çok daha zorlanırız. Çünkü ham madde girişimiz, yani pamuk, kumaş zaten dolar üstünden hesaplanan bir olgu. Türkiye'de üretilse dahi. Dolayısıyla bizim ihracatımızın çoğunun euro olduğu sürece bu paritedeki ters gidiş ihracatımızı hep olumsuz etkileyecek. Daha önceki dönemlerde kardan fedakarlık ederek yaptığımız işler vardı. Ama şu anda fedakarlık edeceğimiz kar da yok. Bu yüzden bilmiyorum ne olacak sonumuz. Bir takım destekler görüyorduk. Her zaman söylüyorum. Teşekkürlerimi de iletiyorum Ticaret Bakanlığımıza özellikle.
1: Bunlardan biri de döviz dönüşüm desteği oldu. 1 Ekim'de yürürlüğe girdi ve aslında katma değerli üretim şartıyla beraber biraz daha sadeleşmeye gidildiğinde döviz dönüşüm desteğinin konuşuldu. Ki aslında uzun zamandır vardı. Temmuz'dan sonra bir uzatma yapıldı ve önümüzdeki seneye kaydırıldı tekrardan. %3'lük bir prim desteği var, fakat burada katma değerli üretim şartı da biraz daha tabana yayılmasında zorlaştığı konusunda birçok konuğumuzun yorumu bulunuyor. Siz bu tarafı nasıl yorumlarsınız? Döviz dönüşüm desteğinde mevcut düzenlemenin yeterli olduğunu görüyor musunuz?
0: Hayır, hazır giyim sektörü için bu son yeni çıkan kararlar tamamen hazır giyimin veya istihdam yön sektörlerin aleyhine çalışan bir sistem haline geldi. Bir kere bir limit veriyor Merkez Bankası ihracatçılara döviz dönüşüm desteğine gelebilecek rakam limiti. O da karlılık ve iş gücüyle hesaplanıyor. Zaten sektörümde karlılık yok. Dolayısıyla benim ödediğim iş gücü kadar ben dövizimi çevirebilir durumda olacağım. Döviz dönüşüm desteğinden faydalanan durumda olacağım. Bu da bizim ortalamada %35'lerde işçilik maliyetimiz. Demek ki ihracatımın %35'ini çevirebiliyor olacağım. O da hepsini kendi içimde üretirsem dışarıda taşeron fason olarak yaptığım üretimlerin ne olacağı konusunda şu anda da bir bilgi yok diyebiliyorum. Bu konuda gelişme yapılacaktır ama her halükarda %35'in üstüne çıkmayacak bu benim sektörümde. Dolayısıyla ben %100'ünü döviz dönüşümden faydalanıp %3'ten faydalanırken şimdi %30'larda %35'lerde kalacağım. Bu da büyük kayıp sektör için. Hazır giyim sektörü birçok sektör de öyledir diye düşünüyorum. Son dönemde maliyet yaparken bu %3'ü, daha önce %2'ydi biliyorsunuz bu. %2, %3'ü maliyetlerine kullanan bir sektördü. Eğer bu yayınlandığı şekilde uygulanırsa sektör oradan da bir darbe alacak. O destek olmaktan çıkacak, bize köstek olacak gibi bir görünümde. Bu döviz dönüşüm desteği sebebinin dövizin enflasyonu artırmaması için tutulduğundan dolayı bize Merkez Bankamızın verdiği bir destek olarak görüyorduk. Öyleyse zaten bütün ihracat karşılığı dövizin hiçbir şarta bağlanmaksızın %3 ile dönülmesi gerektiğini düşünüyorduk. Hatta bizim %3'ün de yetersiz olduğunu, istihdam yön sektörlerde %6'lar, %7'ler olması gerektiğini hep savunduk.
1: Evet.
0: Ama ne yazık ki tam tersi bir kanun çıktı. Tam tersi bir genelge çıktı.
1: Burak Bey, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Aslında son zamanda reel sektörün nakit akışı ve tahsilat sorunları çokça konuşuldu. Son 3 haftalık likitte sıkışıklığı döneminde. Peki sizin bölgenizi etkileyen bir süreç var mı? Sahadan nasıl duyumlar alıyorsunuz?
0: Yani şu an çok dramatik bir şey duymuyoruz. Normal hepimiz takip ediyoruz son gelişmeleri. Benim sektörümde çok fazla bir sıkıntı görünmüyor. İnşallah da görülmeyecektir bundan sonra.
1: Peki. Burak Sertbaş, çok teşekkürler. Değerli katkılarınız için sizlere de kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, buradan da aslında BDDK'nın hafta sonu aldığı düzenleme taksit adımını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda. Kendisi Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları MobiSat Başkanı Mustafa Kemal Tunacı. Mustafa Bey, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ala Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Şimdi bakıldığında sizinle programlarımızda çok kez üzerinde durduğumuz bir konuydu. Aslında bu tarafta bir adım geldiğini gördük. BDDK cep telefonu kredilerinde vade sınırlarını ve kredi kartlarında asgari ödeme tutarının esas limit eşiğini yeniden belirledi. 40 bin liraya kadar olan cep telefonları ile 50 bin liraya kadar olan yenilenmiş telefonlarda 12 ay vadeli kredi kullanılabilecek ve kredi kartlarında %20 asgari ödeme uygulanacak. Limit eşiği ise 100 bin lira olarak seçildi. Peki bu düzenleme orta üst segment telefonları olan talebi ve fiyatları sizce nasıl etkileyecek? Çok kısa rica edelim sizden.
2: Tabii ki sizlerle de birçok programda konuşmuştuk. Uzun süredir süre gelen gündemimizdi. Gündemimizin karşılık bulması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu manada da ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz her zaman teknolojiye ulaşımın kolaylaştırılmasını savunduk. Sizlerle de beraber programlarınızda. Maalesef Türkiye'de sadece giriş segmentinde, hatta giriş segmentinde de sınırlı bir alanda 20 bin TL'ye kadar olan cihazlar 12 taksitle ulaştırılabilirken yeni düzenlemeyle birlikte bu 40 bin TL'ye çıkacak. Tabii ki bu ülkemizde vatandaşlarımızın tercih ettiği cihazlara ulaşması açısından çok önemli ve değerli bir konu. Bu alanda da ülkemizdeki tercih edilen ürün gamının artık orta segmente doğru ilerleyeceğini görüyoruz, öngörüyoruz açıkçası. Bu da genel manada sektörümüze de olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz. Yine vatandaşlar, yani yine tedarik sıkıntıları ve özellikle stok sıkıntıları yaşamazsa ilk başta adette %10'a varan bir artış öngörebileceğimizi öngörüyoruz biz. Yine bunun sonrasında da daha sonra birçok modelin, birçok marka ve modelin kampanyalarla birlikte bu alandaki ürün gamını genişleteceğini ve vatandaşımızın daha rahat ve daha donanımlı teknolojiye ulaşabileceğini görüyoruz. Bu manada da mutluyuz açıkçası.
1: Peki şimdi satışlarda bu adım sonrası %10'a varan bir canlanma öngörüyorsunuz. Söylemlerinizden bunu anlıyorum. Peki fiyatlamalara kısa vadede bir etkisi olur mu sizce?
2: Tabii ki umudumuz bazı noktalar bugüne kadar üretici firmalarımız bu manada çok özverili davrandılar. Mümkün olduğunca fiyatlarda maliyetler dahil birçok noktada yansıtmaları çok geri planda bıraktılar. Bu alanda da fiyatların yine üretici firmalarımızdan destek olarak ricamız fiyatların yine aynı seviyelerde mümkün olduğunca devam etmesi ve buradaki ön planda olan bu kanunun gerçekten vatandaşa en doğru şekilde yansıtılmasını arzu ediyoruz. Fiyatlamalarda bu konudan bağımsız daha önce yine sizlerle de birçok alanda konuştuk. Artan maliyetlerle birlikte fiyat artışları söz konusu olabilir. Ama en azından bu adım vatandaşı rahatlatacaktır.
1: Peki şimdi kredi kartı tarafında bu taksitlendirme ve kredi verme adımı geldi. Fakat sizin burada daha yerel üreticilere dair de fabrika kapanmaları olduğu konusunda çok kez program yapmıştık. Burada da farklı bir adım bekliyordunuz. Bu adımın son çeyrekte gelmesini öngörmüşsünüz bu yeni adımdan sonra diye soralım.
2: Evet, tabii ki biz aralıksız gündemlerimizi sürdürüyoruz. Kredi kartı noktasında sıfır cihazlarda maalesef kredi kartıyla satış söz konusu değil. Ancak yenilenmiş cihazlarda fiyat bağımsız kredi kartıyla 12 aylık satış söz konusu. Yerli üreticilerin özellikle gündemlerinde de gözetim belgesi kararı karşımıza çıkıyor. Gözetim belgesi kararı belli oranda $200'dan $250'a çıkartıldı. Olumlu bir adım olarak karşılıyoruz ama yeterli o adım olmadığını görüyoruz. Burada gözetim belgesinin daha fazla yükseltilmesi noktasında yerli üretim de buradan desteklenecektir. Ama yerli üretimin özellikle taksit kısıtlaması da yerli üretimimiz açısından ayrı bir nefes verecektir ve buradaki istihdam kayıplarını bir nebze telafi edeceğini düşünüyoruz açıkçası.
1: Peki Mustafa Kemal Turnacı, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim. Değerli izleyenler, iş dünyasını özel bir röportajımıza noktalıyoruz diyelim. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Çelik, Eylül ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendirdi ve Çelik, ihracatın artışıyla paralel sorunlarımız çeşitleniyor diyerek açıklamalarda bulundu. İzleyelim ve iş dünyasını noktalayalım.
3: Eylül ayı ihracat rakamlarını karşıladık. Sizden buraya yönelik bir değerlendirme alarak başlayayım.
4: Evet, Eylül ayında toplamda %15'lik bir Türkiye genelinde ihracat artışı var. Bizim otomotiv sektörümüzde de %7'lik bir artış var. 3.9 milyar doları bulan bir ihracat değerine ulaştık. Baktığınızda ilk 9 ayın 9'unda da ihracatta liderliği devam ettiriyor otomotiv endüstrisi. Bu açıdan sevindirici. Ama ihracatın artışıyla paralel sorunlarımız da her geçen gün çeşitleniyor. Yeri geliyor artıyor. İhracat dünyası sürekli bir mücadele ve çaba içerisinde bunu sürdürülebilir kılmak için.
3: Peki ilk 9 aylık rakamlara baktığımızda beklentilerinizi karşıladı mı? Çünkü genel verilere baktığımızda OVP hedefi geçildi 2026 için. Sizin ilk 9 aylık performansınız nasıldı?
4: Hedeflerimizi zaten muhafazakar tutmuştuk. Çok yüksek ihracat hedefleri kurgulamamıştık. İlk 9 ayın nihayetinde 12 ayın hedeflerini tutacağını görebiliyoruz. Aslında beklentiler rakamsal bazda karşıladı. Ama her ihracatın rakamının hikayesinin içinde bir mücadele alanı var. Şu anda da ihracatçının en büyük mücadele alanı kar üzerine kurgulu. Yapılan ihracatın nihayetinde elde ettiği kardan, elde ettiği sonuçlardan aslında ihracatta artış olmasına rağmen çok memnun olamayabiliyor çoğunlukla ve şu an o sürecin içindeyiz. Bunun da en önemli sebebi uzun süredir dillendiriliyor. Bu yılda demin Tim Başkanımız da açıkladı, %14'lük bir kur. Enflasyon son bir yılda 14'lük bir gene lehimize çalışan bir kur olayı var. Onun da yaratmış olduğu bir negatif durum kar üzerinde.
3: TİM Başkanı Gültepe döviz dönüşüm desteği beklentimizi karşılamadı dedi. Sizin talebiniz nedir burada?
4: Döviz dönüşüm desteğinde 1 Ekim itibariyle yeni bir dönem başladı. Döviz alım yasağını kaldıran aslında ilk bakışta çok olumlu bir uygulama. Döviz dönüşüm desteği devam ediyor. %3'lük döviz dönüşüm desteği ve döviz dönüşüm desteği yapan firmaların ihracat alım kısıtlaması kalkıyor. Ama yeni başka kısıtlamalar geldi. En önemli kısıtlamalardan biri de işte döviz dönüşümü miktarının toplam işçilik ve karın toplamına bağlayan bir kısıt var. Bir de toplam döviz dönüşümünde de üst limit konuldu 100 milyon TL'lik gibi. Bunlar da toplamdaki döviz dönüşüm desteğini arttırıcı etken olmasını beklenirken ilk 2-3 günkü uygulamalardan gördüğümüz ihracatçılardan bu konuda eleştiriler var. Başkanımız da onu söyledi. Yani döviz dönüşüm desteğinin %3'lük kısmı devam ediyor ve bundan faydalanma oranı %25'ler civarlarında dönüyordu. Onun artacağı beklentisi varken azalacağı ile ilgili bir endişeler oluştu. İlk 3 günü geçirdik. Şu an 3. günündeyiz. Ama bu kısıtlamaların döviz dönüşüm desteğinden faydalanan firma sayısını veya rakam sayısını azaltacağı endişesi var.
3: Baran Bey, otomotiv sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri Made in Europe meselesi. Buraya ilişkin ne söylersiniz?
4: Evet, Made in Europe bir yıldır gündemimizde çok önemli bir konu. Otomotiv endüstrisi açısından yıkıcı bir, Türkiye otomotiv endüstrisini yıkıcı bir etki sağlayabilecek riskler de barındırıyor başından beri. Çok önemli girişimlerde bulunuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin çatı kuruluşu altında faaliyet gösteren Otomotiv İhracatçılar Birliği bu konuda çok önemli girişimlerde bulunuyor. Lobi faaliyetleri yapıyor, görüşmeler yapıyor. Aynı zamanda bakanlığımız, başta bakanımızın önemli temasları var. En son bunu Made in Europe meselesini ilk ortaya atan Fransız komisyonerin, Avrupa Komisyonu üyesinin Sejörn'ün ziyareti önemliydi. Aynı zamanda Almanya'da da önemli temaslarda bulundu Sayın Bakanımız. Avrupa'da bu son 6 ayda çok önemli temaslar gerçekleştirildi ve önümüzdeki 1-2 ayda burada çok kritik gene temaslar devam ediyor. Hem İhracatçılar Birliği hem Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak bizler de bu konudaki süreci yakından takip ediyoruz. Umarım Made in Europe konusunda Türkiye'nin istediği sonuçlarla karşılaşacağız.

0: Reklam.
1: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hepiniz.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Haftanın ilk akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 5 Ekim 2026 tarihindeyiz. İçeride çokça gelişme var. Yeni aya geçtiğimiz hafta itibariyle giriş yaptık. Özellikle Borsa İstanbul'daki seyir her geçen saniye ve dakika işlem günlerinde hepimizin merakını açıkçası cezbediyor. Bu haftaya pozitif başladığımızı söylemek Borsa İstanbul'da mümkün ama haritamıza bakalım. Bugün haritada yeşil renklerin hakim olduğunu göreceksiniz. Çünkü dünyadaki tek problem Lula da Silva'nın Brezilya'da devlet başkanı olmasıydı. Bu acılarla süren, ironi yapıyorum, dönem sona erince yemyeşil görmüş olduğunuz Güney Amerika'da kalan zaten 2-3 sol ya da sosyal demokrat başkanlık ya da liderliğin olduğu ülkeden bir tanesiydi. İkinci tura kaldı seçim. Oğul Bolsonaro'nun, piyasa dostu babasının oğlu Bolsonaro'nun ilk turda almış olduğu oy oranıyla gelişen ülke varlıkları da son derece pozitif etkileniyor ki dünya haritasında da yemyeşil bir görünüm var. Tabii burada vadeli piyasalarını görüyoruz. Spot piyasada neler olacağını göreceğiz. Bu arada Bolsonaro da ikinci turda umutsuz konuşmadı. Her şeye rağmen mücadele edeceğini söyledi. Ama görünen o ki zaten anketler yine yanıldı. Bir seçimde daha Bolsonaro'yu kıyısından ikinci turda liderliğe ve zafere yakın görüyorlardı. İlk turdaki oy oranı da daha yüksek görünüyordu. Flavio Bolsonaro'dan Lula da Silva'nın oyu daha yüksek görünüyordu. Ama tam aksi, Bolsonaro'nun kabaca bir 2-3 milyon fark attığını, %45'e 48-49 gibi bir oranla önde kapattığını görüyoruz. Bakalım ikinci turda ne olacak?

0: Zaten bu ay İsrail seçimleri de var. Hem Brezilya'da hem İsrail'de olacak. Gelecek ayda zaten bu ay biter bitmez hemen başında ABD seçimlerini gözlemleyeceğiz. Asya'da da açılış pozitifti bu arada. Bunun da altını çizelim. Avrupa'da şu an bizim zaman dilimimize yakın endekslere baktığımızda gördüğümüz biz 12.500'e atmaya çalışıyoruz BIST 100 yukarı yöne. Ve şu an itibariyle de hacmin gördüğüm kadarıyla bizim önceki günlerde alışkın olduğumuza paralel diyelim hadi 87 milyar TL civarında olduğunu görüyoruz. Akıllı para vakti itibariyle söylüyorum bunu. Bununla beraber endeksler bazında BIST 100 %1,5'un üzerinde yükselirken BIST 30 %1,80, bankacılık %3'ün üzerindeki sabahtan itibaren son dakikaları görenler tahmin ediyorum ki daha yakından bakmıştır. Bankacılık endeksi ön planda. Ulaştırmanın %0,50'ler sınavıyla beraber yukarı yönde seyrettiği bir gün. Bu arada bizim CDS dalgalanmaya devam ediyor. Borsada görünüm olumlu ama geçen hafta borsada olumlu görünümlerin olduğu günlerden azade düştüğü günlerde de bir miktar CDS'in sakinlediğini görmüştük. Bizim CDS'imiz şu an 258'in üzerine atmış vaziyette. 2010 yıllık gösterge tahvillerimiz düşüyor yalnız. 2 yıllıkta %39,46, 10 yıllıkta da %35,33 seviyelerini görüyorum. Dolar TL'de 49,15'in üzerindeyiz. Euro TL'de de 55,12'deyiz ama haftanın flash haberi herhalde 1,12'nin altını zorlayan Euro Dolar desek yeridir. Altın ve gümüşte de sakin seyir sunuyor. Bitcoin'de 86 bin doların üzerinde seyrediyor. Spot dolar endeksinin 102'nin üzerinde olduğu, Brent petrolün 102,5'un üzerinde olduğu, WTI Amerikan tipi petrolünde 90 dolarlarda olduğu hafta başlangıcında. Kısa tutalım özeti. Bol bol program içerisinde konuşacağız. Bir de İspanya eklendi. Denkleme Pedro Sanchez'i çok konuştuk, çok yazdık. Ama en nihayetinde tabiri caizse bir parlamento yenilgisi sonrasında orada da erken seçim, yanlış hatırlamıyorsam eğer 29 Kasım'da karşımıza çıkacak. Bununla ilgili Bloomberg muhabiri Daniel Basteiro'ya gideceğiz. Hay Daniel.
1: Daniel merhaba. Başbakan Pedro Sanchez 29 Kasım için erken seçim kararı aldı. Peki Sanchez neden şimdi sandığa gitme kararını verdi ve bu siyasi hamle ne kadar riskli? Aslında bazen tek bir olay her şeyi değiştirir. Biliyorsun ki Mari Carmen Abascal 2 hafta önce 70 yıldır yaşadığı konutundan, evinden tahliye edildi. Çünkü bu yüksek kiraları ödeyemez hale gelmişti. Bu da halkta ciddi tepkilere sebep oldu. Zaten hükümet konut sektöründen ve özellikle de yüksek fiyatlardan ciddi bir şekilde muzdaripti. Yani bu bir tetikleyici oldu ama Sanchez zaten parlamentoda çoğunluğa sahip olmadığı için zorlanıyordu. Bunu 2023 yılından bu yana yaşamakta. Ve o zamandan bu yana da yolsuzluk skandalları, göçmen konuları gibi alanlarda da zorluk yaşıyordu. Konut da özellikle sağ kanatı dikkatini çekiyordu. Ama şu an anketlere baktığımız zaman da tabii partilerin arasındaki durumun çok farklı olduğunu görüyoruz. Evet, söylediğim gibi konut sorunu İspanya'nın en önemli siyasi meselelerinden biri haline geldi ve kitlesel protestolar yaşanıyor. Ve hükümetin son konut önlemleri de parlamentoda reddedildi. Peki seçim kampanyasının ne kadar merkezinde olur konut krizi? Söylediğim gibi bu ciddi bir kriz, göçten dolayı da etkilendi ve İspanya aslında Avrupa'nın diğer ülkelerine kıyasla bundan daha çok etkilendi. Burada 750 bin ek konut ihtiyacından bahsediyoruz. Hem merkezde hem kırsalda. Bu da ciddi bir politik tartışmaya dönüştü. Hem halk ciddi tepki gösteriyor bu konuya hem de konut olmamasına ek olarak kira fiyatlarına da halk çok tepkili. Ama şimdi soru şu: bu seçim nasıl şekillenecek? Söylediğin gibi kampanya acaba sadece konut krizi üzerinden mi gidecek ya da diğer konulara da değinilecek mi? Bu çok önemli. Peki şimdi Sanchez siyasi gündemini hayata geçirebilmek için parlamentoda daha güçlü bir çoğunluğa ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ama 29 Kasım'a kadar seçmenlerin tercihini belirleyecek başlıca konular hangileri olur? Konut ve göç. Bu kesinlikle iki çok büyük sorun ve partiler arasında da bunlar yoğunlukla

0: Tartı söylüyor. People's Party biliyorsun koalisyonda bu sürekli olarak dile getiriliyor. Ve partiye de ciddi bir katılım var. Şimdi göç de İspanya için önemli bir konuydu. Ve bu taraf da aslında gitgide büyük bir soruna dönüşüyor. Şimdi bir de söylediğim gibi başbakan tarafında bir yolsuzluk soruşturması söz konusu. Sosyalist Parti'de bir de böyle bir detay var. Başbakan Zapatero eşi, kardeşi bu soruşturmalara dahil. Bütün bunlar kampanyalarda muhakkak dile getirilecek. Daniel Basterio, çok teşekkürler.
1: Evet, Bloomberg muhabiri Daniel Basterio'dan notlarını aldık. Yani Trump ciddi anlamda popülizmin bayraktarı, sağ popülizmin bayraktarı bir lider. İkinci dönemi bir dönem aralık sonrasında başladı. Petrol fiyatları başta olmak üzere şu an gördüğümüz aslında merkezinde Trump'ın olduğu gelişmeler, domino taşı gibi dünya piyasalarının, dünya ekonomilerini etkiliyor. Ve bu noktada Brezilya'ya da bakıyoruz, İspanya'ya da bakıyoruz. İşin içinde konuşulabilecek çok fazla detay var tabii. Tek bir blok üzerine konuşuyor değiliz ama Trump ve dostlarının aslında siyasetinin yükseldiği bir dönem. Gerçekten salgın sonrasında işin laboratuvar olarak piyasaları, ekonomileri kadar toplumsal kısmı da oldukça şeye teşne. İleride bunun belki de arkeolojisi bol bol sosyolojik açıdan da yapılacaktır. Gidelim şimdi biz pazartesileri olduğu gibi Ateşen Aybars'a opsiyon kısmına. Evet, her pazartesi olduğu gibi opsiyonda Ateşen Aybars'la birlikteyiz. Ateşen abi hoş geldin. Yine ortalık karma karışık dünyada. İster seçim gündemleri ister piyasalar nezdinde olsun ama biz her pazartesi özellikle stratejilerle notlarımız düşmeye devam ediyoruz.
2: Teşekkür ederim Çağlar. Gayet güzel özetledin dünyanın popüler trendini sosyolojik açıdan. Gayet güzeldi. Ben de baba şirketi aldım. Hızlı hızlı onları hemen yapalım. İlki Nvidia. Şimdi Nvidia Morgan Stanley bir rapor açıkladı. Yine tekrar teyit eder şekilde Nvidia'yı yarı iletken sektörünün en iyi tercihi olarak açıkladı. Ve fiyatını $300 yüksek. Yani fiyat hedefini $300 yükseltti. Ayrıca Nvidia kendi hisselerini satın alıyor, buyback dedikleri. $235 milyar devasa bir hisse geri alım programı. Tabii bu da önemli bir katalizör olarak bu hisseyi destekliyor. Nvidia biliyorsun hep GPU ile $4 trilyon şirket olmuştu. Şimdi biraz genişletti yelpazeyi. Sadece GPU üretimine odaklanmak yerine işte onların CUDA yazılımı var, Spectrum X, Ethernet gibi ağ donanımları var. Vera Rubin ile CPU'lara da girdi. Dolayısıyla bir uçtan diğerine eksiksiz bir ekosistem oluşturmuş gibi görünüyor. Özür dilerim. Şimdi ikinci çeyrekte veri merkezi gelirleri yıllık bazda %117 arttı. Yaklaşık 89-90 milyar dolar civarında. Şirketin piyasa değeri hisse son zamanlarda yükseldi. $250 gelirse az bir çıkış daha. Bu şirket 6 trilyon dolarlık bir şirket haline gelecek. Tabii Nvidia $190'lardan hızla yükselerek $235'larına kadar tüm zamanların en yüksek seviyesi, rekor halinde. Dolayısıyla biraz pahalı olarak görülüyor. Onun için bir aşağı yönlü bir butterfly tasarladım. Hemen ona bakalım.
1: Ekranda.
2: Bu düzeltme odaklı bir strateji. Bearish put butterfly. Aşağı yönlü put butterfly. Hissedeki Nvidia hissesindeki aşırı alım sonrası yaşanabilecek sınırlı bir geri çekilmeyi hedefleyen düşük maliyetli ve getirisi olduğu

0: şeyi olan bir tasarım. 12 Eylül, 12 Ekim vadesine gidiyorum. Ve 10 dolar genişliğinde simetrik bir butterfly tasarımı yaptım. SE 203, 233 dolar civarında işlem görüyor. Market maker'ların piyasa beklentisi bu seviyenin 12 dolar altında üstünde hareket edeceği, yani bir standart sapma hareket edeceği beklentisinde. Bunun için bir adet 235 kullanım fiyatlı put opsiyonu satın alıyorum. Aynı anda 2 adet 255 put opsiyonu açığa satıyorum ve bir adet de 215 kullanım fiyatlı put opsiyonunu alıyorum. Dolayısıyla toplam maliyet 228 dolar oluyor. Dört bacaklı bir tasarım. Risk profiline bakılırsa 228 dolarlık bir maksimum riske karşı maksimum kazanç apex'e, yani tam o zirvede, üçgenin tepesinde 772 dolara kadar yükseliyor. Ama başa baş seviyeleri olan 217 ve 232 arasında hep kazançlı bir tasarım. İstediğimiz bu 217-232 aralığının dışına çıkmaması. Dolayısıyla olası bir düşmeye karşı uygun bir tasarım olarak bunu söyleyebilirim. Microsoft'a geçelim.
1: Ekranda şu an.
0: Microsoft da oldukça iyi tabii. Azure ve bulut pazarındaki durumu gayet iyi. Bu Azure'un geçen yapay zeka kısmı geçen çeyrek %43 olarak bir getiri sağladı. Büyümenin arkasında tabii kurumsal yapay zeka ve bu pilot entegrasyonu var. Daha ziyade kurumsal müşterileri için. Wells Fargo'da Microsoft hissesini 3 ayda %32 falan değer kazandığını söylüyorlar. Biraz yükseltme eğiliminde diye düşünüyorum. Haziran ayındaki 350 dolar civarındaki diplerden bu yana yaklaşık %47 yükseldi. Tabii bu hisse rekor seviyelere yaklaşınca RSI göstergesinde 60'lı seviyelerden seyrederek adeta aşırı alım bölgesinde, yani aşırı pahalı bölgeye yaklaşmış olması nedeniyle kısa vadeli nötr bir opsiyon tasarımı yaptım. Short Condor. Dört bacaklı bir tasarım. Hemen ona da bakalım Çağlar.
1: Tasarım ekranda.
0: Şimdi Short Iron Condor bunun amacı çok kısa vade seçtim. Hafta sonunda bu opsiyon tasarımı expire oluyor. Vadesi bitiyor. Tahtadan kalkıyor. Ama beklentim hafta sonuna kadar belirli bir aralıkta kalması. Yani onun üzerine böyle düşündüm. Ve amacım hızlı zaman erimesinden faydalanmak. Çünkü TETA'sı yüksek ve vade sonuna gelindiğinde TETA sürekli olarak erir. TETA bu pozisyonda, bu tasarımda lehimize olduğu için de 4-5 gün içinde bütün aldığımız krediyi cebimizde bırakır. 4 günlük bir tasarım dediğim gibi. Call ve put opsiyonlarıyla 10 dolar genişliğinde iki debit spread'i bir arada kullanıyorum. Put debit spread'le call debit spread. Bu ikisi bir arada Iron Condor yapıyor. Bu dediğim 310 dolar maliyeti var demiştim. Başa baş seviyeleri 460 dolarla yukarıda 528 dolar. 4 gün içinde bu aralıkta kalırsa maksimum kazanç aldığımız kredi, yani 310 dolar. Volatilite lehimize yine. Yani her bir %1'lik volatilite düşmesi 16 dolardan başlıyor, kazandırıyor. Theta ise dediğim gibi 32 dolarla başlıyor. 4-5 gün içinde de tamamı eriyor. Dolayısıyla 4 gün içinde çok kısa vadede belli bir aralıkta kalması

0: üzerine Microsoft için bir tasarım. Bir sonraki
1: Apple.
0: Apple da çok istikrarlı bir firma haline geldi. Güçlü nakit akışı var. Ve teknoloji sektöründeki bu korunaklı yapı

0: Teknik olarak 330 dolar civarındaki eski dip ve destek seviyeleri hala geçerli grafik olarak. Fiyatın 338-340 dolar bandına doğru tırmanması durumunda bireysel yatırımcıların yüklenip kol opsiyonları alma olasılığı var. Genellikle böyle olur. Retail yahut da vatandaş bir yükselme beklentisinde opsiyonlarda kol opsiyonlarına ilgi gösterir. Tabii bu market maker'lar için de risk yönetimi anlamına ciddi sıkıntı doğuruyor. Bir opsiyon alındığında market maker'lar da karşı taraf olarak o opsiyonu satarlar. Ama piyasa yükselirse bu korunmayı devam ettirmek için spot piyasada hisse senedini kendisine almak durumunda kalırlar. Ve bu hisseyi daha da yükseltir. Diğer bir deyişle işte gamma sıkıştırılması denilen bir döngü başlar. Ve bu beklenti en azından hisseyi 5-10 dolarlık çok kısa sürede bir zıplamaya neden olabilir. Yaklaşan bilanço öncesinde kısa vadeli ve gamma squeeze meselesiyle bir debit call tasarladım. Yukarı yönlü. Hemen ona da bakıp bitirelim Çağlar.
1: Ekranda Ateşan abi.
0: Apple hissesi şu an 334 civarında işlem görüyor. Piyasada yine market maker'ların opsiyon kontratlarına bakarak bir beklenti yahut istatistiksel bir veri olarak hisse senedinin güncel fiyat etrafında artı eksi 15 dolarlık yani bir standart sapmalık hareket edeceğini bekliyorlar. 23 Ekim vadesine gidiyorum ve 345 kullanım fiyatlı call opsiyonu satın alıp daha ucuz olan out of the money daha ucuz olan 350 call opsiyonu satıyorum. Basit bir spread. Maliyeti 109 dolar. Pahalı alıp ucuz sattığımız için bu debit olarak 109 dolara mal olacak bize. Maksimum risk bu. Başa baş noktası 346 dolar seviyesine geliyor. 346 dolar seviyesi üzerinde sürekli kazandırır. Muhtemelen de bahsettiğim gamma squeeze'le 350 doları kolayca aşabilir ve maksimum kazançları 390 dolara kadar gelebilir. Deyim ve bitireyim Çağlar. İyi haftalar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ateşen abi. Bizler de sana iyi haftalar diliyoruz. Ve kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Aranın ardından Nexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizlerle olacak. Bol bol Borsa İstanbul'u konuşacağız.
2: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı paranın ana kısmında Mexaporto Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizlerle. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çağlar.
1: Herkesin aklına aynı soru var. Bugün belki ekranda diğer mesai arkadaşlarım da defalarca başka konuklara da sormuştur. Çünkü düşüşler bir sancı yaratıyor Borsa İstanbul'da ama yukarı yönlü araya girişler diyelim ki bir zaman dilimine de yayıldı bu. Ne kadar sürecek diye herkes merak ediyor. Fondan da olsa, hisse senedinden de olsa çıkayım mı yoksa yukarı gidecekse kaçırmayayım gireyim mi diye merak ediyor. Buna şu an için net yanıt vermek mümkün mü?
2: Şu an için net yanıt vermek çok mümkün değil. Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi olumlu sebep olarak söyleyebileceğim. Bugünkü gelen enflasyon ki benim beklentimde 2.2 civarındaydı. Manşet rakam 1.84 ile gayet olumlu geldi. Ancak tabii burada yine enflasyon noktasında bazı tereddütler bende var. Özellikle bu ayki gıda ve alkolsüz içeceklerden gelen negatif rakam olumlu bir katkı yaptı. Bunun önümüzdeki aylardaki bu ay ben bu negatif rakamı değil bir miktar daha mevsim dönüşü nedeniyle pozitif bir rakam bekliyordum. Önümüzdeki ay bunun etkisi nasıl olacak onu merak ediyorum. Bir de bu özel kapsamlı C endeksi işte gıda, altın, enerji, tütün ürünleri vesaire olmayan rakamda halen yüksek seviyelerdeyiz, 2'nin üzeri. Özellikle bu C endeksinde 1.5'lara yakınsama olmadan hedeflere ulaşmak çok zor. Ki bu 1.5'lara yakınsadıktan sonra özellikle hani bize bağlı olmayan işte enerji fiyatları, mevsimsel etkilere açık olan işte bir önceki sene biliyorsun don vesaire, kuraklık gibi etmenlerden gıda tarafında oldukça yüksek rakamlar gelmişti. Bu iki etmen de olumlu giderse ve biz de 1.5'lara yansırsak hedeflere ulaşırız ama bunu da zamanla görmek lazım. Oranın bir an evvel 2'nin altına düşüp 1.5'lara doğru yakınsaması gerekiyor. Bir başka noktamız tabii herhalde 2 haftayı geçtik. Bu fon konusundaki piyasadaki yaşanan çalkantı bu süreç daha azalarak da olsa devam edecek. Özellikle ayın 1'inden itibaren endeks kompozisyonlarının değişip endekslerin tekrardan gösterge haline gelmesi olumlu. Ancak bu süreçteki özellikle hisse senetlerindeki çalkantının bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Hani o yüzden soruna net bir cevap vermek şu an için çok zor.
1: Peki herkesin konuştuğu artık zaten biz ana akım medya kuruluşları olarak geleneksel televizyonda, web sitemizde vesaire de konuşuyoruz ama sosyal medya diye de bir şey var. Adı üstünde sosyal medya. Herkes kendi görüşünü de paylaşıyor burada. Durumlar ve sınırlamalar müsaade ettikçe. Denir ki ya bu fon meselesi tamam böyle çözülsün. Herkes hakkını alsın. Benim bu konularla hiç alakam yoktu. Benim kendimce bir portföyüm vardı. Büyük, küçük, 3-5 parçaya, 10 parçaya, 100 parçaya ayrılmış. Bu da zarar gördü. Bunu düzelteyim derken benim giden tırnak içerisinde düzenim ne olacak diye. Bunun bir yanıtı var mı?
2: Yani şimdi orada şöyle bir durum var. Orayı da ikiye ayırmak lazım. Benim hisse senedi portföyüm diyen özellikle sosyal medyada dolaşan bazı şeyler var. Yani benim hisse senedi portföyüm diye yayınlanan şey maalesef bu tasfiye edilen fonları replike etmiş. Hani MSCI endeksini bazı fonlar replike ediyor ya. Şimdi bu kağıtlarda yapılabilecek ne olabilir bilmiyorum. Ama onun haricinde bu kağıtlardan olmayan işi gücü devam eden şirketlerde olanlar belli bir süre bu dönemi geçirdikten sonra o şirketler tekrardan normal değerlerine gelecektir. Ama öbür demin bahsettiğim şirketlere baktığınızda hala hani rasyoları hala inanılmaz yerlerde. Hani onlar için çok fazla diyecek bir şeyim yok. Yani sosyal medyada bir de öyle bir hale geldi ki herkes bize işimizi öğretir hale geldi. Bizden daha iyi biliyorlar. Yalan yanlış bir sürü rakam dönüyor. Hani bu süreci resmi kurumlardan gelecek açıklamalara kadar biraz sakin geçirmekte fayda var diye düşünüyorum.
1: Vallahi Mehmet Üstadım, siz yaşça ve tecrübece benden büyüksünüz. Atatürk'ün beğenilmeyip hakarete uğradığı, kedinin yavrusunu taşırken yavrusunu yanlış taşıyor diye söylenildiği bir yer. Yani herkes öyle demiyorum da çok da takılmamak lazım. Yani.
2: Ya beni gelir içmelerde bulurum diyen bile var Çağlar. Ne diyebilirim ki yani?
1: Evet, söylenecek fazlaca şey var. Ne diyelim, hak yerini bulsun diyelim. Herkes
2: yani normal kamunun açıklayacağı rakamlara ve yapacağı süreçle ilgili açıklamalara kadar herkesin sabırlı bir şekilde beklemesinde fayda var diye düşünüyorum ben. Çünkü verilen rakamlar yanlış. İşte 455 bin kişi kamu tarafından açıklandı. Sonrasında o şirketler de ikiye bölündü. İşte 455 bin kişiye ön ödeme yapılacak değil. O 3 şirketin yatırımcılarına değil, diğer 4 şirketin yatırımcılarına yapılacak. İşte fonun değeri sıfır girdiği için şu kadar kişi 200 küsur milyar çekmiş bir günde gibi, hani gördükleri rakamları yanlış yorumlamalarla da olan açıklamalar var. Maalesef herkesin biraz sakin olmasında fayda var. Bu işten hani muzdarip olan insanlar var. Onların psikolojilerini de düşünmekte fayda var.
1: Şöyle konuşacak olursak peki, işin bu karanlık yanı var diyelim. Teknik ve temel analiz ekseninde olan kısmını düşünecek olursak, yapıcı düşünelim. Bu noktada zaten bu olay patlamadan önce de değerinin olması gereken üzerinde, bir de altında şirketler diye konuşuyorduk. Konvansiyonel, rasyonel bakış açısına sahip kimseler de önü sonu diyordu ki ya bu şirket değerinin altında, ben bunu tutayım. Neyse yani oluru. Burada eğer bir arınma gerçekleşirse tırnak içerisinde, bu bilhassa hisse portföyü tutanlar ya da yeni oluşturacaklar için bir fırsat olabilir mi?
2: Ben bunun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ancak bu süreci yaşamamız lazım. Burada bir iki hafta daha sıkıntılı bir süreç yaşayacağız ama onun sonrasında dönüp baktığınızda hani piyasa değeri birlerin oldukça altında olan Türkiye'nin en büyük bankaları var. İşi gücü yerinde olup değerlemeleri çok düşük olan şirketler var. Bu süreç, bu arınma senin de bahsettiğin tamamlandıktan sonra ve bu enflasyonda da demin bahsettiğim noktalar aşılırsa, ki bu fon olayının ben bir miktar iş talepte de daraltma yaratacağını düşünüyorum. O yüzden hem Merkez Bankası'nın bu toplantısında hem de sonraki toplantısında birer puan faiz indirimine gideceğini de düşünüyorum. Hani bu, eğer global konjonktürde işte etrafımızdaki savaşlar olsun, Avrupa'daki şu anki karışıklık olsun, oralarda da bir durulma olursa, bunlar da bizim hem enflasyonumuza hem dış ticaretimize katkıda bulunacak gelişmeler olur. Öyle bir durumda biz tekrardan burada faiz indirim sürecini daha sağlıklı konuşur hale gelebiliriz. Öyle bir ortam yaşandığında da buradaki bu senin de bahsettiğin, benim de bahsettiğim ucuz değerlemeli şirketler değerlerine doğru hareketlenecektir diye düşünüyorum. Onun için burada bir fırsat var ama bu fırsat kaçıyor gibi acele edecek bir durum yok. Bu süreci göreceğiz. Özellikle ben şeyi bekliyorum, bu tasfiye süreciyle ilgili işte kamudan gelecek açıklamaları da bekliyorum. Ondan sonrasında daha net piyasada önümüzü göreceğiz.
1: Bir iki dakika kaldı ama şimdi dışarıyla bağlantılı bir soru soracağım. Burada özellikle bizdeki meseleden ne kadar kafasını kaldırıp endeks ya da hisseler buna göre fiyatlama yapabilir bilmiyoruz ama olur da ara seçimlere kadar ABD'de nedenli ya da nedensiz bir özellikle hisse senedi çapında bir rally ya da iyi bir süreç görürsek bizim etkilenme ihtimalimiz olma şansı var mı bu durumda?
2: Yani biz hep söyledim, kara kuyu çıkartmakta çok mahir bir ülkeyiz diye. Bu sefer de hani çıkarttığımız kara kuğu orada da hani gri kuğu diyelim, bu önceden geleceği belli, hatta bizim de söylediğimiz şekilde olduğu için şu an için dünyadaki hareketlere çok paralel gidemiyoruz. Ama burada senin dediğin olumlu gelişme, tabii bu hareketler durulduktan sonra, artı Avrupa'daki durum çok hassas. Özellikle bu Fransa'daki olaylar üzerine İspanya'da da bir seçim kararı alınması, hani Avrupa'da da suların durulması lazım. O da bizi negatif etkileyebilecek bir gelişme.
1: Evet, anlatıyoruz. Bazen onu da gereksiz bulan oluyor mesela. Ama bir numaralı ticari. Ya
2: geçen gün bir yayında işte Fed'in faizi arttırıp arttırmayacağı konusuna, işte 30 yıllık kağıtlar şuraya gitti dedim. Ya gereksiz konuları konuşmayın diye mesaj atmışlar.
1: Öyle. Hani... Neyse, izleyicilerimizin çoğunluğu Kadir Şahs.
2: Bu şey geçecek. Şeyi de anlıyorum. İnsanların hakikaten canı yandı. Olabildiğince sakin olmakta fayda var. Bir başka rica edeceğim noktada, bu süreci biz yapmadık. Hani biz elimizden geldiği kadar kamunun yaptığı açıklamaları doğru bir şekilde, özellikle sevgili Bekir, doğru bir şekilde insanlara anlatmaya çalıştırıyorum.
1: Yani bir şekilde hakikat yürür diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan'a detaylı yanıtları için. Burada noktayı koyalım akıllı paraya. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin.

0: Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bir taraftan Avrupa piyasasında yaşanan gelişmeler, Fransa'daki sokak olayları, diğer taraftan dönüp baktığımızda İspanya'daki erken seçim derken euro üzerindeki baskı devam ediyor. Özellikle tahvil faizlerindeki hareketleri yakından takip ediyoruz. Bugün Finans Merkezi'nde bu bölümde önemli ölçüde bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasındaysa özellikle uluslararası piyasalardaki bu gidişat bizi nereye doğru evirebilir? Biraz bunların detaylarını Erda Gerçek'le birlikte değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Ama önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var hızlıca ona bakarak başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları yıllık bazda %29.73 ile Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına geriledi. Aylık enflasyon da beklentilerin altında %1.84'lük artış gösterdi. Eylül'de yıllık çekirdek enflasyon ise %28.70 düzeyinde oldu. HSBC analistleri Türk bankalarının şu anda gelişmekte olan ülke muadillerine kıyasla %25 fiyat defter değeri iskontosu ile işlem gördüğünü açıkladı. HSBC Türk bankalarının mevcut iskontolara göre yeniden değerlenme imkanına sahip olduğu öngörüsünü paylaştı. Bank of America ekonomistleri Türkiye'de yaşanan fon krizinin ekonomik aktivite açısından aşağı yönlü riskleri artırdığını ancak henüz daha hızlı veya daha güçlü bir parasal gevşemeyi gerektirmediğini belirtti. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre 2026'nın ilk 3 çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştirilen elektrik üretimi ulusal toplamın %60.3'ünü oluşturdu. Böylece dönemsel bazda tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi. Eylül'de yenilenebilir enerjinin payı %57.6 ile tüm zamanların en yüksek Eylül ayı payı olarak kayda geçti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez konut planının geçen hafta parlamentoda reddedilmesinin ardından 29 Kasım'da erken seçim çağrısında bulundu. Pedro Sanchez Madrid'de yaptığı konuşmada halka seslenerek kendiniz ve ülke için nasıl bir gelecek istediğinize karar verme zamanı geldi dedi.

0: Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştık. Hızlıca piyasalardaki rakamlarla devam edelim. İçeride geçtiğimiz haftaki dalgalanmanın ardından Borsa İstanbul'da yukarı yönlü bir hareket var. Özellikle bankacılık endeksine gelen alımlarla birlikte ki %3,5 şu anda bankalardaki alım, endeksin geldiği seviye 12.500 puanın eşiği. Seans içerisinde üstünü denedik ama orada kalamadık. Şu anda yeniden üstüne doğru gitme çabası ön planda gibi görünüyor. Endeksi yukarıya itenler arasında Aselsan ve Tüpraş'ı ilk iki sırada görüyoruz. Kabaca 80 puan kadar onların endeksi yukarı taşıdıklarına şahit oluyoruz. Bununla birlikte yine Akbank Yapı Kredi'yi de koyduğumuzda ilk 4 hisse senedinin endeksteki getirinin kabaca 100 endeksteki getirinin kabaca yarısını oluşturduğunu da aktarmış olalım. Ama 100 hisse içerisinde 73'ü şu anda artıda işlem görüyor, onu da söyleyelim. Dolar TL tarafına baktığımızda 49 lira 15 kuruş, Euro TL'de 55 lira 15 kuruşluk fiyatlama gözlemliyoruz. Euro dolar çaprazı 1.12.12'ye geldi ama aslında 1.11.60'lara kadar gevşedikten sonra bu böyle bir tepme yaşandığının da altını çizmiş olalım. Diğer taraftan yine özellikle Fransız tahvillerini yakından izlemeye devam ediyoruz. Bugün bir 3-4 bas puan kadar aşağı kayışı var ama hala 4.80'lerin üzerine kalmaya devam ediyor Fransız 10 yıllık tahvil faizi. Paris borsası da şu anda Avrupa borsaları içerisinde negatif ayrışan tek borsa olarak karşımıza çıkıyor. %0.7 kadar aşağıda. Londra'da %0.4, Frankfurt'ta 0.3'e yakın, Milano borsasında da yine %0.35'lik artılar söz konusu. Dönelim buradan Amerikan vadelilerine bakalım. Orada kararsız bir seyir biraz daha ön plana çıkıyor. Özellikle Dow Jones ve S&P 500 tarafında Nasdaq vadeleri %0.2 kadar aşağıda başlangıç gösteriyor bizlere. Öte yandan yine emtia piyasasına baktığımızda petrol fiyatlarında 102 dolar 40 sent Brent petrolde, 90 dolar seviyesinde ise Amerikan tipi ham petrolde fiyatlama var. Amerikan tipi ham petrol biraz daha gevşiyor ama Brent petrol çok hafif artıda seyrediyor. Spot altının ons fiyatına baktığımızda ise 4153 dolar seviyesinden işlem geçtiğini gözlemliyoruz. Rakamları aktardıktan sonra hızlıca gidelim şimdi Londra'ya. Londra'da Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Ceren, Avrupa'da bir yandan Fransa'da yaşanan sokak olayları, diğer taraftaysa yoğun bir şekilde gündeme girmiş olan İspanya'daki seçim tartışması şu anda gerilimi, euro üzerindeki baskıyı bir miktar daha artırıyor.
1: Açıl, evet, geçen hafta boyunca piyasada Fransa riskini konuşmuştuk. Bugün itibariyle İspanya riskinde konuşmaya başlıyoruz. Çünkü İspanya'da siyasi gündem erken seçim kararıyla hareketlendi. Sabah saatlerinde açıklama Başbakan Sanchez'den geldi. Sanchez seçimlerin 29 Kasım'da yapılacağını açıkladı. Bu kararın arkasına baktığımız zaman aslında son dönemde giderek büyüyen konut krizi ve hükümetin bu krize karşı hazırladığı düzenlemelerin parlamentoda reddedilmesinin yattığını görmekteyiz. Özellikle büyük şehirlerde hem kira hem de konut fiyatlarında artış hızlandı. Bu da ülke genelinde İspanya'da ciddi bir toplumsal tepkiye yol açmış durumda. Ülkede son bir yılda konut fiyatlarının geldiği noktaya bakacak olursak yaklaşık %13 oranında artış gösterdi ve bu artış ücretlerde yaşanan yükselişin oldukça üzerinde. Madrid ve Barcelona gibi kentlerde kiracıların üzerindeki baskının artması son haftalarda protestoları da beraberinde getirmişti ve hükümet geçtiğimiz hafta kiracıları daha fazla korumayı, kira sözleşmelerinin yenilenmesini kolaylaştırmayı ve tahliyelere yönelik bazı sınırlamayı uzatmayı amaçlayan acil önlemleri parlamentoya sundu. Ancak bu düzenlemelerin parlamentoda reddedilmesi Sanchez hükümeti üzerindeki siyasi baskıyı artırdı ve erken seçim kararının önünü açtı. Sanchez bu seçimi parlamentoda daha geniş bir ilerici çoğunluk oluşturmakla sağ partilerin iktidara gelmesi arasında bir tercih olarak sunuyor. Ve burada son kamuoyu yoklamalarına, yani anketlere baktığımız zaman ana muhalefetteki Halk Partisi'nin önde olduğunu ve çoğunluk için aşırı sağ Vox ile koalisyona ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor bizlere. Seçim kampanyasında konut krizinin yanı sıra göç de önemli bir başlık olarak öne çıkmakta. Özellikle yaz aylarında bu konu çok gündemdeydi. Ceuta üzerinden artan göçmen geçişleri hükümete yönelik eleştirileri artırmıştı o dönemde. Ve 2018 yılından bu yana başbakan olan Sanchez şu anda aslında Avrupa'nın en uzun süredir görev yapan liderlerinden biri. Hatta görev süresi boyunca siyasi olarak ayakta kalma becerisiyle ün kazandı ve birçok kez istifa edeceği yöndeki beklentileri boşa çıkardı. Son olarak biz 2023 yılında böyle bir tablonun yaşandığını görmüştük. Hem bölgesel hem de yerel seçimlerde partisi ağır kayıplar yaşamıştı. Ardından erken seçim kararı almıştı. Fakat beklentilerin aksine iktidarda kalmayı başarmıştı bu dönem, o dönemde. Aynı zamanda tabii Avrupa genelinde siyasetin giderek sağa kaydığı bir dönemde kıtanın önde gelen sol siyasi liderlerinden biri haline gelmişti Sanchez. Büyük bir Avrupa Birliği ülkesini yöneten tek sol lider konumunda. Aşırı sağ partiler Almanya ve Fransa'da anketlerde öne çıkarken İspanya'da giderek güçlenmekte olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda İspanya lideri kendisini Avrupa'da Trump'ın en açık sözlü eleştirmenlerinden biri olarak konumlandırdı şimdiye kadar. İspanya birçok kez Trump'ın politikalarını eleştirdi. ABD ordusuna Akdeniz kıyısındaki ortak üsleri İran'a yönelik operasyonlarda kullanma izni vermedi. Aynı zamanda Sanchez'in Gazze ve Lübnan'daki İsrail operasyonlarına güçlü biçimde karşı çıkması, İspanya'da 8 yıllık başbakanın gerileyen operasyonlarda kullanma izni vermedi. Aynı zamanda Sanchez'in Gazze ve Lübnan'daki İsrail operasyonlarına güçlü biçimde karşı çıkması, İspanya'da 8 yıllık başbakanın savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılasının %5'ine çıkarılması yönündeki çağrısını reddeden tek ülke olmasıyla ABD Başkanı'nın tepkisini çekmişti. Şimdi mevcut anketlerde önde olan Halk Partisi vergi indirimlerini ve büyüme açısından olumsuz etkiler yaratabilecek daha sıkı göç politikalarını destekliyor. Tabii şimdi mevcut anketlerde karşılaştırdığımız zaman İspanya'nın bütçe açısından çok daha düşük riskli olduğunu da hatırlatarak sözü yeniden sana bırakalım Açıl Sezen.
0: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında yeniden karşınızdayız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Aslı Savranoğlu ile birlikte bugün gelen enflasyon verisi üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Aslı, bugünkü enflasyon rakamı açıkçası uzun süre sonra enflasyonda gelmiş en iyi haber olabilir. Zira aslında 2.2 civarında bir beklenti varken bunun oldukça altında kalan, gıda fiyatlarının etkisini çok doğrudan hissettiğimiz ama aynı zamanda ana eğilimin de aşağıya gelmesi hasebiyle önümüzdeki döneme biraz daha umutla bakmayı mümkün kılan bir enflasyon verisi denilebilir. Piyasa biraz daha faiz indirimine doğru meylederek fiyatlamaya girmiş gibi görünüyor. Onu da işin içerisine katarak biraz neden kaynaklandı, 30'un altına gelen enflasyon daha nereye kadar gitme potansiyeli barındırır üzerinden konuşmaya başlayalım.
2: Evet, senin de bahsettiğin gibi özellikle gıda fiyatları çok etkili olmuş gibi gözüküyor. Taze meyve sebze fiyatlarında bir önceki ay olduğu gibi bu ayda yine 8.9'luk bir düşüş vardı. Bir önceki ayda Ağustos ayında da yaklaşık 8.2 bir düşüş görmüştük. Dolayısıyla bu tarafta aslında iyi giden tarım sektörünün etkilerini görmeye devam ediyoruz ki yıllık bazda baktığımız zaman taze meyve fiyatları sadece %11 artmış gibi gözüküyor. Bunun karşılığında enerji tarafında tabii özellikle biliyoruz petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte motorin %13 yaklaşık, benzinde ortalama fiyatlara bakıyoruz %12 artış vardı. Bu da enerji fiyatlarını aylık %6 yukarıya çekti ki yıllık bazda da baktığımız zaman %46 gibi yüksek bir seviye görüyoruz. Bu da manşet enflasyonu yukarı çekti. Bütün bunlardan arındırdığımızda ama çekirdek enflasyona baktığımızda orada da görünce iyi haber şu: Kasım 2021'den beri en düşük seviyeyi görüyoruz %28.7 ile ve o tarihten beri ilk kez %30 seviyesinin altına geldi ki Ağustos'ta %30 eşiğini kıracak mı kırmayacak mı bunu konuşuyorduk bir sonraki ay. Burada olumlu bir seviye olduğunu görüyoruz. Bunun altına baktığımız zaman da ne yardımcı olmuş diye özellikle hizmet tarafında yine bir miktar kırılma var gibi. Hizmet enflasyonu da yılbaşından beri neredeyse %40 etrafında takılmış ve devam ediyor gibiydi. Bunun altlarına ilk defa işte o da Mart 2022'den beri en düşük seviye olan %37.7'ye geldi. Diğer taraftan dayanıklı mallar da burada yine pozitif bir seyir var tabii ki. Çünkü uzun zamandır bu tarafta, yani dayanıklı mal dediğimiz zaman özellikle kurdan çok etkilendiğini biliyoruz. Görece Türk lirasının istikrarlı seyri buradaki fiyat artışlarını sınırlamaya devam ediyor. Ama %16 seviyesinde de yatay gidiyor. Yani son zamanlarda küresel bazdaki girdi fiyatlarındaki artışlar tabii buradaki daha fazla iyileşmeyi sınırlıyor gibi gözüküyor. Ama hizmet tarafından gelen eğilim olumlu. Orada hem yıllık bazda kirada gerilemenin devam ettiğini görüyoruz. Lokanta, oteller yine devam ediyor. Bu sefer pozitif katkı yapan ulaştırma hizmetleri oldu. Onun altında da özellikle hava yolu fiyatlarındaki yaklaşık işte %10'la %13 arasında düşüşler olduğunu görüyoruz Eylül'de. Bunun yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki şimdi tabii ki bundan sonraki aşama için değerlendirme yaparken bir çekirdek enflasyonun da 30'un altına inmiş olması önemli ve değerli. Ana eğilimin aşağıya gelmeye devam etmesi önemli. Yoksa bir aylık enflasyonun altına değmiş olmasından ziyade orta uzun vadede trend enflasyonu bizim aşağıda görmemiz, bu piyasada hem Merkez Bankası'nın geleceği okuması açısından hem de rehberlik açısından önemli ya. Belki biraz bu tarafına bakabiliriz. Evet. Zira hani enerji maliyetlerinin burada yarattığı etkiye rağmen eğer geri kalanında hizmetler dedin, işte kira enflasyonu, buralarda nispi iyileşmeler dikkat çekiyorsa o zaman biraz daha kalıcı bir tablodan bahsediyor olabiliriz sanki.
2: Evet, özellikle bu hizmet tarafındaki tabii aşağı yönlü eğilimin devam ediyor olması şunu da bize gösteriyor. Son dönemde yaşadığımız bu işte yüksek enerji fiyatları ve akaryakıt fiyatları, yani akaryakıt fiyatlarına baktığımız zaman Mart'tan beri yaklaşık işte %45 civarında bir artış oldu ki bunun önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz. Shell Mobil sisteminde gene benzinde de kademeli bir geçiş öngörülüyor şu anda. Ama bu demek oluyor ki aralığa kadar bu taraftan gelecek baskı devam edecek. Ama buradaki enerji maliyetlerindeki artışın görece diğer kalemlere de yavaş yansıdığını görüyoruz. Burada da iç talepteki yavaşlamanın etkisi olduğunu söylemek mümkün. Ana eğilim göstergelerinde de aslında bunu görüyoruz. Yani Temmuz'da işte ana eğilime baktığımız zaman, yani çekirdek enflasyonun mevsimsellikten arındırılmış seviyesine baktığımız zaman %2.2 idi. Bu Ağustos'ta %2'ye geldi. Şimdi yapılan hesaplamalar işte %1.6-1.7'lere doğru geri gittiğini gösteriyor ki bunu yıllıklandırdığımız zaman da %25'lere doğru yakınsayan bir çekirdek enflasyon seviyesi var gibi. Hatta B endeksi için belki biraz daha düşük seviyeler konuşuluyor. Yine yapılan bazı çalışmalarda Merkez Bankası'nın baktığı ana eğilim göstergelerinde hatta bir miktar daha iyileşmenin daha belirgin olduğunu söylemek mümkün. Şu anda gelen ekrandaki grafikte de gözüküyor. Ana eğilim göstergesi ortalamasına bakınca Ağustos'ta %26'lara doğru gerilemişti. Şimdi geldiğimiz Eylül seviyesi büyük ihtimalle buradaki eğilimin daha devam ettiğini gösterecek. Burada da özellikle iç talepteki o yavaşlamanın etkisini görüyoruz. Zaten bir miktar, yani sıkı para politikasının etkisi vardı mutlaka. Üzerine savaşla gelen belirsizliğin etkisi ve en son yaşadığımız bu fon piyasasındaki yaşanan likitte sıkışıklığının da bir miktar etkisi olduğunu görüyoruz. Buradaki en azından talep dezenflasyon tarafında bu taraftan bir iyileşme yapıyor. Geri dönüp baktığımız zaman mesela bu çekirdek enflasyonun yıllıklandırılmış seviyesine yılbaşından da daha iyi bir seviyede olduğunu görüyoruz. Yılbaşında %29-30'lar civarındaydı. Sonra 32'lere kadar yükselmişti bu ana eğilim göstergesi. Şimdi bu seviyelere geliyor olması en azından önemli. Çünkü 2027 yıl sonu için beklenti, daha doğrusu hükümetin kendi tahmini ve hedefi %21 seviyesinde. Eğer ana eğilim gerçekten bu tarafa doğru bir eğilim gösteriyorsa bu da Merkez Bankası'nın en azından para politikası açısında bir miktar nefes sağlıyor olabilir.
1: Aslı, bir virgül koyalım şimdi. Türkiye'deki enflasyonu konuşuyoruz ama özellikle Avrupa tarafında ciddi hareketlilik var. Bunların değerlendirmesini almak ve Euro üzerindeki baskıyı yorumlamak üzere Londra'ya gideceğiz. Rabobank kıdemli FX stratejisti Jane Foley bizlerle birlikte. Jane, thank you very much for being with us today.
3: Jane, merhaba. Bugün bize katıldığın için like çok teşekkürler. Benim için bir keyif. Şimdi Avrupa'nın yaşadığı bu trilemmayı konuşarak başlamak istiyorum. Politik tarafta ciddi bir çalkantı söz konusu, hatta bazı noktalarda protestolar var. Bir yandan bütün Avrupa kamu finans kurumlarını sorgulamakta. Tabii bunlar olurken oranlar artıyor. Bu da Euro'yu baskılıyor. Şimdi hal böyleyken acaba bu kısa süreli bir sıkıntı mı ya da daha uzun süreli sorunların başlangıcı mı? Söylediğin doğru. Gerçekten borçlanma seviyesi zaten yıllardır bazı Avrupa ülkelerinde artıyor. Birleşik Krallık, keza ABD'de de durum benzer. Ama şimdi baktığımız zaman odak Fransa'da. Yatırımcılar bu tarafa dair endişeler yaşıyor. Bunun sebebi ise şöyle. Fransız hükümeti zorlanıyor. Hatta son 3 senedir bu zorluğu yaşıyor. Yani piyasalara da iyi gelecek ve aynı zamanda mali sorunları çözecek bir çözüm bulamıyor. Fransız hükümeti ve bütçe hedefi tarafında da başarısız oldu. Bütçe açığının gayri safi milli hasıla oranı %5,5 seviyelerinde. Şimdi bunu toparlamaya çalıştılar ama bir çözüm bulamadılar. Bütçe süreçleri Fransa'da zorken, ki yıl sonuna kadar da bu zorluk ve sorunlar devam edecek. Bir yandan da bahar ayında, önümüzdeki yılın bahar döneminde başkanlık seçimleri gelecek. Bu da aşırı sağ hükümetini, Le Pen'i hemen akıllara getiriyor. Yani ciddi bir belirsizlik var. Piyasalar da bilmiyor. Yani hükümet neler yapacak, bütçeyi nasıl kontrol altına alacak, bunu piyasalar bilemiyor. borç seviyeleri Fransa'da yüksek ama söylediğin gibi Avrupa'nın farklı bölgelerinde de yüksek. Şimdi politik hava Fransa'da böyleyken bir de son Almanya seçimlerini düşününce Fransa ya da diğer Avrupa ülkelerinde aşırıcılığın artışa geçebileceğini hatta geçtiğini görüyoruz. Bu acaba fiyatlamalarda bir sorun, bir risk yaratır mı ya da risk iştahını etkiler mi? Şimdi evet, belli başlı riskler fiyatlanacaktır. Hatta bir noktada, şimdi mesela Almanya'yı konuşarak başlayalım. Mesela aşırı sağın iyi sonuçlar elde ettiğini gördük bölgesel seçimlerde ve şansölyenin zayıfladığını da gördük. Bu da endişe yarattı. Ya da İspanya'ya baktığımız zaman bu tarafta da önümüzdeki ay seçim gerçekleşecekti. Aşırı sağ yine bu seçimde yükselişte olabilir ya da aşırı sağ bir hükümet de kurulabilir. Bu da merkezden sağ sonucu çıkarsa bu acaba beklenti sonucu mu olur? Bunu da bekleyip göreceğiz. Hatta politikanın, siyasetin ötesi bir de İran Savaşı var. Bu da enerji fiyatlarını yukarı itiyor. Şimdi iş dünyasını düşündüğümüzde bu da ciddi bir belirsizlik kaynağı. Bu da ek sıkıntılar yaratabilir. Büyüme üzerinde yaratabilir ya da farklı taraflara yansıyabilir. Rusya tarafında da bir savaş var. Bunun zaten etkilerini gördük ve Avrupa için bu da ciddi bir endişe kaynağıydı. Yani endişelenecek çok şey var. Yine Fransa'nın mali pozisyonunu konuştuk. Bu da tabii herkes radarında. Oranlar Fransa'da gerçekten yüksek. Bir parçalanma durumu da söz konusu Avrupa ülkelerinde ve tarihsel bağlamda konuşacak olursak bu parçalanma, bu ayrışma Euro'yu aslında beklediğimizden daha fazla da baskı altına sokabilir. Peki bu noktada bazı konuşabileceğimiz senaryo ne olur? Şimdi bütün takip ettiklerimizle beraber yani geçen hafta bugün evet söylediğim gibi bir parçalanmadan bahsedebiliriz ve bunun da bir bulaşma riski var. Bu da tabii bizim hatıralarımızda olan bir şey. Avrupa'nın borç krizini hemen akıllara getiriyor bu durum ve söylediğim gibi ekstra bir euro baskısı yaratabilir ama pozisyonlar şu an farklı. Yani Avrupa Merkez Bankası da farklı bir noktada. Şu an açıklamalarında hep farklı araçlarının olduğundan bahsediyor. Sıkılaşma programı devreye girerse belki tahvil tarafında istikrar görülebilir diyor ama bunlar şu an sadece sinyal seviyesinde. Dolayısıyla şu an bence Avrupa Merkez Bankası da bir şey yapmayacaktır piyasaları sakinleştirmek için. Bir de regülasyon söz konusu finans sektöründe. Krizi ardından gelen regülasyonlarla aslında piyasa canlanmıştı. Şimdi karşılaştıracak olursak aslında farklı nüanslar söz konusu. Görece daha sakin bir durum söz konusu. Ki son birkaç saat bu sabah kıyasla örneğin daha sakin. Piyasalar artık hükümetlerden bir hareket, bir adım görmek istiyor. Ne için? Mali açığı kontrol altına almak için. Yani bir mali disiplin görmek istiyor piyasalar. Ki bu Avrupa ile sınırlı değil. Hem Birleşik Krallık'ta hem ABD'de de benzer beklentiler var. Peki ABD demişken bu tarafta da bütçe sorunları görüyoruz. Bir yanda da para politikasında belirsizlik söz konusu. Ve bu çerçevede mesela Euro doları düşünecek olursak acaba hangi taraf biraz daha nahoş? Şimdi bence şu an Euro çünkü Fransa. Şimdi bütçe açığını gayri safi hasıla oranıyla karşılaştıracak olursak ABD tamam daha kötü gözükebilir ama piyasalarda şu an bir büyüme odağı var ABD tarafında. Yani evet mesela istihdam verisi daha yavaş geldi ama büyüme resmi daha canlı gözüküyor ve özellikle yapay zeka yatırımlarıyla daha çok sermaye çekebiliyorlar. Kazanç tarafındaki iyi gidişat da tabii piyasaları destekliyor. Yani bütün bu faktörler aslında daha kötü gözükebilecek mali pozisyonu ABD'de iyileştiriyor. Ama ABD'de büyüme yavaşlarsa o noktada mali durumda tabii bundan etkilenecektir. Ama şu an piyasalar bunu bir miktar göz ardı ediyor ve büyüme görünümünün gerçekten bir destek unsuru olup ABD'nin mali pozisyonu destekleyebilmesini umuyorlar. Peki bir de gelişen ülke oranlarını ve Türk lirasını sormak istiyorum. Şimdi gelişmiş piyasalardaki bu kadar döviz dağınıklığı söz konusu iken diğer taraf için durum nasıl olur? Şimdi daha iyi mali pozisyon söz konusuysa çok da etkilenme olmayacaktır. Bir de gelişen ülkelerde söylediğim gibi daha makul, daha iyi gözüken bir mali pozisyon var. Bu da büyük bir baskı oluşturmuyor. Yani en azından G10 piyasalar için bunu konuşabiliriz. Tabii temel göstergeleri de unutmamak gerekiyor bu ülkeler için. Yani yatırımcılar da bunu dikkate alacaktır. Jane Foley, çok teşekkürler bütün aktardıkların için. Ben teşekkür ederim.
1: Londra'dan Jane Foley'den görüşleri bu şekilde aldık aktardık. Aslı Savranoğlu'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enflasyona son olarak bir parça yayılımdan bahsedelim. Enflasyon rakamlarını Türkiye'de konuşuyorduk. Özellikle ana eğilimin aşağı gelişinden bahsettik ama tabii ki yayılım buradaki özellikle mal enflasyonundaki biraz önce senin bahsettiğin talep problemini ve geçişkenliğini ölçmenin önemli yollarından bir tanesi. Her ne kadar biz eskisi kadar sağlıklı bir ölçüm gerçekleştiremiyor olsak da ne dersin özellikle yayılım tarafında da iyiye doğru gidiş var gibi görünüyor en azından ana mal gruplarına baktığımız zaman.
2: Evet, toplama baktığımız zaman orada da en azından yani artan ve azalan ürünler bazında baktığımız zaman yayılımda da son iki aydır bir iyileşme var diye görüyoruz. Bu da Merkez Bankası'nın işte ana eğilim göstergelerindeki o iyileşmeyi destekliyor aslında. Dolayısıyla baktığımız zaman enflasyonun ana eğilim göstergeleri bu anlamda olumlu diyebiliriz. Burada da iyileşme devam ediyor.
1: Aslı çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında son bölümde Erda Gerçek'le birlikte yeniden karşınızdayız.

0: Sesi devam edecek.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Her pazartesi olduğu gibi Erda Gerçek bizlerle birlikte. Erda, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba Açıl.
1: Şimdi tabii Fransa'nın sokaklarında falan olanlara baktığımız zaman inanılmaz yerlere geldi işler. Bir taraftan geçen senelerde yaşanan inanılmaz bir öğrenci sayısında, sınıf mevcudunda artış, öğretmen sayısında azalış, boş geçen 4,5 milyon saat ders olmuş 2024-25 eğitim yılında örneğin. Dolayısıyla çocuklar baş kaldırmış durumdalar. Öbür tarafta hükümetin eli bayağı ciddi anlamda zorlanıyor. Zira bir taraftan da bütçe açığı ciddi şekilde yükselmiş durumda ve bunu kapatma yönünde çok ciddi bir baskı var. Cumhurbaşkanının görev süresi doluyor. Başbakanlar sürekli değişip duruyor. Ancak siyasi istikrarı sağlayabilmek adına daha önce aşırı sağı engellemek için yapılmış tüm ittifaklar şu anda Fransa'da boşa düşüyor gibi görünüyor. Ve olup bitenler Le Pen'e yarıyor diye yorumlar okumaya devam ediyoruz. Şimdi burada sıkışmış bir siyasi ortamla ciddi anlamda faizleri Yunanistan'ın da üzerine kadar itebilecek bir piyasa dinamiği arasında ne bekler? Nasıl bir değerlendirme yaparsın?
2: Zor soru. Şimdi genelde bütçe açıkları, borç artışı konusunda ben piyasadaki genel görüşten biraz daha ılımlıyım. Amerika konusunda bu konuyu yani ciddi şekilde tartıştık. Bütçe açıkları artacak, katastrofik durum olacak diye seninle bunun olmadığını defalarca tartışmıştık. Şimdi hep şunu söylüyoruz. Sonuçta kendi parasını basabilen ülkelerde borçla ilgili bir sıkıntı olmaz. Hatta ben sana geçenlerde Greenspan'in bununla ilgili yaptığı bir 15 saniyelik bir video göndermiştim ve söylediği. Amerikan devletinde dolar bitmez diye. Şimdi Eurozone'a geldiğimiz zaman olay biraz daha farklı aslında. Yani burada para yaratma, ülkelerin para yaratma, kendi borçlarını ona göre bütçe açıklarını ona göre yönlendirme zamanında, şimdi hiç konuşulmuyor Maastricht kriterleri, kısmen bu yüzden de aslında yönlendirme biraz daha kısıtlı, ama yine de yapabildiklerini anlıyorum ben sorduğum zaman. Mekanizmayı Amerika kadar ya da Eurozone dışındaki ülkeler kadar net olmasa da sonuçta aslında bütçe açıklarından dolayı katastrofik bir durum, bir kriz olacak diye bir şey mevzubahis değil bence. Ta ki piyasa sazı eline alana kadar, yani belli bir şey 2013-14 yıllarında, 12-13-14 yıllarında Avrupa Eurozone krizi de kısmen bu yüzden çıkmıştı. Yani tamamen kontrolü piyasaya bırakmış oldular. Dediğim gibi böyle bir hikaye Amerika'da daha az, ya da Maastricht kriterleri ya da tek merkez bankalı bir sistem içerisinde daha sınırlı. Çünkü şeyi unutmayalım, bu devlet harcamaları ve borçlanması merkez bankaları üzerinden geçiyor. Hani biraz önce dedim ya, Eurozone'da bu iş çok net değil diye, ne kadar para nasıl harcanıyor, devlet nasıl harcamaları yapıyor. Sonuçta bir merkez bankası kısmen bunu Fransa Merkez Bankası yapıyor, ama sonuçta hepsi aslında Avrupa Merkez Bankası üzerinden hareketleniyor. Aynı zamanda tabii bu duruma yardımcı olmayan da çıkan olumsuz enflasyon.

0: rakamları diye düşünmek lazım. Geçen hafta Zeynep'le tam biz yayın yaparken Merkez Bankası Başkanı'nın Lagarde'ın açıklamaları vardı. Bu enerji fiyatları ekonominin gerisine taşmayacak, enflasyonist bir baskı yaratmayacak diye söylüyordu. Tabii burada ilginç olan, o zaman tabii neden faizler artıyor diye sormak lazım. Neden faizleri, Avrupa Merkez Bankası faizleri arttırdı? Madem öyle, enflasyon beklentilerinde bir değişiklik olmadı diye düşünmek lazım. Tabii yani kısa vadeli faizleri arttırdığınız zaman normal şartlarda da şöyle bir adım geriye atalım. Şimdi dünya tasarruf fazlası olan bir dünyadan tasarrufların biraz daha azaldığı bir dünyaya döndü. Neden? Çok büyük yatırımlar oluyor. İşte nereye yatırımlar oluyor? Bir kısmı bunların yapay zekaya gidiyor, bir kısmı da savunma sanayine gidiyor. Yani eskiden Alan Greenspan biz faizleri arttırıyoruz, uzun vadeli faizler düşüyor dönemi garip bir dönemdi. Şimdi daha normal bir döneme girdik. Bu normal dönemde de doğal olarak merkez bankaları faiz arttırdığı zaman uzun vadeli faizlerde de yukarıya doğru bir hareket oluyor. Özellikle de bunun enflasyon sıkıntısı altında yaşandığı zaman o çok net oluyor. Şimdi dönüp baktığımız zaman mesela Deutsche'nin bir şeysi vardı. Fon yöneticilerle ilgili yaptığı yani uzun vadeli faizler dünyada neden artıyor diye. Bir taraftan enflasyon söyleniyor. Ama uzun vadeli enflasyonist baskıların da artmadığı fikri var. Yani herkes şöyle düşünüyor. Kısa vadede enerjiden dolayı bir enflasyon patlaması olacak, sonra azalacak. Bizim seninle konuşmalarımızda da biz hep şunu söylüyoruz. Avrupa Birliği de olabilir, Eurozone da olabilir, Amerika'da olabilir. Dünyanın her yeri için gerçekten biz yapay zeka hikayesine inanıyorsak sonuçta hiçbir yerde uzun vadeli enflasyonla ilgili derdimiz olmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Peki burada savunma sanayi ihtiyacı çok yüksek bir Avrupa var. Kendi içerisinde de fragmantasyonu yüksek bir Avrupa var. Borç düzeyleri biraz önce sen de bahsettin Maastricht kriterlerinden çok yüksek bir Avrupa var. Bunun Euro üzerinde ürettiği baskının kalıcılığı üzerine ne söylersin?
0: Yani ben bilmiyorum, ben baskı görüyor muyuz açıl gerçekten, yani
1: İşte
0: bence
1: 1.12'lerin altına doğru itti. Şimdi yeniden yukarı geldi falan ama ne kadar baskı
0: ben
1: üretir ya da onu da sorayım.
0: yani kurların burada bir riski arbitre ettiğiyle ilgili şu an için bir şey görmüyorum ben. Yani çok büyük sıkıntılar diye. Şöyle dönüp baktığımız zaman Euro'lar dünyanın en sabit şeylerinden herhalde, değil mi? Büyük kurlarından diye bir şey yok. Bir tarafta yen çok büyük hareketler yapıyor. Ona bakarsan Cable'da, yani sterlinde de hareketli var. Euro dolar bence çok mülayim bir seviyede devam ediyor. O yüzden ben 1-2 sentlik hareketlerle uzun vadeli hikayeler yaratmamamızın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Olabilir mi ileride? Olabilir, ama şu anda kurlara bakıp buradan bir şey okumayı tercih etmiyorum ben açıkçası. Bu arada Jane Foley'i dinlediniz, ben sonuna yakaladım. Jane ne diyor bu konuda? Ben şey yapamadım, dinleyemedim. O
1: Cem bir miktar
0: kurlar konusunda
1: baskının
0: çok iyi.
1: devam edeceğini söylüyor ve tabii şu an itibariyle sadece Fransa ile sınırlı değil, İspanya'da da problem var. Alternatif sağın yükselişinin yaratmış olduğu Avrupa genelinde yükselişin hakim olmasının ardından gelen bir ekstra risk primi de var diyor. Yani ben euro mu daha çirkin, dolar mı daha çirkin şu ortamda, ikisinin de benzer kaygılar üzerinden fiyatlandığını görüyoruz dedim. Şu anda Avrupa para birimini daha çirkin bulduğunu söyledi. En azından onu söyleyebilirim.
0: Doğru, çirkinler geçidi. Şimdi ben şeyi izliyordum. Tam da cevap vermemiş oldum. Öğrencilerin neye karşı ayaklandığını, isteklerinden bir tanesi de işte şeyin Avrupa Birliği'nden çıkma hikayesi. Şimdi şöyle düşünelim. Yani Fransa'nın Avrupa Birliği'nden çıktığı, Eurozone'dan da otomatik olarak çıktığı bir durumda Euro'ya ne olur gibi düşünmek lazım. Ya da yani bunun bir adım gerisi aşırı sağ partilerin ülkeyi Eurozone'dan çıkartacak gibi bir yapıda oldukları soru işareti. Şu anda zaten Eurozone'un herhangi bir kısıtlayıcı tarafı, özellikle maliye tarafta kalmadı. Şunu diyebilirsiniz: eğer bizim Euro'muz olmasa biz çok hızlı bir şekilde devalüasyon yapacağız. Sen yaptın, öteki yaptı. Zaten Avrupa kıta olarak kendi içerisinde çok ticaret yapan bir yer. Yani bu, ben çok bir şeyini görmüyorum. Enteresan bir yer görmüyorum. Bir de İngiltere örneği var değil mi? Yani çok güzel olmayan bir İngiltere örneği var ortada. Avrupa Birliği'nden çıkışın çok daha makul bir şey olmadığını gösteren. Tabii burada tekrar şey yapabiliriz. Geçenlerde seninle de konuştuk. İşte Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de geri gelmeye çalışıyorlarmış. Dedi ki yani bir şeyden, Türkçesini bulmaya çalışıyorum. Ocaktan şey yapıp ateşe atlamak gibi bir şey olacak herhalde onlar için de. Zor bir durum açıkçası.
1: Yani tabii bu dünyanın geri kalan kısmı için de büyük problemlerden bir tanesi olacak. Çocukların hem okullardaki problemleri, göçmenlerin iş bulmadaki problemleri, göçmen ağırlıklı bölgelerin gettolaşması ve merkezi sisteme karşı tepkileri, diğer taraftan okullardan mezun olan çocukların iş bulamaması veya liselerden çıkan çocukların üniversitelerde yer bulamaması ya da üniversitelerin mevcut çağın gereksinimlerini karşılayabilecek unsurları içeren bir eğitim vermemesi. Ya bunlar hani bugünün sorunu değil, bunlar önümüzdeki 15-20 yıl bizlerle kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
0: Çok doğru. Ben akademisyen şapkamı taktığım zaman da bunlara farklı açıdan bakıyorum. Piyasa yorumcusu ya da ekonomik yorumcu dışında yani akademisyen tarafımız da var. Yani sadece Fransa için değil herkes için geçerli. Ama seninle paylaştığım geçen ay çıkan belki vaktin olmuştur. Son dakika biraz oldu kusura bakma. Rakamlar çok ilginç. Geçen hafta çıkan istihdam rakamları aslında bir aylık değil birkaç aylık rakamlara baktığımız zaman şöyle gösteriyor. İstihdam ve ücretler konusunda daha az eğitim görmüşlerle en çok eğitim görmüş taraflarda sıkıntı yok. Orta taraflarda yapay zekadan dolayı sıkıntı var. Hem iş kaybı, istihdam kaybı hem de aynı zamanda saatlik ücretlerde düşüş. Şimdi burada bir konudan konuya atlayacağım da bence çok gerçekten konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Benim çok dert ettiğim konulardan bir tanesi. Mesela geçen hafta rakamlar çıkıyor. İşte saatlik ücretler çok artmadı diye işteyken işte finans piyasasında seviniyoruz enflasyon artmayacak diye. Sonra eve gidiyoruz. Ondan sonra şey diyoruz, ah işte bu gelir eşitsizliği çok kötü bir şey diye bir taraftan ona şey yapıyoruz, bir taraftan gelir eşitsizliğine dem vuruyoruz, üzülüyoruz. Yine seninle paylaştığım grafiklerde Michael Taylor'ın yaptığı rakamlara baktığımız zaman çok vahim bir durum var. Birincisi istihdamın sadece şey için de değil, Amerika için değil, bütün dünyada aynı, Türkiye için de aynı. İstihdamın milli gelirden aldığı pay çok hızlı bir şekilde düşüyor. Bu birincisi. Yani sermaye devamlı kazançta çıkıyor. Öteki taraf sermaye. Ve ikincisi de bu sermayenin kar tarafına baktığımız zaman aslında iki yerden geliyor net bir şekilde. Bir tanesi devlet harcamalarından geliyor kar. Öteki de hane halkının kazancının üzerinde harcamasından geliyor. Şimdi eğer istihdam ve senin dediğin gibi istihdam tarafında yeni iş bulma tarafında sıkıntı olursa bu uzun vade şirketlerin bu karlılığı sürdürme konusunda da bir soru işareti var diye düşünüyorum. Bir de şunu da ekleyeyim karlılığı sürdürme açısından biraz konudan konuya atladım bugün kusura bakmayın da karlılığı sürdürme açısından da şunu düşünmek lazım. Bir ülkedeki karlılık uzun vadede o ülkenin nominal büyümesi kadar olabilir. Eğer tersi oluyorsa çok büyük kaldıraç sıkıntısı vardır. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Sermaye getirisinin bir kısmı istihdamdan sermayeye dönüşüm bir kısmı da gerçekten bu kaldıraçlar sayesinde oluyor diye düşünüyorum.
1: Peki Erda, elbette şu andan sonrası için bakınca birincisi dünyada büyük bir jeopolitik değişim dönüşüm var. Bunlar zaten büyük krizlerin sonrasında ortaya çıkan noktalar. Yani ne zaman ki işte 2008-2011 gibi iki büyük kriz çıkıyor ve merkez siyasetçiler bu krizin artıklarını ortadan kaldırma imkanı bulamıyor. Buralardaki baskıyı her yerde hissediyorsun bir. İkincisi daha kalıcı ve köklü dönüşümleri yaratan teknolojik gelişim gibi alanlarda da sıçramaya denk gelince bu ister istemez beraberinde savaşı, çekişmeyi, toplumsal huzursuzluğu vesaireyi beraberine getirebiliyor. Şimdi sen bunlar tabii hep uzun vadeli ve konjonktür itibariyle piyasayı etkileyen unsurlar ya, bir piyasacı gözüyle oturup masaya fiyatlama yapacak olsam bunların hangisini, ya çok olumsuz bir haber akışı var çünkü dünyanın her yerinden çok olumsuz bir haber akışı var ya, bunların hangisini ne gözle ve nasıl fiyatlamaya dahil edersin? Bir ana tema oluşturmana pek de müsaade etmiyor çünkü ortam.
0: Doğru. Parça parça hikayeler var. Bu da çok kutuplu dünya hikayesinin bir parçası olarak düşünmek lazım. Ama şimdi açıl bir taraftan da şöyle düşünelim. Şimdi ben dünyaya ışınlandım. Ondan sonra ilk gördüğüm piyasalar, ne bileyim New York'ta rakamlara bakıyorum. Ondan sonra yani piyasa rakamlarına baktığım zaman çok öyle bir olumsuz bir haber akışı dünyada varmış gibi bir şey. O yani dünyanın en büyük piyasasına baktığım zaman böyle bir şey çıkartmak aslında zor görünüyor. Yani herkesin aslında geçen hafta Zeynep'le de biraz konuştuk. Muhammed Eleryan diyor ki her şeye rağmen piyasaların çıkışı. Piyasada her şeye rağmen çıkmıyor. Biraz önce söylediğimiz bu mevcut konjonktürde bütçe açıklarının daha az zarar vereceği gibi konulardan dolayı çok para yaratılıyor, çok kar yaratılıyor. Bunun neticesinde piyasalar çıkıyor. Yani bir taraftan biz jeopolitik risklere çok kulüplü dünyaya üzülürken, öteki taraftan da aslında biraz önce söylediğim gibi sermayeye getiri şu anda kaldıraçlarla beraber yüksek olduğu için başka bir hikaye doğuyor. Bakın yani şöyle dönüp baktığımız zaman bono piyasalarında %1,5, ABD'de Covid zamanı %1,5'tan 5,5'lara falan gelindi. İnanılmaz bir fiyatlama. Bu fiyatlamanın karşılığında ben size 2001 yılında 1,5'a geldiğimiz gün desem ki bu önümüzdeki 5 sene içerisinde %5,5'lara 6'yı bile görebilecek bir seviyede bu hızla çıkacak desem siz hisse senetlerini bundan %30 %40 aşağıya koymuş olursunuz. Ama böyle bir fiyatlama olmadı. Bunun neticesi de destekleyen, karlılığı destekleyen, likiditeyi destekleyen çok ciddi, biraz önce senin dediğin gibi savunma harcamaları var, bütçe açıkları var, çok ciddi bir para yaratılışı var. Hem kamu tarafından hem bankalar tarafından. O yüzden bir taraftan piyasalara üzülüyoruz ama öteki taraftan hep bildiğimiz gibi likidite ve karlılık aslında piyasaları sürüklüyor diye düşünmek lazım.
1: Erdoğan, çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için böylelikle Finans Merkezi'nin de bugün için sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
2: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. What we gotta do right here is go back.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar ve iyi haftalar. Saatlerimiz 17 oldu. Haftanın ilk kapanışa doğru programında birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Şimdi bugün tabii içeride enflasyon verisi vardı. Oldukça önemli, takip ediyorduk, bekliyorduk. Beklentilerin altında bir gerçekleşme var. Bunun yansımalarını ve bundan sonra Merkez Bankası'nın bu veriyle nasıl bir kendine yol haritası çizebileceğini konuşmayı sürdüreceğiz. Ama bu arada Amerika'da da ISM hizmeti PMI'yı geldi. 54.9 oldu Eylül. Beklenti 55 düzeyindeydi. Önceki veride 55.4'e işaret ediyordu. Onu da paylaşmış olayım. Elbette bugün yine içeride dış ticaret açığını da takip ettik. Ama hani bütün bu verileri tek tek şimdi bu dakikada konuşmak çok da doğru olmayacak. Yayın içerisinde değerlendiriyor olacağız. Ben biraz rakamlara bakalım istiyorum. Çünkü jeopolitik gelişmeler ve riskler noktasında da belirsizlikler devam ediyor. İran tarafından gelen bazı açıklamalar vardı örneğin. Burada Amerika biraz da arka kapıdan belli başlı teklifler götürüyor şeklinde. Ama tabii bunları doğrulatmak da çok kolay olmuyor. Biraz bilgi kirliliği de yaşanabiliyor. Bu süreçte bunu çokça tecrübe ettik. Ama günün sonunda elbette petrol fiyatlarına ve buradan enerji piyasaları geneline de bir yansıması olabiliyor. Hepsine bakacağız. İsterseniz gelin önce içeriden başlayalım. BIST 100 dediğimizde bugün %1,5'a yakın bir prime bakıyoruz. Özellikle bu dakikalarda ama hemen şunu söyleyeyim. Açılışla birlikte bilhassa da verinin hemen ardından veri öncesinde düşüş gösteren BIST 100'de veriyle birlikte yukarı yönlü hızlı bir hareketlenme oldu. Burada tabii bankacılık endeksinin altını hemen çizmek lazım. %3,25'lik bir yükseliş var orada. Ve endekste işte buradaki bu hareketlilikle beraber 12.528 gördü en yüksek. Sonra bir miktar gevşediğini gördük ama yine saat 15 itibariyle yaklaşık 14.30 itibariyle biraz daha yukarıya yönünü çeviren bir piyasa izledik. En düşükte 12.373 görmüştük. O da hemen açılıştaydı zaten. Dolayısıyla yaklaşık işte bu aralıkta bir seyir var. Burada başrolde bankacılık endeksi olduğunu gözlemliyoruz. Bu da tabii Merkez Bankası'nın özellikle bu enflasyon verisine de pozitif yaklaşacağı ve belki de yine faiz indirimi senaryosunun önümüzde olduğuna dair beklentilerin fiyatlanmasıyla oluyor. Kur tarafına dönüp baktığımızda dolar TL'de 49.15.83'e kadar gelindi artık. Dolar endeksi bu arada 102.35'te orada %0.41'lik yükseliş var. Euro dolar paritesi ise 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. Sadece dolardaki güçlenme değil ama aynı zamanda Avrupa tarafında bilhassa da Fransa özelindeki belki hem finansal hem de siyasi belirsizliklerin de yarattığı bir baskı var euro üstünde. Orada da 1.11.94 seviyesindeyiz. %0.53'lük bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Euro TL tarafında da yine içeride bu kez %0.48'lik bir düşüş bizi 55.06.96'ya taşıyor. Şimdi geliyor Avrupa borsaları, Avrupa piyasalarında Fransa'dan biraz önce bahsettik. CAC 40 endeksi %1'in üzerindeki geri çekilmeyle buradaki en kötü performansı sergileyen endeks. Onun dışında düşüşlerde başka kim var? Almanya tarafı, Frankfurt DAX endeksi ama çok daha sınırlı. %0.07'lik bir gerileme. Öte yandan pozitif eksende önce Londra %0.13'lük bir yükseliş sergiliyor. FTSE 100. İtalya'da da FTSE MIB endeksi %0.23 artıda. Şimdi geliyoruz ABD cephesine. Bu tarafta elbette özellikle faiz tarafıyla ilgili takip de son derece önemli. Hisse senedi tarafındaki fiyatlamalarda önemli rol oynuyor. Dow Jones bir miktar eksi de bu dakikalarda %0.39 civarında. Nasdaq kompozitte %0.53'lük bir artış var. S&P 500'de ise 7700'ün korunduğunu görüyoruz şimdilik. Orada da %0.23'lük bir yine yükseliş kayıtlara geçiyor. Gelsin ABD tahvilleri, burada geçtiğimiz hafta özellikle sizinle bu ekrandan sürekli işte şu kadar yıldır gördüğü en yüksek seviye, şu yıldan beri gördüğümüz en yüksek seviye diye diye geldiğimiz nokta aslında bir miktar daha rahatlama sergilemekle birlikte yine de tansiyonun tam olarak ortadan kalkmadığını da bize gösteriyor. Neyi kastediyoruz? Mesela ABD 10 yıllık tahvilde yine satışlar var bugün ve 5.29.62'ye gelindi. 5 yıllık tahvil yataydı en azından. Orada getirisi 5.05.36'da ama 2 yıllık tarafta kısa bacakta biraz daha alıcılı bir gün var. Orada da 4.80.80'e gevşediğini görüyoruz getirinin. Son ekranımız da emtia ve bitcoin ekranı olacak. Bu ekranda da özellikle değerli metaller tarafında gümüşün bir hayli volatil olduğunu görüyoruz. %1.38'lik bir yükseliş var. $61.19. Öte yandan altın daha stabil. %0.01'lik bir geri çekilme. $4140'dan geçiyor spot altında işlemler. Buradan geliyorum bitcoin tarafına. %0.58'lik bir artış. 86.000'in yeniden üzerine çıktığını hemen söyleyelim. Geçen hafta Bitcoin özellikle sert satışlara da sahne olmuştu. $86.355'dan fiyatlanıyor bu dakikalarda. Öte yandan Brent ve ABD tipi ham petrole bakıyoruz. ABD tipi ham petrolde daha belirgin bir düşüş var. %1.72'lik $89.53'deyiz. Brent petrolde de geri çekilme var ama orası biraz daha kısa kalıyor. %0.83'lük bir düşüş bizi Brent'te $101.40'e kadar ancak getirebiliyor. Şimdi 100 doların altı kalıcı olarak oluşmadığı müddetçe de yukarı yönlü risk potansiyeli devam edebilir uyarıları zaten emtia uzmanlarının yaptığı bir uyarı olarak da bir köşede dursun şimdilik diyelim. Rakamlar böyle. Şimdi bugün araştırma masamızdan araştırma müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu bana eşlik ediyor olacak. Hatta kendi stüdyoda geldi, yerini aldı. Daha fazla bekletmeyelim. Buyurunuz.

0: Araştırma müdürümüz Çağlar Kuzlukluoğlu ile birlikteyiz. Çağlar, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi tam da senin uzmanlık alanın.
1: Yok, tez estağfurullah,
0: konun.
1: Uzmanı değilim.
0: Ya, tez konun, ama şimdi o tezi yazmak da kolay bir şey değil. Ben de yüksek lisansla tez yazmış biri olarak, ki bayağı bir fi tarihindeydi. O yüzden daha da zordu aslında, imkanlar öyle ChatGPT falan da yoktu. Ama o önemli bir konu. Brezilya'daki seçimleri soracağım sana. Şimdi burada özellikle tabii hani Brezilya'da ne olursa aslında küresel tarafı da etkileyebilir noktasını biraz Brezilya-ABD bağlantılı olarak konuşmak lazım. Detaylar sende Çağlar.
1: Teşekkür ederim. Yani emek verip alın teriyle yapan için tabii zor.
0: Zor.
1: Çalışmak zor, tez yazmak zor. Başka kısa yollar bulanlar var. Onlar için kolay tabii her şey. Ama şöyle söyleyebiliriz, çok önemli bir noktaya dikkat çektin. Brezilya'da olan dünyayı etkiliyor, dünyada olan da Brezilya'yı etkiliyor. Türkiye için de konuşsak aynı, Yeni Zelanda için de, Endonezya için de. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben kanala geleli işte tam 5 sene oldu, seninle belki 15 kere şeyi konuştuk. Anketler çuvalladı, yine çuvalladılar. Evet. Bloomberg'un Atlas Intel'de dahil olmak üzere. Çünkü ilk turda Lula'nın 1-2 puan önde olmasını, İkinci tura kaldığında da Didem kafa kafaya ama bir işte parmak birkaç şey farkla Lula'nın almasını. Bu arada seçim ikinci tura kaldı, tabii ki hala tabii. Lula alabilir.
0: Elbette.
1: Ama kabaca bir 3 milyon Flavio Bolsonaro, bir önceki başkan, senin bahsettiğin benim tezimde Jair Bolsonaro'nun oğlu, Brezilya seçmeninin teveccühünü aldı. Zaten cuma günü ben bizim Bloomberg News'e de dokundurarak şunu söylemiştim. Ana akım medyanın içerisinde, tırnak içerisinde piyasa dostu, Milei de hep böyle söyleniyordu. Hmm. Lula biraz yolunu kaybetti. Sanki böyle Bolsonaro seçilse daha iyi olur teması hakimdi. Bu sabah itibariyle de zaten hemen Brezilya varlıklarını, Brezilya'nın ETF'leri falan da dahil olmak üzere ilgi geldi. Hatta arzu ederse rejimiz ilk grafiği de verebiliriz.
0: Olur, tabii.
1: Orada 2001'de Lula'nın ilk geldiği dönemden itibaren Brezilya realinin konumunu görüyoruz Didem. Şimdi burada Didem, Türkiye'ye de bir parantez açmak istiyorum. Sen net hatırlarsın belki. 2015'te dolar TL ile dolar real kuru hemen hemen aynı seviyelerdeydi. 2.75-3'ler evet. Civarında. Brezilya'da Dilma Rousseff 2 Lula dönemini takiben gelen ve car wash operasyonuyla, yolsuzluk operasyonuyla, ki adli kısmı çok sorgulanmıştı. Temer geçiş hükümeti, sonra baba Bolsonaro seçilmişti. Bunları atlattı. Bolsonaro döneminde salgın ve Bolsonaro'nun politikalarıyla yine dalgalanmalar vardı. Bolsonaro yandaşları seçimi bir önceki 2022'de kaybettikten sonra orduya darbe çağrısı yaptı. Kongreyi bastı. Bunlar oldu. Hepi topu real, dolar real kurunun geldiği yer 4'ler, 5'ler, 6'lar. Bizim kur şu anda işte 49'larda. 2015 hepi topu 11 yıl önce aynı yerlerden kur bu aralara gelmiş. Tek başına bir şey söyler diye söylemiyorum ama kurun 20 yıllık, 25 yıllık Brezilya serüveni böyle. Anketler çuvalladı dedik. Şöyle ilginç doneler var Didem. Anketlerde ama doğru olarak yansıyan şöyle bir olgu var. %45'i anketlerin birçoğunda kesinlikle ben Bolsonaro'ya oy vermem diyor. Ne babasına ne oğluna. %45'i de ben Lula'ya ve İşçi Partisi'ne, Brezilya İşçi Partisi'ne kesinlikle oy vermem diyor. 52'ye 48, 55'e 45 dengeleri zaten dünyada artık son yıllarda alıştığımız şeyler. Şöyle de ilginç bir şey var. Tabirimi değerli izleyicilerimiz ve sen mazur gör. Tüm sülalesi seçildi Bolsonaro'nun. Zaten en büyük oğlan Flavio başkan adayı Lula da Silva'nın karşısında. Oğullarından Carlos ve Jair Renan çeşitli siyasi organlarda seçildi. Kardeşi Renato seçildi. Şu anki eşi, bu çocukların üvey annesi Michelle seçildi. Bir Bolsonaro ailesi aslında birinci turda galibiyeti söz konusu. İkinci turda ne olacağını bilmiyoruz. Bu ay sonunda evet. Göreceğiz. Bununla beraber bir oğul daha var bu arada. O Amerika'ya taşınmış, avukat olan. O seçim gibi bir gündemi yok. Zaten ama baba Bolsonaro da Lula iktidarı aldıktan sonra biliyorsunuz seçim yasaklı 2030'a kadar yanlış bilmiyorsam. Açıl abiyle biz geçen hafta finans merkezinde cuma günü konuşurken Açıl abi şey dedi. Yani kim kaybetse adli bir sürecin içine girecek diye. bu seçimin hakikaten kaybedeni önceki seçimlerde de Brezilya'da gördüğümüz böyle bir şeye söz konusu olacak.
0: Şimdi o zaman kaybedilmemesi gereken bir
1: iki tarafında seçim evet kaybetmemesi diye, gerektiği evet. şeklinde peki. baktığı bir seçim. İkinci turunu göreceğiz. Peki. Şimdi neler peki seçmeni buna etmiş olabilir diye ana akıma bakıyoruz. Ben elimden geldiğince artık sosyal medyanın ve yapay zekanın sosyal medya içerisinde kullandığı imkanlarla çevirilere bakmaya evet. çalışıyorum Portekizce. Yolsuzluktan çok sıkılmışlar. Lula 80 yaşında Didem. Benim doğduğum 1988'den beri seçime giriyor bu adam. Ve 2001 yılında ilk kez iktidara geliyor. 2006 yılında yanılmıyorsam Brezilya'da çok ciddi petrol rezervleri bulundu. Çin'in en büyük petrol tedarikçilerinden biriydi. Ben kanala gelenden beri Brezilya'yı çok konuşmak durumunda kaldık. Bunları hep anlattık ama dördüncü bir Lula dönemi olması kuşkusuz herhalde seçmen için ki birkaç grafiğimiz daha var. Bölgeleri gösterelim. Yoksullar gerçekten burada işçi partisine, sol partiye oy veriyor. Orta üst sınıf ve zenginler her zaman işçi partisinin karşısına veriyor. Ama kıtada değiştirdiği bir şey var. Şu anda ekranda gördüğümüz eğer Flavio Bolsonaro, oğul Bolsonaro bu seçimi alırsa Güney Amerika'da, doğru tabir Güney Amerika, Latin Amerika değil.
0: Evet.
1: Kırmızı diye gördüğümüz o sol iktidarlardan hepi topu 3 sene içerisinde yalnızca Uruguay'ın ve küçük birkaç Amerika ülkesinin kaldığı genellikle zaten Milei ve Bolsonaro olmuş olacak. Yani ikinci turu Bolsonaro alırsa bu hale gelmiş oluyor ikinci Trump döneminde. Bir de Meksikalı harita var. Onun üzerinde bir şey yazmıyor. Hepi topu aslında geçiş döneminde bu kırmızı büyük Brezilya'nın olduğu yerde giderse Orta Amerika ve Güney Amerika'da büyük ülke diye tabir edebileceğimiz gelişen ülkelerin içerisinde bir tek Meksika kalıyor. Şimdi bu ilginç bir yere getiriyor konuyu Didem. Çünkü sabah bir tanıdığım çok güzel bir ifade kullandı. Gelişmemeye yemin etmiş gelişen ülke, gelişmekte olan ülke diye. Bunu ekonomik değerlendirmeler ekseninde böyle konuşuyoruz. Ama dünyada İlk Trump seçildiğinde 2016'dan sonra bir Trumpizm ilk dalgasını görmüştük. Belki orada alternatif ya da farklı ülke seçimleri içerisinde değişik tercihler olmuştu. Ama ikinci Trump döneminde bir de bu ay sonunda Netanyahu İsrail'de dönemini yenilerse ABD'de ara seçimleri Trump kaybederse herhalde çok umurunda olmayacaktır. Zaten ufak ufak herkesin dikkatini çekiyordur. Şeyi yoklamaya başladı. Ya ben üçüncü dönemde yapsam aslında hiç fena olmaz diye. Tabii bu ne kadar mümkün? Bu ayrı bir tartışma konusu. Sen Amerika'yı benden daha iyi biliyorsun. Böyle bir anayasal aslında kesinlikle ve kesinlikle durumu yok. Ama şunu da konuşuyoruz. Mesela Altı Özaslan'la bugün mesajlaşırken. Yani J.D. Vance geleceğine bence Trump gelsin daha iyi gibi bir cümle kurdum.
0: Ben de şimdi onu düşünüyordum sen o yorumları yaparken. Evet yani Amerika'nın aslında bir bütün olarak çok da alışık olmadığı bir düzen oluştu. İkinci dönemiyle birlikte özellikle Trump'ın. Yani birçok şeyin alt üst olduğu, birçok değerin alt üst olduğu bir dönem yaşandı. Hani burada cumhuriyetçi olmakla, demokrat olmakla falan bağlantılı değil. Normal günlük yaşamdan bahsediyorum. Herkese etkiliyor aynı ölçüde. Ama J.D. Vance de ayrıca enteresan bir karakter. Şimdilik tabii ki o devralacakmış gibi bakılıyor. Ama bu dönemde bilemiyorum yine hani demokratlar belki de bu ara seçimlerde böyle bir hamle yapabilecek kadar ellerinde veri ve done var.
1: %67 şimdi terminalle
0: evet.
1: bir anket.
0: Yani ellerinde veri ve done var. Yani muhalif olarak bakacak olursak, muhalefet olarak o veri ve doneleri doğru kullanırlarsa, doğru mesaj verirlerse, çok öyle woke'tu, şuydu, buydu gibi şeylere takılmazlarsa o zaman sanki olabilir gibi duruyor. Bir normalleşme adına önemli bir sinyal olabilir. Ama Brezilya'ya tekrar geri dönelim. Şimdi bu babadan oğula, oğuldan oğula dönemi Brezilya'da nasıl sonuçlanırsa Trump'la olan ilişkiler açısından ve tutalım ki Trump da yine devam etmese bile etkisi sürdü. Ne olur o zaman dünyada?
1: Yani iki tarafın yine kanala gelmeden beri belki 10 kere falan tavsiye etmiştim. Argümanları o kadar sert ki birbirine karşı. The Age of Democracy diye halen yanılmıyorsam dijital platformlarda bulunabilen bir belgesel var. Zaten Dilma Rousseff'in azil süreci, daha sonra Temer'in geçiş dönemi başkanlığı ve Bolsonaro'nun gelişi unutmuştur belki birçok izleyen, ama Bolsonaro ilk Lula'ya karşı Lula ile yarışma şeyi olmamıştı. Fernando Haddad'la yarışmıştı ama bıçaklanmıştı seçim şeyinde. Bu tabii ki oylarını çok ileriye taşımıştı. Bu seçimde de Didem, Bolsonaro taraftarlarının bir maketi var. Bir elinde İsrail bayrağı, bir elinde de hapishane kıyafeti giydirilmiş Lula ve bunları tutan Trump, Tanrı'nın adaleti geliyor şeklinde. Öte yandan da İşçi Partisi'nin ve Lula'nın taraftarlarının dağıttıkları el ilanları ve astıkları afişler var. Önde Trump, yanlarında da Bolsonaro'lar. Güney Amerika'yı tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi yapmak isterseniz Bolsonaro'ya oy verin şeklinde diye. Yani Brezilya böyle çok, nasıl diyeyim, ben de hiç gidip atmosferini solumadım ama dışarıdan gözlemle bile gerçekten belki bir gazeteci için, araştırmacı için müthiş verimli bir toprak ama olanları düşününce de, o belgeselde çok çarpıcı gösteriyor bunları, çok zor. Ama şunu söyleyebilirim soruna yanıt olarak, Milei gelirken ana akımın dışında ama piyasa dostu diye daha böyle ittirilen bir karakterdi. Milei Arjantin'in geldiği hal dönem dönem bazen enflasyonu düşürdü vesaire diye karşımıza çık ama öte yandan birkaç ay içerisinde ya da yerel seçim sonuçlarında, işte kısa bir müddet önce görmüştük, çok şu anda o umulan noktalara gelemedi. Şu an Brezilya'dan özellikle piyasaların beklentisi Bolsonaro daha piyasa dostu. O yüzden Bolsonaro olsun noktasında olsa bile halkın bu noktadaki yaklaşımları pek öyle değil. Hatta Lula bugün şöyle bir cümle kurmuş, kaynağını tam teyit edemesem de. Zenginlerin sofrasında çöpe atılanlar yerine yoksulların sofrasına bir tabak koyacağımın bedelini bu kadar ağır ödeyeceğimi bilmezdim diye. Bir de Brezilya haritası var, onu rica edeyim ben. Kısa
0: burada
1: süre önce
0: adayları tekrar bir resmen cismen hatırlatmak için bunu da paylaşmış olalım. Live sonuçlar diyor, öyle değil. Şimdi geldi senin eyalet bazında sonuçlar haritan.
1: Bunu en güzel şöyle anlatabiliriz herhalde. Aynı Almanya seçimlerinde yoksullar AfD'ye verdi demiştik ya, zaten ben sözlerimi bilerek şeyle başladım. Burada yoksulların çoğu genellikle sol partiye oy veriyor. Tırnak içerisinde kafadaki o denklemin işlemesine dönük olarak gidip aşırı sağa vermiyorlar çoğunlukla. Ama aslında haritanın anlattığı şey de şu: özellikle baba Bolsonaro döneminde doğa ve çevreyle ilgili konular tamamen hasır altı edilmiş ve piyasa ve ne diyelim, endüstrileşme odaklı bir yaklaşımla o tropiklerin ciddi bir aslında habitat bakımından kısmı zarar görmüştü. Bir nevi burada Bolsa Familia diye özellikle İşçi Partisi'nin Brezilya'da yoksulların gelir ve geçim durumlarını düzelten bir konusu vardı. Onu karşı taraf sürekli, siz ülkenin parasını boşa harcıyorsunuz, buradan sürekli katiller, yan kesiciler çıkıyor diye suçladı. Diğer tarafta siz sürekli kendi gelir durumunuza yakın, kendi çevrenizin iktidarda ve ekonomik olarak iyi yerde olmasını istiyorsunuz, sizden alıp bunlara verdiğimiz için bize karşısınız diye. Ama en nihayetinde toplumsal kutuplaşmayla beraber haritayı özellikle istememin sebebi coğrafi olarak da, tıpkı Almanya seçimlerinde konuştuğumuz gibi bölük pörçük bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Şöyle de bir istatistik var, vaktini daha fazla çalmayayım. 5498 yerel yönetim Bolsonaro tarafına geçmiş. Sadece 57 yönetim Lula'ya geçmiş. Bloomberg'ün terminaldeki seçim ekranı çok güzeldi. Hatta ben bir geri bildirimle yapmayı düşünüyorum bunu, her seçimde yapsınlar diye. Çünkü seçim devam ederken ben orada röportajlara da bakma şansını gördüm. Mesela yoksul mahallelerde yoksulların şöyle röportajları vardı: bunlar bizi sadece zaten seçim dönemlerinde hatırlıyor iki tarafta. Ama biz sokağa çıkamaz olduk. Zaten ilk Bolsonaro döneminde de Brezilya, yanlış hatırlamıyorsam, dünyada işlenen cinayet vakalarında rekor kırmıştı. O güvenlik vaadiyle baba Bolsonaro seçilmişti. Şimdi Flavio Bolsonaro da hem Trump ittifakında Milei ile beraber kıtada yerimi alayım, bölgenin iki büyük ekonomisinden biri solda kalmasın, ben geleyim oraya dedi. Hem de bununla beraber güvenlik Brezilya'da çok ciddi bir mesele. Dışarıdan da bu çokça konuşuluyor. Evet. O güvenlik siyaseti burada da iş yapmış gibi. Geçim koşulları vesaire, Lula ile ilgili soru işaretleri çoktu. Ama her şeye rağmen böyle bir Bolsonaro, oğuldan bahsediyoruz zaten. Yani oğlu da kazanamaz herhalde yaklaşımı, ilk turda en azından akamete uğramış gibi. Dediğim gibi Lula ikinci turdan umutlu olduğunu söyledi, dün çıkıp konuştu. İki tarafta beklentisi yüksek ama bu seçim sonrasında çok şey konuşuruz. Zaten tekrar tekrar hatırlatayım. Bolsonaro, baba Bolsonaro seçim sonuçlarını aynı Trump gibi kabul etmemişti. Amerika'daki kongre baskınının aynısını Brezilya'da da görmüştük. Bolsonaro bir ileriye adım atıp orduyu darbeye çağırmıştı. O dönem Allah'tan öyle bir şey olmamıştı. Evet. Ama bu dönemde Lula kazansa, Bolsonaro kazansa devamında neler olur izleyip öğreneceğiz onu.
0: Ya aslında herhalde siyaset her yerde siyaset, değil mi?
1: Yani sertleşiyor işte.
0: Sertleşiyor
1: yani.
0: Bölgeye göre.
1: Üzerine bir de İspanya geldi bugün. Onlar tabii, da erken seçime
0: yani bir gidiyor. De o bir aşırı sağ eğilimi de ayrı bir boyut kazanıyor tabii Avrupa'da. Ben bugün günden kalanlarda Vedat Özden hocamızla biraz o tarafı da konuşacağım zaten. Oradaki seçim atmosferini ve onun piyasalara yansımalarını. Çağlar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Sanchez de çok sert konuştu bu arada. Ya ilerlemeye oy verirsiniz ya da sizi geriye götürecek bu arkaik tiplere gibi bir şey. Çok sert girdi o da yerken seçim açıklamasında.
0: Evet yani onu da aslında not düştük biz ama dediğin gibi ikinci turdan sonra bir tekrar oturur değerlendiririz bakalım nasıl bir sonuç çıkacak Brezilya'da karşımıza. Ağzına sağlık
1: ben
0: Çağlar.
1: Teşekkür
0: çok teşekkür
1: çok
0: ediyorum. Biz Çağlar Kuzlukluoğlu'nu, araştırma müdürümüzü uğurlayalım. Sonra da kısa bir reklam arasına gidelim. Buyurun.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
5: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
7: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
8: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
9: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
10: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru da şimdi Marbaş Menkul Değerler'e gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Soner Koru bana eşlik edecek bugün. Canlı kanlı karşımızda. Soner hoş geldin. Nasılsın? İyi haftalar.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi haftalar. Biraz gribim. Sen nasılsın?
1: Ay çok geçmiş olsun. Vallahi havalar biraz garip bu ara. Bol vitamin, mevsim dönüşü diye herhalde. O yüzden acil şifalar diliyorum.
2: Çok teşekkürler.
1: Şimdi genelde senin sesinle yetiniyoruz biz günden kalanlarda. Bugün karşımda olmana ayrı sevindim. Enflasyon günüydü şüphesiz. İyi de bir veri geldi ve bunu fiyatlara da yansıdığını gördük. Borsa tarafında bankacılık endeksi %3'ün üzerinde primliydi. Biraz gevşiyor şimdi, %2.60'lara geldi. Bu arada hazineden de ihraç haberleri de var. 59.3 milyar lira değerinde bir TL refkaye endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Öncesinde de yine başka bir ihraç haberinde paylaşmıştık altına dayalı olarak. Biraz aslında enflasyondan yola çıkarak eğer fon gündemini, fonlarla ilgili süreci artık biraz daha rölantiye alabildiyse piyasa, tabii onun da altını çizerek sormak istiyorum. Nasıl bir haftaya başladık? Nasıl okuyorsun?
2: Yani özellikle geçtiğimiz hafta endeks değişiklikleriyle birlikte biraz daha rahatlamış bir piyasa var. Özellikle o fon sürecinin ilk şokunun atlatılması itibariyle. Bugüne baktığımızda tabii o etkiden dolayı taban olan hisse sayısının önceki dönemlere göre biraz daha azaldığını görüyoruz. Ama oradaki hikaye özellikle fonların yoğunlaşmış olduğu hisselerdeki o taban serisinin de hala devam ettiğini söylemek mümkün. Yani oradan çıkmadık, bir gözümüz bir kulağımız hala o tarafta, ama endeks etkisi anlamında etkinin azaldığını söylemek lazım. Enflasyon tabii bugünün fiyatlamalarındaki ana unsur. Gün boyu konuşuldu zaten. Orada gıda fiyatlarının aydan aya, gıda fiyatlarındaki enflasyonun negatif gelmiş olması beklentilerin oldukça altında bir verinin gelmesine yol açtı. Ama diğer taraftan ulaştırma, konut, giyim ayakkabı, eğitim, buralarda mevsim itibariyle o etki devam ettiğini söylemek açıkçası mümkün. Şimdi bu veriyle birlikte yıl sonu için %30 enflasyon ve 6 noktasında biraz böyle umutlar yeşerdi. Çünkü genel itibariyle 2'nin üzerinde bir enflasyon bekleniyor ve yıl sonunda 30'un altına kayması ihtimali zayıftı. Şimdi kalan 3 ayda biz 1,5 ortalama ile devam edersek, ki geçtiğimiz yılın son 3 ayının ortalaması 1,44'ler. Kasım Aralık iyi gelmişti 1'in altında. %30'un altına geliyor. Yani hala 28'ler iddialı hedef, ama %30'un altı bence moral motivasyon anlamında, psikolojik etki anlamında 30'un altına kayabilmiş olması anlamında önemli. Sonrasında zaten Ocak ayında ciddi bir baz etkisi geliyor olacak. Ocak ayında başarılı atlatırsak böyle 30'ların altına oturmuş bir enflasyon önümüzdeki yıl için bizi bekliyor. Piyasada zaten bu anlamda böyle Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim ışığı yaktı. Bankacılığın ciddi manada bugün pozitif olduğunu görüyoruz. BIST 30'un diğer endekslere göre pozitif olduğunu görüyoruz. Halka arz endeksi tabii bu fon süreciyle ilgili negatif ayrışıyor. Orada manzara aynı. Ama şöyle bir durum var Didem. Ben piyasa kadar faiz indiriminin önünde bir alan açıldığıyla ilgili iyimser değilim. Orada biraz çekimserim. Sebebi şu, rezervlere dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Merkez Bankası 24 Ağustos itibariyle haftalık fonlamaya geri dönmüştü. Fiili faizi 40'tan 37'ye indirmişti. Ve o tarihlerde Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi 56 milyar dolardı. Brüt rezervler 188 milyar dolardı. Oradan buraya geldiğimiz noktada yaklaşık 16 milyar dolarlık bir rezerv verilmesi söz konusu. Swap hariç net rezervler 40 milyar dolara geldi. Şimdi Merkez Bankası faizli bir hamle yapıyor. Bu hamlenin brüt rezerv biriktirmeye yetip yetemeyeceğinin ölçülmesi noktasında önümüzde bunu zamanla test edebiliyoruz. Burada bir ay kadar, bir aydan biraz daha fazla süre oldu. Evet, içeride bu fon süreciyle ilgili bir miktar dalgalanmalar oluştu, ama rezerv biriktirmesi noktasında 37 politika faizi yetiyor mu yetmiyor mu soru işaretleri varken Bunun üzerine indirim noktasında ne kadar istekli olur, ne kadar istekli olmaz, buna bakacağız. Bir de yurt dışı da biliyorsun faiz artış eğiliminde. Orada faiz artış beklentileri var. Uzun vadeli tahviller işte son yılların en yüksek seviyelerinde. Haliyle önümüzdeki günlerde, yani bugünkü coşku bir miktar yerini bu beklentiye bırakabilir. Yani bir trend tuttuk, faiz indirim patikasına girdik ve burada bir trend oluştu demek için erken olduğunu değerlendiriyorum. Biraz daha bu rezerv kompozisyonu hikayesine, bundaki trende bakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü şöyle de bir durum var. Ekonomide 2-3 senedir kur enflasyon kadar gitmediği için, ortalama yıllık %15-20'lerde artışla devam ettiği için borçlanma noktasında döviz borçlanma eğilimi arttı. 12 aydan, vadesinde 12 aydan az kalmış döviz yükümlülükleri 240 milyar dolar. Kitap bize der ki Merkez Bankası rezervlerinin, en azından brüt rezervlerinin burayı yakalaması gerekir. Biz şimdilik buranın altındayız. Yani biraz daha rezerv birikimine ihtiyaç var gibi görünüyor. Haliyle bu da faiz indirimin önünde bence enflasyondaki ne diyelim aşağı yönlü seyir kadar önemli bir etki. Yani biz enflasyonu takip ettiğimiz kadar bu rezerv ihtiyacını da takip etmek zorundayız madalyonun arka yüzünde.
1: Yani ters sonuç açısından baktığımızda aslında rezerv ihtiyacı belki enflasyondaki beklentilerden iyi gelen verinin önüne geçebilir. Dolayısıyla da bu biraz Merkez Bankası'nın elini zorlayabilir bir faiz indirimi olasılığı çerçevesinde diye düşünüyorsunuz. Şimdi tabii burada şunu da biraz konuşmak lazım. Çok önemli bir noktaya değindin her şeyden önce. Dünyada da Euro'nun değer kaybettiği, kendi iç problemleri sebebiyle de ayrıca baskılandığı ama bir yandan da doların da değer kazandığı bir süreçteyiz. Yüksek faiz ortamından geçtiğimiz bir süreçteyiz. Dolayısıyla biraz hani içeride dolar TL, yani burada fonların fon süreciyle ilgili endişelerin tamamen gündemimizden kalkmadığı zaten aşikar ama piyasa etkisi biraz daha artık nötralize olduysa dahi buradan çıkan paraların mevduata gittiğini gördük.

0: Şimdi biraz yurt dışından başladın. Oradan lütfen bu tarafa bakmak istiyorum ben de. Şimdi özellikle tabii FED üzerinden gelen bir faiz artış hikayesi doları bütün varlık fiyatları karşısında açıkçası yukarı doğru çekiyor. Euro dolar paritesinde aşağı doğru bir hareket görüyoruz ama ben bunun çok kalıcı olduğunu değerlendirmiyorum. Yani burada gömleğin ilk düğmesi petrol fiyatlarının yukarıda kalıyor olması, Hürmüz'ün kapalı kalması hikayesi. Ben seçimlere kadar bunun böyle devam edeceğini ama seçimlerden sonra burada nihai bir çözümün oluşması ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü İran şu anda burada direniyor evet ama İran da çok kaybediyor. Bu hikayenin şu anda çok fazla kazananı yok. Kısa vadede Trump'ı ciddi manada tabii counterplay'de bırakıyor seçim öncesi. Trump da buna razı gibi görünüyor. Büyük ihtimalle Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü kaybedecek ve biz önümüzdeki dönemde biraz daha Amerika'da karar alınamaması, belki hükümetin kapanması, bütçelerin onaylanmaması gibi haberleri göreceğiz. Bu savaştaki yanlış hesabın Trump'a sonraki dönem için faturası olacak ama seçim sonrasında burada Hürmüz'ün açılması ve petrol fiyatlarında bir normalleşme bekliyorum. Paralelinde bu global ekonomide faiz baskısını, küresel tahvillerdeki bu yukarı hareketi bir miktar aşağı doğru çekecektir. Bu da sonrasında gelişmekte olan ülkeler açısından şu anda böyle bir baraj oluşturuyor bu sermaye akımları noktasında. Bu barajın bir miktar açılmasına sebep olur diyebilirim. Buradan içeri doğru geldiğimizde ise şimdi bu tabii fon etkisi henüz bitmedi. Şu anda özellikle XTÜMİ endeksinin negatif, BIST 30 endeksinin ise pozitif ayrıştığı bir dönemdeyiz. Yani hisse likiditesi yukarı doğru geldikçe, hisse ölçeği büyüdükçe ne diyelim, pozitif ayrışma hikayesi devam ediyor. Zaten bu fon düzenlemesinde de biz bunu görmüştük. Fonlardaki bu BIST 30 hisselerinin bunları tercih edebilir hale gelmesiyle ilgili süreçte. Ve yabancının da özellikle yıl ortasından itibaren yapmış olduğu uyarılarla birlikte yurt içinde hisse alımında çekimser kaldığını görüyorduk. Şimdi bu temizlik hikayesi, bilgi asimetrisinin ortadan kayboluşu, daha şeffaf fiyatlama, rasyonel fiyatlama noktasında özellikle Kasım'dan sonra petrol fiyatlarındaki normalleşmeyle birlikte ben bir miktar yabancı ilgisi ihtimalini yüksek görüyorum. Yani Eylül ayında piyasa çalkalandı. Ekim ayında belki biraz daha burada endeks ve borsa açısından yaraların sarıldığı bir dönem olacak ama Kasım ayında zannediyorum ki burada hani Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık hikayesi yaparsak U şeklinde bir toparlanma ihtimali, belki yıl sonunda böyle bir yıl sonu hareketi ihtimali, BIST 30'un lokomotif olduğu bir yukarı hareket ihtimalini yüksek görüyorum. Borsa açısından baktığında bir de Kasım'da MSCI'ın da biliyorsun bu değerlendirmesi olacak. Artık bu kadar tabii gürültü patırtıdan sonra değil alt endekse düşürmek artık bir teşekkür plaketi mi gönderir ona bakacağız ama pozitif bir ne diyelim etki olması ihtimali de yüksek. Haliyle ben burada Eylül'den Aralık'a U şekli bir toparlanma ihtimali ama BIST 30'un önden koştuğu bu halka arz endeksi, XTÜMİ'ye dediğimiz endeksler, o fonların yoğunlaştığı hisseler oralarla ilgili değil, burayı dışlıyorum. Ama belki XU30 ve XU100'ün lokomotif olduğu bir yukarı hareket beklediğimi ifade edeyim. Biz zaten geldiğimiz fiyatlamalar itibariyle yıl içindeki bütün kazançları neredeyse geri verdik. Yılbaşındaki fiyatlamalara geldik ama böyle anlamlı bir hikaye yıl sonu için borsada bizi bekliyor olabilir. Çünkü ciddi bir ucuzluk hikayesi var. Yayına girmeden önce baktım. BIST 30'da 15 şirket şu anda defter değerinin altında fiyatlanıyor hala. Evet. Burası potansiyel oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde hem global faiz hareketi hem içeride bir miktar bu faiz indirim beklentileri realize olması, ben BIST 30 başta olmak üzere borsayla ilgili pozitif beklenti içinde olduğumu ifade edeyim.
1: Soner, çok teşekkür ediyorum. Seçicilik yine ana tema olarak herhalde ön plana çıkacak bu kadar evet toz duman içerisinde. Sana tekrar geçmiş olsun, hepinize selamlar, sevgiler. Biz kapanışa doğruyu burada noktalıyoruz. Bir aranın ardından seans notlarında görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notlarında tekrar bir aradayız. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz bir kez daha. İçeride borsayı kapatmamıza az bir zaman kaldı. Haftanın ilk işlem günü yaklaşık 20-25 dakika sonra bitiyor olacak. Şimdi gelin bakalım neler oldu, neler bitti piyasalarda. Bugün içeride enflasyon verisini karşıladık. Beklentiler %2.2'ye işaret ediyordu. Aylık %1.84'lük TÜFE artışı piyasalara tabiri caizse özellikle de bankacılık endeksine iyi geldi. Bir ara bankacılık endeksi %3.5'lar civarında artıdaydı. Bu dakikalarda %2.64'lük bir yükseliş var. Detaylarını birazdan Mehmet Özdemir'le elbette ele alacağız. Ama öte yandan BIST 100 endeksi güne başladığı seviyelerden bir miktar geri çekilmişti hemen açılış sonrası, ancak verinin gelmesiyle birlikte de yukarı yönlü hareket daha belirgin hale geldi. En yüksek 12.528, en düşük 12.373 değerleri arasında hareket etti. Şu anda da 12.429 puan seviyesinde. Bu arada işlem hacmi 112 milyar lirayla sınırlı. Sınırlı diyorum, bu cuma gününün yaklaşık %10 altında bir işlem hacmine işaret ettiği için. Kapanışa kadar bu ne kadar daha yükselecek izleyeceğiz birlikte şüphesiz. Şimdi kur tarafı hareketli bugün. Euro dolar paritesinden başlayayım hemen. O 1.12 sınırına tekrar geldi. Net olarak 1.12.01'de şu an. %0.48'lik bir gerileme var ama hemen not etmekte fayda var. Bugün euro dolar paritesi son 17 ayın en düşük seviyelerini de aynı zamanda gördü. Euro dolar endeksi tabii böyle bir seyre kavuşurken neler etkili oldu? Her şeyden önce Avrupa'da da euroyu baskılayacak gelişmelerden bahsediliyor. Finansal açıdan ve özellikle de artan siyasi gerilimler açısından baktığımızda, eş zamanlı olarak dolar endeksinde de yine yukarı yönlü bir hareket izlemiştik. %0.39'luk bir artış var. Bir ara 102.5'lara doğru daha da yakınsamıştık. Şu anda 102.32'de. Ve buradan geliyoruz Avrupa borsalarına yavaş yavaş. Avrupa piyasalarında da özellikle Paris'te Kakaran 40 endeksi %1.1'lik değer kaybıyla işlem görüyordu saat 17'de. Şimdi bir miktar alım geldiğini görüyoruz oradaki diplerden. %0.71'e evrildi oradaki kayıp. Öte yandan Frankfurt DAX endeksi de eksideydi. Orası da artıya geçti. %0.21 düzeyinde yükseliyor. Londra artıdaydı. %0.30'da oranın primi. İtalya'da da FTSE MIB endeksi %0.56'lık bir yükselişe kavuştu. Biraz daha toparlayan bir Avrupa borsaları var elimizde son bir saatlik dilime baktığımızda. ABD borsaları tarafında ne oluyor diye de göz atalım. Burada da yine bir miktar iyimserliğin yükseldiğini görüyoruz. Özellikle Nasdaq'ta %0.69'luk zaten bir yükseliş var. Ama öte yandan Dow Jones'daki kayıplar biraz daha sınırlandı. O önemli ve öne çıkıyor. %0.17'ye kadar düştü oradaki geri çekilmenin oranı. Ve S&P 500'de de %0.39'a ulaştı. Primler 7730'lar 40'lar mertebesindeydik. 7751 puan seviyesinde şu anda S&P 500. Ve ABD tahvilleri, şimdi ABD tahvillerinden zaten yola çıkarak endeksler niye bir miktar daha toparladığı açıklayabiliriz. Çünkü 30 yıllık, 10 yıllık ve 5 yıllık tahvillerde bu kez alımlar dikkat

0: çekiyor. Yine son bir saat içerisinde aslında bir değişim var. Onu not etmek lazım. Bu vesileyle aslında hani gelen satışlarla birlikte getirilerin yeniden yönünü yukarı çevirdiğini gözlemliyoruz. Şimdi özellikle arada bir kopukluk olduğundan da uzunca bir süredir bahsediyorduk. Hani kötü haber, geçen haftadan devrettiğimiz bazı verilerden bahsediyorum kötü haber derken. Kötü haber hisse senedi tarafına pek de öyle yansımıyordu ve yükselişler olduğunu gözlemlemiştik. Ama eş zamanlı olarak tahvil getirilerinde de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Tamamen farklı gerekçelerle buradaki gelişmeleri izliyoruz. Hisse senedi tarafında hala teknoloji ağırlıklı, yapay zeka ağırlıklı bir gündem konuşuluyor. Tahvil tarafına baktığımız zamansa buralara olan yatırım ihtiyacı, borçluluk oranındaki yükseliş gibi notlar ön plana çıkıyor. Ama nihayetinde böyle bir ayrışma var. Hala piyasalar arasında alışılagelmişin dışında bir seyir izlediğimizi söylemek yanlış olmaz. Peki gelsin son ekranımız. Emtia ve Bitcoin tarafında ne oluyor, ne bitiyor? Burada elbette Brent petrol ve ABD tipi ham petrol, özellikle de Brent, Hürmüz Boğazı ve civardaki gelişmelerden çokça etkileniyor. Hali hazırda Amerika'daki ara seçimlerden önce Hürmüz'de kalıcı bir sonuç olabileceğine ilişkin, bir çözüm olabileceğine ilişkin beklentiler zayıf seyrederken Brent petrolde bugün bir miktar geri çekilme var. O da %0.56 ile sınırlı şimdilik ve $101.67'deyiz. Şunu hatırlatayım, saat 17 itibariyle bile sadece buradaki geri çekilme %0.80-90 düzeyindeydi. Dolayısıyla yine bir alım geldiğini görüyoruz hafif de olsa Brent tarafına. ABD tipi ham petrolde daha da belirgin. Orada %1'lerin bir hayli üstünde bir geri çekilme vardı. $90'ların altındaydık. Şimdi o geri çekilme %0.80 ile sınırlı ve yeniden $90.42'den işlemler geçiyor o tarafta. Bitcoin artıdan eksiye döndü. 17 ile mukayese ettiğimde 86 binin üzerindeydik. Şimdi %0.22'lik bir geri çekilme bizi 85.630 dolarlara kadar geri getirmiş durumda. Gümüş artıdaydı %1.38, hala oralarda devam ediyor. Spot da $61.19'deyiz. Spot altın ise çok hafif de olsa artıya geçti. Sadece 2 dolara yakın bir yükseliş bizi 4143 dolar mertebesinin hemen üstüne taşıyor demek mümkün. Rakamlar böyle efendim. Evet, biliyorum biraz aslında farklı farklı etkilerle farklı farklı fiyatlamalar. Bakıyorum hemen VIX tarafına, hafif de olsa bir yukarı yönlü hareketlenme var orada. 15.61 seviyesindeyiz. Aslında tabii 20 ve üzerine doğru ilerlenmediği müddetçe çok da büyük problem yok der uzmanlar ama geçen hafta 17'lerin üstünü gördüğümüzde not etmek lazım. Biraz o yüksek volatilite genel olarak piyasalarda ve belirsizlik ortamı devam ediyor. Şimdi Türkiye ve dünyadan içeriye sizler için derlediğimiz haberlere geçelim. Aselsan'la başlayalım. Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile 2.46 milyar euroluk sözleşme imzaladı. Son günlerde Aselsan'ın imzaladığı sözleşmeleri ilk sıradan vermeye devam ediyoruz. Peşi sırada geliyorlar. Türk Hava Yolları ile devam edecek olursak orada 150 adede kadar Boeing 737 MAX siparişi için müzakerelerin sürdüğü açıklandı. Astor Enerji'den bir haber verelim. Astor Enerji Amerika'da kullanılmak üzere 90 milyon dolarlık transformatör siparişi aldı. Ancak bugün Astor'da bir taban fiyatlama olduğunu da gözlemliyoruz. 18 puanlık bir negatif etki yaratıyor Astor bugün BIST 100 tarafına. Ve yurt dışına çıktığımızda OpenAI, Anthropic, Google ve Meta yöneticileri yapay zeka riskleri için ifade verecek haberi önemli. Ve son olarak da C.H. Robinson lojistik şirketi RXO'yu 5.8 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağını duyurdu. Bu da yine küresel tarafta ABD tarafından bir haber sizlerle paylaşmak istediğimiz. Şimdi İçeriye dönüyoruz ve bir kıymetli röportaj getireceğiz ekranlarınıza. Yapı Kredi'nin ödeme sistemleri markası World'un 35. yılıydı. Bu kapsamda düzenlenen buluşmada Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Bloomberg HT'den Burak Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Dinleyelim, o esnada Mehmet Özdemir de stüdyoda yerini alsın. Buyurunuz.
1: 35. yılında World Card nasıl bir büyüklüğe ulaştı?
2: Evet, yani 35 yıldır piyasada olan bir markadan bahsediyoruz. Biz çok mutluyuz, gururluyuz. Bugüne kadar baktığımızda 35 milyon farklı müşteriye dokunmuşuz. Bugün iş ortaklığımızla beraber 28 milyon kar tahmininden bahsediyoruz. Toplam ödeme sistemlerinin yaklaşık 1/5'ini oluşturuyoruz. Dolayısıyla hele bir de Türkiye'deki ödeme sistemlerinin büyüklüğünü de dikkate aldığımızda büyüklüğümüzü bence ifade ediyor bu rakamlar.
1: Türkiye'de ödeme alışkanlıkları nasıl değişiyor?
2: Türkiye'de ödeme alışkanlıkları dijitalleşme yönünde değişiyor. Yani dijital çözümler, dijital ödeme yöntemleri daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Temassızla başlayan, özellikle pandemi sonrası temassız kullanımındaki artışla başlayan, ardından QR kod ile ödeme, cep telefonu ödeme gibi farklı çözümlerle daha da gelişen, büyüyen bir dijital ödeme ekosistemi oluşmaya başladı. Bugün baktığınızda 5 işlemden 4'ü bu tür çözümlerle yapıldığını görmeye başladık. Özellikle temasla da dahil ederek söylüyorum. Dolayısıyla tüketici dijital çözümleri tercih ediyor, kullanmayı da sevmiş durumda. Bu anlamda bir büyüme olduğunu görüyoruz.
1: Kart kullanımında oranlar nasıl arttı?
2: Kart kullanımında oranlar aslında baktığınızda işlem adedi olarak yılda kabaca %10 civarı büyümeye devam ediyor. Burada nakitsiz topluma geçiş stratejisi, diğer yandan önceden kart kabulü olmayan sektörlerde de kart kabulüne başlanmış olması önemli bir etken. Dolayısıyla yıllık %10 büyümeyle ödeme sistemlerinin büyüme ivmesini koruduğunu söyleyebiliriz.
1: Siz nasıl bir pazar payı hedefliyorsunuz?
2: Şimdi bizim için açıkçası pazar payından daha çok müşteriye değer sunuyor olmak, müşterinin beklentini karşılıyor olmak ve hali hazırdaki 18 milyon üzerindeki aktif Yapı Kredi müşterisine en iyi hizmeti sunuyor olmak odak noktamız. Tabii ki biz bunu iyi yaptığımızda da buna göre de pazar payımızın daha ileri gideceğini öngörüyoruz.
1: Serkan Bey, kredi kartlarının askeri ödemesinde gerçekleşen değişiklik ödemeleri nasıl etkiler?
2: Olumlu etkiler, çünkü 50 bin lira sınırı vardı %20 minimum ödemek için. 50 bin liranın altındaki borçlarda %20 minimum ödeme oranı geçerliydi. 50 bin üzerine çıktığında daha da yukarı gidiyordu. Şimdi tabii bu 50 bin belirlendiği döneme göre enflasyonla beraber bir artış olmasını zaten bekliyorduk. BDK'da bu konudaki beklentileri karşıladı diye düşünüyorum. Böylelikle 100 bin lira çıktıktan sonra tüketicilerde ödeme kolaylığı anlamında bir pozitif gelişme olacağını değerlendiriyoruz.
1: Sorunlu ödemeler tarafında resim nasıl?
2: Yani sorunlu ödemeler tarafını açıkçası bir sorun olduğunu düşünmüyoruz şu anda. Bir miktar artış oldu son bir yıl içerisinde ama hala kontrol altında olduğunu değerlendiriyoruz.
3: Yatırımın yolu Akbank.
0: Seans notlarında araştırma masamızdan Mehmet Özdemir geldi, yerini aldı. Mehmet, hoş geldin.
4: İyi haftalar Didem, hoş bulduk.
0: Yine yeni bir hafta, ilk işlem gününde birlikteyiz ve bugünü kapatacağız. Elimizde en azından içeriye yönelik iyi haberler var. Enflasyon verisi 1.84 geldi aylık, 2.2 bekleniyordu. Şimdi ben biraz bankacılığa etkisinden bahsettim ama ben çok tabii manşetten bahsettim. Bankacılık ekseninde söyleyeceğimiz çok şey var. Senin de hazırlığın o yönde. İstersen biraz içeriden başlayalım. Önce hani ne oluyor, ne bitiyor bir genel, sonra hemen bankacılığa doğru da evirelim sohbeti.
4: Geçtiğimiz hafta zaten konuşuyorduk. Yani hali hazırda bankaların biraz daha dirençli kaldığını, bir gün dışında bir gün, o gün çok sert satış yemişlerdi. Evet. Onu da likidite sıkışıklığından kaynaklandığından vesaire bahsetmiştik. Gelen özellikle uluslararası raporlarda bankacılığı izleyen analistlerin de görüşleri bu şekilde anladığımız kadarıyla. Ama özellikle bankacılık endeksi daha dirençli dururken bugün yukarı doğru bankacılık endeksini götürebilecek bir katalist bulundu. Onun da enflasyon verisi. Şimdi enflasyon verisiyle başlamak gerekirse Kasım 2021. 30'un altına gelişimiz. Yani yaklaşık burada 5 yıllık bir süreden bahsediyoruz. 5 yılın ardından tekrar enflasyonda 30'ların altındayız. Tabii yıl sonuna ilişkin projeksiyonlar şimdi hali hazırda ekonomistler beklentilerini değiştirdi.

0: değiştirecekler mi? Projeksiyonlarında bir değişiklik olacak mı? Onu da yakından takip edeceğiz. Ama şunu söylüyoruz, şunu görebiliyoruz ki manşet veride biraz daha aşağı doğru hızlı geliş. Burada işlenmemiş meyve sebze ürünlerinden ciddi anlamda bir destek buluyor deflatif olarak, aylık olarak baktığımız zaman. Onun dışında ama biraz daha belki pozitif tarafta okuyabileceğimiz bir kısım ki Aslı Hanım özellikle baş ekonomistimiz yayınlarda bugün anlatmaya çalışıyordu. Hizmet enflasyonundaki bir miktar daha aşağı doğru geliş. Yani zaten biz tüm küresel tarafta ya bu arada şeyleri de görebiliyorduk. Yani bunu PMI verilerinden de. Tabii. Hizmetler biraz daha her zaman dirayetli kalıyordu. Hizmet enflasyonunun yapışkanlığı işte bugün Fed'den ECB'ye kadar birçok merkez bankasının da gündeminde. Bunu zaten Türkiye'de de deneyimlemiştik ki mal enflasyonu aşağı doğru hızlı gelirken özellikle dayanıklı tüketim ürünlerinde
1: hizmet tarafında bir katılık vardı.
0: Kesinlikle.
1: Zaten. Kesinlikle.
0: Bunun aşağı doğru geliyor oluşu önümüzdeki süreçte bunun bir trende bağlanıp bağlanmayacağı, hızlı bir şekilde devam edip etmeyeceğini de o tarafta yakından takip edeceğiz. Ama hizmet enflasyonunun bir süredir ılımlı olduğunda yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan yani 2.2'ler civarındaki bir beklenti 2'nin altında kalıyor olması işte geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 3.2'ler çerçevesinde benim aklıma direkt gelen kısım şu oluyor Didem. Eğer bu savaş hadisesinin ulaştırma tarafında biz onu gördük. Tabii. Yakıt tarafındaki maliyetlerin bu ayki veride de gördük. O zaman işte yaklaşık 7 puanlar işte 5, 6, 7 puan civarında aşağıda bir enflasyon çok da hayal değilmiş savaş olmasaydı. Dolayısıyla bu da işte
1: Merkez Bankası'nın da zaten buna yönelik bir hesaplaması
0: bu
1: vardı.
0: Evet,
1: bu arada hani geriye kalan 3 ay için düşündüğümüzde aylık %1,5 civarında bir enflasyon gelirse 30'un altında kapatma olasılığımız da var. Yani teoride de değil pratikte de olabileceğini belki şimdi görüyoruz. Bununla da ilgili bence beklentileri herhalde biraz konuşmak lazım bankacılık sektörüne geçiş yaparken.
0: Küresel tarafta zaten son dönemde işte OECD'nin raporlarıyla birlikte biraz daha 31,5'lar, 31'ler bekleniyordu. Ama yurt içinde bizim ekonomistlerimiz biraz daha 28-30 bandında olduğunu söylemek lazım enflasyon noktasında. Ama bunun Merkez Bankası'na ne kadar bir alan açacağı sadece enflasyondaki şu dönem için söylüyorum Didem. Sadece enflasyondaki yavaşlamaya bağlı değil, biraz daha şu anda Türk lirası cinsinden tasarrufların ya da ne yöne doğru kesinlikle rezervlerinde ne yöne doğru aktarılacağı ile alakalı. Dolayısıyla burada artık herhalde sabahtan bu yana konuştuğumuz isimler piyasadaki önde gelen 100 bas puan civarında bir konsensüsü oturmuş durumda bu ayki TCMB'den beklentiler. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bakarız ama hemen piyasa bacağına bakacak olursak bunun sabah itibariyle direkt veri geri gelmez. Hatta belki veriden önce biraz daha Viyop tarafındaki artılarla bankacılık endeksi üzerinden fiyatlanmaya başlandığını görmüştük. Bankacılık endeksinde %3'ün de bir miktar daha üzerindeydi primler. Oralardan törpüleniyor. Bugün biraz daha borsadaki primlerin de %2'yi aştığını gördük. Şunu söyleyeyim. 12.500-12.600 bölgesi. Bugün baktığımız zaman en yüksek gördüğümüz seviyede 12.528'ler. Burası biraz daha direnç olarak takip edildiğini söyleyelim grafiğe baktığımız zaman. Aynı zamanda şimdi bugün bu yükseliş derken bankacılık kadar yükselişe eşlik edemeyen ulaştırma tarafını koyabilirsin hizmetler
1: sanayi
0: üzerinden. Ki hizmetler tarafında BİM gibi gıda perakendelerinde de bugün çok iyi bir fiyatlama yok. Bugün üzerinde söylüyorum. Dolayısıyla sanayinin çok işte hizmetlerle birlikte eşlik edemediği bir gün haftanın ilk işlem günü. Ama şunu söyleyelim Didem. Bir taraftan şimdi geçtiğimiz hafta BIST 100 endeks değişikliklerini görmüştük. Taban taban giden hisseleri takip ediyorduk. Şimdi BIST 100'de artık taban hisse sayısını bugün bir tek Astor'u görüyoruz. Taban
1: Astor
0: fiyatlamada.
1: Ki geçen hafta da birkaç defa
0: bugün de bu
1: taban
0: arada evet fiyatlama. Şunu da söyleyeyim. Bugün saat 2 ile 3 arasında yanlış hatırlamıyorsam bir tabanı bozmaya çalıştı. Bir 10-15 dakika 20 dakika Astor'da bir hareket gördük. Sonra tekrar tabana doğru bir hareket gördük. Ama şunu söylemeye çalışacağım sana. Burada tabana giden hisselerin sayısı ciddi anlamda azaldı. Bunu görebiliyoruz.
1: Fon sürecinin dün hemen akabinde olanlar.
0: Tam olarak bundan bahsediyorum.
1: Tabii BIST baktığımızda yine görüyoruz orada işte destek, özata.
0: Mesela bugün ama özellikle Cuma günüyle birlikte hareketini işte mesela şeyde konuşuyoruz.

0: Selçuk Eczacı gibi taban taban giden hisseler. Bugün mesela Hedef Holding tarafında tavan fiyatlamayı görüyoruz. Cuma günü de buna benzer bir fiyatlama evet. görmüştük. Dolayısıyla hani o ilk şokun diyebiliriz belki. Ya da belki satışların artık onu piyasa önümüzdeki süreçte karar verecek. Biraz daha hafiflediğini ama rakamlar üzerinden de görmek mümkün oluyor.
1: Peki. Yani şimdi evet yani o tarafta dediğin gibi biraz aslında artık yavaş yavaş dengeye gelmeye başlıyor. Evet. Bir kere 1 Ekim'deki endeks kompozisyonu değişikliği BIST 100'ü ve hatta daha da öncesinde BIST 30 kendini biraz bu ortamdan sıyırdı. Eğer bir şey olacaksa, eğer piyasada bir iyimserlik yaşanacaksa da ve endeks yukarı yönlü gidecekse çok büyük ihtimalle BIST 30 ve BIST 100'ün bazı hisseleriyle bu olacak gibi yorumluyor uzmanlar. Şimdi bu esnada tabii biz bankacılık konuşmaya başladık. Bankacılıkla da ilgili yine raporların da geliyor olması son derece önemli. HSBC Yatırım'ın bir bankacılık sektörü raporu var. Ben ne diyorlar detayda merak ediyorum. Paylaşırsan sevinirim.
0: Hemen şöyle başlıyorum rapora. Bizim biraz önce konuştuğumuz hususta likidite sıkışıklığından bahsettik. Sanırım HSBC analistleri de aynı görüşte ki. Şimdi raporda Türk bankalarındaki son gerçekleşen satış dalgası fonlarda gördüğümüz banka temellerindeki bir bozulmadan çok yurt içi varlık yönetimi sektöründeki fon yönetimi tarafındaki aksaklıkların ardından gelen daha geniş çaplı risk iştahı kaybından kaynaklanıyor gibi gözüküyor derler. Dolayısıyla burada 3. TCMB'nin yakın zamanda gördüğümüz 300 bas puanlık efektif faiz indiriminin de marjlara ki net faiz marjları tarafından bahsediyorum. 4. çeyrekten itibaren buralara yansıyacağından bahsediyorlar. Buna benzer raporları biz 2-3 hafta önce okumaya başlamıştık bankacılık tarafında. Şimdi 2027'den itibaren de kademeli olarak biraz daha hafifleyen risk kredi risk maliyeti tarafından da desteklenen bir kompozisyonları var önümüzdeki sürece ilişkin. Yaklaşık %70'lik de 2026-2028 tahmini karlarda bileşik bir büyüme öngördüklerini de aktarabiliriz. 2027 piyasa defter değeri tahminleri gerçekleşecek karlılıklarla birlikte 0,85'e FK'nın da 3 gibi cazip bir risk getirdi dengesinde şekillenmesini o tarafta bekliyorlar. Şimdi 2020 bu TCMB'nin biraz daha geciken faiz indirimlerine karşı da 2026-2027 kar tahminlerinde sırasıyla %17 ve %9 düşürmüşler. 2028'de de sadece %3'lük bir aşağı doğru bir kırpma var. Dolayısıyla burada 4 özel banka için al tavsiyelerini koruyorlar. Tercih ettikleri isim sektörde Akbank. Şimdi biraz sonra hedef fiyatları vereceğim. Şöyle bir hızlanmam gerekirse bu tarafta daha uzun süre kalan biraz önce bahsettiğim yüksek kalan faizler net faiz marjı toparlanmasını rayından çıkarmıyor derler. Ertelediklerinden bahsediyorlar. Hmm. Şimdi yerleşiklerin yabancı paraya geçmesini önlemek için gereken biraz önce konuştuğumuz TL faiz oranına ilişkin başa baş analizlerine dayanarak artık TL mevduat faizlerinin Eylül 2026'daki %39'dan 2027 sonunda %31'e gerilemesini bekliyorlar. Bu projeksiyon biraz daha önemli olabilir. Önceki tahminleri %26'dan yaklaşık bir 5 puanlık bir yükseliş var. Şimdi genel anlamda bakacak olursak toplam net faiz gelirlerinin de 2027 tahminlerinde neredeyse 2'ye katlanmasını bekliyorlar bankacılık tarafında. Aynı zamanda düşen faizlere de en yüksek duyarlı bankalara baktığımız zaman Yapı Kredi ve Akbank gibi bankalar var bu tarafta. Şimdi Akbank varlık kalitesi açısından en iyi konumda görünürken garantinin teminatsız bireysel krediler ve KOBİ'lere daha yüksek maruziyeti kredi risk maliyeti emsallerinin üzerinde tutmalı derler bankayı. 2028 tahminlerinde de anlamlı bir normalleşme bekliyorlar orada. Son olarak Türk bankalarının gelişmekte olan diğer emsallerine karşı da piyasa defter değeri bazında söylüyorum %25 iskonto ile işlem gördüğünün notunu düşmüşler. Hızlıca Akbank'ın hedef fiyatını 100 liradan 87 liraya düşürürken al tavsiyelerini koruyorlar. Garanti Bankası için 160 liralık hedef fiyatta herhangi bir değişiklik yok. İş Bankası'nda da 18,5 liradan 15 liraya bir de aşağı doğru bir revizyon olmuş. Yapı Kredi Bankası için ise 47 liradan 41 liraya düşürdü.

0: görmüşler. Orada da yine bir al tavsiyesi var. Şöyle bir potansiyellere baktığımız zaman cuma günkü kapanış fiyatlarına göre söylüyorum bunu. En yüksek upside potansiyel %28 civarında Akbank'ta. %26 ile onu Garanti Bankası izliyor. Burada %17.7 ile en düşük potansiyeli gördükleri de Yapı Kredi Bankası. Önümüzdeki bir yıla ilişkin yapmış oldukları değerlemeler. Aynen öyle.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ABD Başkanı Trump vergisiz dizel yakıtın kullanımını kolaylaştıracak haberi de geçiyor. Son dakika onu paylaşayım. Ben borsayı kapatmaya gidiyorum. Mehmet yarın görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.

0: BIST 100 haftanın ilk işlem gününü %1.42'lik yükselişle 12.443 puan seviyesinden noktalıyor. Hadi ona 12.444 diyelim. Ve bu arada işlem hacmi 118 milyar lira. Cuma günün %5 altında. Ancak bugün tabii bankacılık endeksindeki hareketliliği daha ziyade konuştuk. Beklentilerin altında gelen enflasyon verisine paralel olarak bir iyimserlik orada kendini gösterdi. Şimdi bütün bunları soracağız. Nasıl yorumlamamız lazım? Yarına ne devrediyoruz diye. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı hazır. Sadrettin hoş geldin. İyi haftalar.
1: Çok teşekkürler Didem. Hoş bulduk. Sana da iyi haftalar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi bugün biraz yüzümüz gülüyor tabii. Hani %2.2 beklenirken %1.84'lük bir enflasyon gelmesi, yılı gerçekten %30'un altında kapatabilir miyiz diye de bir soruyu tekrar masaya daha sanki anlaşılır şekilde de taşıyor. Bilmiyorum senin beklentilerin ne? Bu hani bu aya mahsus mudur? Sürdürülebilir midir? Hakikaten %1,5 ve 6 aylık enflasyon görebilir miyiz önümüzdeki birkaç ay içerisinde? Önce istersen bir buna ilişkin yorumunu paylaş bizimle, ardından da hem borsa hem de bu haftaya dair ne notlar var elinde, neler bekleniyor?
1: Tabii ki Didem, şöyle söyleyeyim hemen özetle, ben daha yüksek bir enflasyon bekliyordum ama hani ben çok tahmin yapan birisi değilim. Sadece piyasadaki konsensusu alıp ve biraz da üzerine matematik koyarak yaptığım bir çalışma vardı. Oradan 2.40 gibi bir sonuç çıkartıyor idim. Ama dediğim gibi yani bir ekonomist olmama rağmen bir ekonomist gibi tahmin yapmıyordum. Daha ziyade finansal analiz kullanıcı olarak yapıyordum. Kendime kadar tahmin yapıyordum diyeyim. O nedenle ben 2.40 civarında bekliyordum. O nedenle 1.8 gelmesi benim tahminler cephesinde baktığımızda, senin sorduğun soru yıllık enflasyonu 30'un altına taşımaya yeterli mi dersem, bence hemen hemen yeterli gibi görünüyor. Çünkü 2.40'da çalışırken %31 civarında bir sene sonu enflasyonu çıkıyor idi benim tahminlerde. O nedenle şu anda baktığımızda da %30'un hemen civarına doğru gerilemiş görünüyor. Bu aradaki bir puandan biz çok kurtarır mı ya da çok farklı yerlere götürür mü, ondan çok emin değilim. Ama genel trend olarak bakıldığında Didem, benim görebildiğim kadarıyla enflasyon aşağı doğru meyletmeye devam ediyor. Bunu muhtemelen 2027 senesinde de göreceğiz. Lakin bugün bir bankayla bir görüşmemiz vardı. Hani daha önce de geçtiğimiz hafta başka bir görüşme vardı. Şimdi oradaki enflasyon beklentilerini biraz daha böyle makro taraftan ne bekliyorlar diye sorduğumuzda biraz daha böyle 25'lere yakın bir sonuç çıkıyor gibi görünüyor 2027 için. Bu da bana şunu söylüyor. Önümüzdeki dönemde evet enflasyon aşağı doğru gelmeye devam edecek. Belki orta vadeli programdaki kadar olmayacak ama aşağı doğru gelecek. O nedenle de 2027'de biz faiz indirim politikasına devam edeceğiz gibi görünüyor şu aşamada. Evet. Ve bu da hani bana şunu söylüyor. Bankalar bu noktada fonlama maliyetinin daha hızlı aşağı fiyatlanmasından dolayı avantajlı bir noktadalar ve piyasada açıkçası bugün bence onu fiyatlıyor diye düşünüyorum.
0: Sadrettin, çok hızlıca şunu sorayım, yani bu veriyle birlikte tabii ki fon süreci hala gündemimizde, biraz daha nötralize olmakla beraber özellikle BIST 100 ve hatta BIST 30 için daha artık farklı bir şey konuşmaya başlayabildik ama yani hisse pozisyonlarını arttırmak için mesela bir teşvik niteliği taşıyor mu bu enflasyon verisi, yoksa bu fazla iyimserlik mi olur bu aşamada tabii küreselde de yaşananları düşündüğümüzde?
1: Yani aslında Didem, küreselde yaşanan durum biraz daha lehte.

0: olmuş olsa bunu hem ekonomik büyüme açısından söylüyorum hem de pariteler açısından söylüyorum. Çünkü pariteye baktığımızda euro dolar paritesi 1.12 seviyesinde ve bizim sanayicimiz için açık konuşmak gerekirse biraz daha böyle marjları daha baskılayan bir görünüm arz ediyor. Mesela baktığımda bugün sabah 1.12'nin de altındaydı. Şimdi hafif üzerine atmış. Yani bizim girdiğimiz dolar çıktığımız euro olduğu için bu sanayicilerin marjlarını baskılayan bir husus. Ve Avrupa tarafının büyümesi öyle ya da böyle işte Fransa'yı takip ediyoruz özellikle daha yavaş seyrediyor. Eğer orası daha olumlu bir görünüm arz ederse bence sanayilerin de bu tarafta resme pozitif katkı verdiği bir durum ortaya çıkar ve biz daha farklı bir senaryo konuşuruz. Bu fonlardaki durumdan bağımsız olarak söylüyorum.
1: Bunu o zaman tekrar konuşacağız. Biraz öteledik anladığım kadarıyla. Sadrettin çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler, kolaylıklar. Seans notlarını da burada noktalayalım. Bir aranın ardından günden kalanlar var. Bir yere ayrılmayın.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep birlikte.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
10: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 18.20 oldu. Bugün elimizde günden ne kaldı diye merak ediyorsanız günden kalanları da anlatacağız. Efendim ben Dilem Marslanoğlu. Hoş geldiniz bir kez daha. Öncelikle tabii piyasalar. Yani öyle bir haftaya başladık ki hala dışarıda Hürmüz Boğazı eksenindeki belirsizlikler devam ediyor. Kah iyi, kah kötü diyebileceğimiz haber akışlarıyla öyle yönünü bulmaya çalışan piyasalar var. Faizler derseniz hala çok ciddi bir oynaklık olduğunu gözlemliyoruz. Dakikalar içerisinde getiriler bir düşüyor, bir çıkıyor, bir alıcılar geliyor, bir satıcılar tahvil piyasasına. Hisse senedi tarafında yapay zeka, özellikle yurt dışında yapay zeka teknoloji, çip üreticileri vesaire gibi temalar hala geçerliliğini koruyor ama ara ara orada da sorunlar kendini gösteriyor. Sonra tekrar toparlıyor. Yani hakikaten böyle inişli çıkışlı ama temanın da çok uzunca bir süredir değişmediği pek bir ortam içerisindeyiz. Bize has olarak baktığımızda fon süreci özellikle BIST 100'deki yeni kompozisyonla birlikte biraz daha kendini BIST Y tarafına belki bırakmışken konsantre olabileceğimiz alanlar sınırlı. Hala makroekonomi tarafına tam olarak kendimizi belki de veremiyoruz ama bugün enflasyon verisi beklentilerden iyi gelince bankacılık tarafındaki iyimser havayı da kesinlikle not düşmek lazım. Orada bir ara %3,5'lara yakınsayan bir prim olduğunu gözlemlemiştik. Günü noktaladığı yer %2,82'lik bir artış oldu. Bankacılık endeksinde BIST 100'e baktığımız zaman da %1,42'lik bir artış olduğunu gözlemledik. Gün içinde hatta en yüksek 12.528, en düşükte 12.373 seviyelerini not düştük ki bu arada tabii 12.373 açılış verisiydi. Dolayısıyla aslında gün içerisinde 12.400'ler gördüğümüz en düşük seviye olarak bence bahsetmek daha da doğru olacaktır. Öte yandan işlem hacmi 118 milyarla sınırlı kaldı bugün. %5 civarında altın da cuma günkü işlem hacimlerinin. Buradan geçiyoruz kur tarafına. Kurlar da yine oldukça hareketli. Özellikle euro dolar endeksi bir ara 1.12'nin altında işlem görüyordu. Bu dakikalarda biraz daha toparlamaya başladı euro lehine ve %0,40'la sınırlı şimdilik düşüş 1.12'ye geldik. Tabii eş zamanlı olarak dönüp hemen dolar endeksine bakmak ihtiyacı duyuyorum. Orada da 102,5'lara doğru bir hareketlilik vardı. Orası da biraz gevşiyor şimdi. 102,17'ye geldi. Primli evet hala ama %0,23'e kadar düştü oradaki primler. Ve tekrar dönelim bir önceki ekranımıza. Burada dolar TL ve euro TL'ye de değinmek lazım. Dolar TL tarafında 49,15-45.

0: %5'teyiz. %0.04'lük bir yükseliş var. Euro TL tarafında da %0.35'lik bir düşüş bizi 55.14.29'a getiriyor. Geçiyoruz Avrupa borsalarına. Avrupa piyasalarında biraz Fransa'yı ayrı tutmak gerekiyor. Yine bu dakikalarda artan bir satış eğilimi var orada. Son 1,5 saat içerisinde biraz inişli çıkışlı bir tablo var. Paris Kakaran 40 endeksinde %0.94'e ulaştı yeniden buradaki kayıplar. Öte yandan Frankfurt'ta DAX endeksi de aslında bir artıda bir eksi de gitti geldi yine son 1,5 saattir. Almanya ve Fransa özelindeki bilhassa finansal koşullar ve aynı zamanda tabii Fransa dediğimizde yine siyasi baskıların da endeks üzerinde etkili olduğu bir süreç var bugün. Haber akışından da bunu takip ediyoruz. Birazdan Ceren Dilekçi Köseoğlu bize daha da detaylı olarak anlatır etkilerini. Ama buradan ABD borsalarına döndüğümüzde Dow Jones'daki kayıplar şimdilik %0.17 ile sınırlıyken S&P 500 %0.43, Nasdaq kompozit %0.75 yukarıda. Çok kompozisyon değişmedi ABD borsalarında saat 17'den bu yana. Tahviller tarafında ise satışların tekrar gündeme geldiğini ve bir miktarda hızlandığını net olarak söyleyebiliriz. ABD 30 yıllık tahvilde getiriler yeniden 5.68'in üstüne çıktı. 10 yıllıkta 5.32-5.38'e geldiğini gözlemliyoruz. 5 yıllıkta da yine satışlar var. Bu da 5.08-23'e doğru yönlendiriyor bizi. 2 yıllık tahvilde ise biraz daha sakin, hatta alıcılı diyebileceğimiz bir tablo vardı. Şimdi geçelim MTI ve Bitcoin ekranına. Burada 102,5 dolarlara geldiğini herhalde görüyorsunuz sizler de benimle birlikte Brent petrolün. 102'nin altındaydık, artıya geçti. %0.28'lik yükselişte 102,5'un üzerinden fiyatlanıyor Brent. Öte yandan ABD tipi ham petrolde de kayıplar neredeyse artık sıfır noktasına yaklaştı ve artıya geçme eğilimi de olabilir. Burada %0.08'lik bir düşüş var sadece. 91 doların da üzerine geldik. Saat 17'de 90 doların altındaydı ABD tipi ham petrol. Bitcoin tarafı artıdaydı. 86 bin doların üzerinden işlem görüyordu. 86.300'ler civarındaydı. Şimdi 85.550'den fiyatlanıyor Bitcoin %0.32 oranında düşerek. Gümüş spot ve altın tarafı da çok değişiklik göstermedi aslında. Kendi içlerinde ayrışıyorlar. Gümüş spotta %1.28 yukarıda, 61 dolar 14 sentte. Spot altın ise %0.12 ekside, 4.136 dolardan işlem görüyor. Rakamları böyle özetleyebiliriz. Tabii arkasında yatan bazı temel gerekçelerle birlikte, ama şimdi daha detaylı bir yorum ve yarına devrettiğimiz beklentileri almak üzere Kuzey Menkul Değerler'e gidelim. Araştırma analisti İbrahim Şişman telefon attığımızdan. İbrahim, hoş geldin yayınımıza öncelikle ve iyi haftalar diliyorum sana. Hemen yorumunu almak isterim. Özellikle tabii bugün içeride olan bitenler, bunun nasıl bir tablo devrettiği, yarına beklentileri nasıl şekillendirdiği konusunda neler söyleyeceksin?
1: Evet, aslında hafta başlangıcı itibariyle burada Eylül ayı enflasyon verisi en önemli gündem maddemizden ilki oldu. Ve burada tabii beklentilerin 2.1 seviyesinde olan Eylül enflasyonunun aslında İTO ile paralel bir beklenti vardı. Ama buradan daha ılımlı bir enflasyon verisi aldığımızı söyleyebiliriz. İstanbul'a göre eğitim ve ulaştırmada daha düşük seviyede aslında fiyat artışlarını görürken gıda fiyatlarında da fiyatlarda bir miktar geri geldiğini de gördük. Bu yüzden özellikle geçtiğimiz yılki Eylül ayındaki 3.23'lük enflasyonun ardından bu yıl 1.84 açıklanması bizim burada enflasyonda manşet rakamı 30'un altına getirmiş oldu. Bu da aslında oldukça piyasalar için önemliydi. Halihazırda tabii ki fon gündemi devam etse de enflasyon verisiyle beraber ağırlıklı olarak bankacılık endeksinde alışların ön planda olduğunu gördük. Geçen haftadan beri baktığımızda aslında savunma sanayisinde hem Aselsan hem otokar cephesinde yaklaşık 5 milyar dolardan fazla bir sipariş akışı görüyoruz. Bu tarafta da aslında oldukça güçlü bir talep olduğunu söyleyebiliriz. Ki bugünkü enflasyon verisiyle beraber aslında sadece banka tarafı değil, holding ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bunun yanında da telekomünikasyonun da burada yükseliş trendine bir miktar katıldığını görüyoruz. Tabii ki fon süreci devam ediyor. Özellikle burada para piyasası fonlarındaki beklentiler bir miktar daha aslında yakın bir zamanda şekillenmesini bekliyoruz. Buradaki belirsizlikler azaldığında piyasalarda daha da aslında moralli bir haftanın geri kalanını görme ihtimalimiz de yüksek. Tabii Eylül karnesine baktığımızda BIST %16'lık, XTÜMİYE'de %35'lik bir geri çekilme görmüştük. Bunu şu yüzden açıklamak istiyorum aslında. BIST'deki 27 şirketin değişmesi sonrasında biz bugün BIST'ün tarafında %1,5'luk artı görüyoruz ama XTÜMİYE'de bu tam tersi 1,4'lük yine negatif tarafta kalmaya devam ediyor. Aslında bu taraftaki fiyat anomalilerinin birazcık daha dengelenme suretiyle baskı altında kaldığını da ifade edebiliriz. Tabii bütün bunlarla beraber aslında biz yeni bir çeyreğe de giriş yapmış olduk. Buraya da bakacak olursak özellikle TÜFE'nin 5,5 seviyesinde arttığını 3. çeyrekte dolar ortalamasının da aslında burada 5,15'lik artışı bir miktar aslında burada ihracatçıların evet belki nispeten parite baskısını takip etsek de o kur TÜFE dengesinin 3. çeyrekte dengelendiğini görüyoruz. Tabii bütün bunlarla beraber bir miktar daha ılımlı bir görüntü var. Piyasalarda tepki alımlarının oluştuğunu söyleyebiliriz. Ve endekste bir miktar daha sağlıklı bir görünüm oluşmaya da çalışıyor.
0: İbrahim, çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar, sevgiler, kolaylıklar. Hemen gidiyoruz Londra'ya. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır, bizi bekliyor. Ceren, hoş geldin. Sana da iyi haftalar diliyorum. Ve hemen söz sana bırakıyorum. Çünkü Avrupa'da sadece hisse senetleri değil, bugün özellikle parite tarafı da yakından takip ediliyor.
2: Merhabalar Didem, iyi haftalar. Evet, bugün kamu maliyesine ilişkin endişeler Euro'yu Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine çekti. Biz bugün paritenin 1.11.61 ile 17 ayın en düşük seviyesini gördüğünü, test ettiğini takip ettik. Ardından şu saatlerde parite yeniden 1.12 seviyesinin üzerine tırmanmış durumda. Tabi Avrupa tahvil piyasasında bulaşıcılık riski konusunda tedirginlik giderek artıyor. Son dönemdeki sert satış dalgası Avrupa borç krizini yeniden hatırlatırken İspanya Başbakanı Sanchez'in 29 Kasım için erken seçim çağrısı yapması da siyasi riskleri artırmış durumda. Piyasalar zaten Fransa ve diğer kırılgan devlet tahvillerindeki baskıyla mücadele ediyordu. Şimdi tahvil piyasasının bugün bir miktar daha sakinleşmesiyle bankacılık sektörünün güçlü performans sergilediğini takip ettik. Geçtiğimiz hafta yaşanan satışların ardından aynı zamanda madencilik sektörü de bugün güçlü performans kaydetti. Fakat Avrupa borsasındaki iyimserliğe karşın Fransa borsası negatif ayrışmaya devam ediyor ki Fransa borsasına kayıplar bir miktar daha hızlandı. %1'e ulaşmış durumda. Burada hisse bazına bakacak olursak Fransa borsasına işlem gören Schneider Elektrik hisseleri şirket bazlı haberin etkisiyle %10'a yakın değer kaybetti. Tabi kurumlardan gelen raporlar giderek tahvil piyasası için bulaşıcılık riskinin arttığına dikkat çekiyor. Mesela BNP Paribas siyasi belirsizliklerin baskı oluşturduğu diğer Avrupa endekslerine kıyasla Alman hisselerini daha cazip bulduğunu ifade etti. Diğer tarafta Avrupa Birliği ile Çin arasında ticaret gerilimi yeniden gündemin ön sıralarında. Avrupa Birliği'nin ticaretten sorumlu yetkilisi Sefcovic Perşembe günü Pekin'e giderek Çinli yetkililerle 2 gün sürecek kritik görüşmeler yapacak. Brüksel'in burada temel kaygısı Çin'den özellikle otomotiv, makina, tekstil, metal ve kimya sektörlerinde hızla artan ithalat. Tabii Avrupa'da son dönemde Çin şoku 2 ifadesi daha sık kullanılmaya başladı. Buradaki endişe Çinli şirketlerin artık yalnızca düşük maliyetli ürünlerde değil, daha ileri teknoloji ve yüksek katma değerli sektörlerde de Avrupa sanayisi üzerinde baskı oluşturması. Burada son gelen haber akışına baktığımız zaman özellikle Bloomberg'un geçtiği haber Fransa ve Almanya'da Brüksel'den daha sert adımlar istediği yönünde. Yani biz bu hafta bu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve yeniden söz sana bırakalım Didem.
0: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Biz de takip ediyor olacağız senin aracılığınla diyelim. Bir dakikalık bir reklam aramız var. Dönüşte ekonomist Vedat Özdan'la sohbete başlıyoruz. Bizden ayrılmayın.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin

0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
4: Olmuyor bu ara. Aslında biraz da Ceren'in bıraktığı yerden, yani Avrupa tarafından başlayalım istiyorum sohbetimize. Fransa ekseninde bir kere çok hareketli protestolar var, öğrenci hareketleri, siyasi bir baskı, bir hareketlilik. Finansal tarafta var elbette problem yaratan ve bunların yansımalarını görüyoruz. Pariteye baktığımızda işte 1.11.61 değil mi? 17 ayın en düşük seviyesini gördük diye de not düşmüştük. Biraz orada ne oluyor, ne bitiyor? Sizin perspektifiniz her zaman böyle daha farklı şeyler de içeriyor, detaylar. O yüzden merak ediyorum, siz nasıl görüyorsunuz, nasıl okuyorsunuz?
5: Şimdi PISA direktörünün bir röportajını okumuştum. Eğer eğitim amacıyla ilave bir dolarım olsa tamamını öğretmene yatırırım diye. Şimdi bu öğrenciler ne istiyor, neden ayaklandı? Bunun ekonomik boyutu var, biraz da okullarla ilgili boyutu var. Bir defa bu kamu harcamaları ve kamu borcunun sürekli artıyor olması ve öğretmenlik mesleğinin cazibesini azalttı Fransa'da. Öğretmen açığı var, maaşlar çok düşük, kalite azaldı. Sınıflar göçmen şeyi dolayısıyla biraz 35-40'lara çıktı. Binalar eski ve iklim koşulları nedeniyle pencereler açılmıyor. Pencereler açılmayınca da içerisi sıcak oluyor. Covid döneminden kalma bir dijital alışkanlık var, bağımlılık var. Bu chatboxlar nedeniyle çocukların bağımsız düşünme, problem çözme yetenekleri azaldı. Dijital bağımlılık nedeniyle dikkat seviyeleri olağanüstü azaldı. İçeride, sınıf içerisinde konsantre olmak, odaklanmak zorlaştı diyorlar. Bu da derslerden not şeylerini düşürdü, öğretmen kalitesi ve yetersizliğiyle beraber. Dolayısıyla Le Figaro'da haberi hatırlatıyorum. PISA'da 2025'te, yani son açıklanan PISA skorunda Türkiye Fransa'nın 6 basamak üstündeydi matematikte. Hemen hemen bütün şeylerde, PISA kategorilerinde Türkiye Fransa'nın üstüne çıktı ve bu Le Figaro'da haber oldu. Şimdi bir şeyler var, haşereler var, hamam böceği var, çatılar akıyor, odalar sıcak, öğretmen yok, hemşire yok, şu bu falan. Bunlar işin bir kısmı. Fakat çok çok güzel liseleri de yaktılar bu arada. 800 okul etkilenmiş, 24 tane lise yakılmış. Bir tanesi Twitter'da geziyor, Nantes'te çok güzel bir lise, maalesef harap olmuş. Şimdi bu işin bir tarafı. Yani eğitim önemli, söylediğim gibi öğretmen önemli. Bunu Türkiye açısından da hani bir altını çizmek amacıyla söyledim. Şimdi Avrupa para bölgesinde işsizlik oranı %6.4, Fransa'da 8.3'e çıktı. Ve işsizlik oranı ve enflasyon hızlanıyor. 3.3, Avrupa para bölgesinin 3.4. Bu harmonize enflasyondan bahsediyorum. Yoksa evet. CPI %3 şeydi. İşsizlik oranı çok çok yükseldi. Genç işsizliği %21.26. Bu olaylarla bağlantısını buradan da kurabiliriz. Şimdi son 5 yıl içerisinde hatta 2022 son 4 yıl içerisinde 5 tane başbakan gördük biz Fransa'da. Bunların bir kısmı çok kısa süre görev yaptılar. Genelde de istifa ya da gen soruyla düşürülme Eylül aylarında bütçe görüşmeleri sırasında oluyor. Geçen sene de oldu. Geçen sene Fransa'nın yatırım yapılabilir notunun dibine indi. A'larda, yani üç büyüklerde. Bir kısmından görünüm negatif, bir kısmında şeyin ötür,

0: ramak kaldı. Ve gerekçeler hepsinde bütçe disiplinine uyulmaması, artan kamu harcamaları, kamu borçları ve şeyi hem borç gayri safi yurt içi hasıla hem de açık gayri safi yurt içi hasıla oranlarını düşürmek için alınan kemer sıkma önlemlerinin parlamentoda azınlık hükümet olduğu için kimse çoğunluk kuramıyor. Azınlık hükümetlerinde de Le Pen ve Mélenchon ulusal birlik ve sol birlik bunları kabul etmiyor. Dolayısıyla öbür anayasanın oylama yapmadan geçirme maddesini kullandıkları zaman da gen soruyla hükümeti düşürüyorlar, kilitliyorlar. Şimdi Nisan-Mayıs ayında başkanlık seçimi var. Adayların ikisi de bütçe kısıcı 54 milyar euroluk bir tasarruf tedbirleri açıklandı. Bunların içerisinde neler var? Okula dönüş ödemeleri, aile ödemeleri, sosyal güvenlik primleri hepsi yükseltiyor, öbürleri düşüyor. Vergi artışları, emeklilik maaşlarının dondurulması, emeklilerle ilgili vergi indirimlerinin, istisnaların vesaire düşürülmesi gibi. Tabii. Bunlara Le Pen de karşı çıkıyor, Mélenchon da karşı çıkıyor. Şimdi burası eğer geçmezse bu tasarruf tedbirleri ya da Anayasanın 49. maddesi diyorlar. 43 mü 49 mu neyse işte bir o maddesi uyarınca oylama yapmadan geçerse, gen soruyla düşerse Fransa yatırım yapılabilir. Ülke notunu kaybederse Fransız devlet tahvilini fon mevzuatı gereğince yatırım yapılabilir olduğu için tutanlar da tutmamaya başlayacak. Evet. İlave satış faiz oranlarının tekrar çok çok yükselecek. Zaten Japonya biraz geçen hafta sattığı için faiz oranları yükseldi. Çıkışlar başladı diyebiliriz. Şimdi iki taraf da radikal görüşlere sahip. Emeklilik yaşını düşürmek istiyor. Mélenchon NATO'dan çıkmayı düşünüyor. Avrupa Birliği içerisinde biraz daha şeyi azaltmayı düşünüyor. Rusya'ya, BRICS'e yaklaşmayı düşünüyor. Öbür taraftan sağı da çok farklı değil. Onlar da Rusya'yla iyi ilişkiden netice itibariyle %21 enerji enflasyonu var. Hayat pahalılığı yordu. Okullarda problem var. Kamu açığının ve bütçeyi %5.4'e çıkması düşünülüyor. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya. %119 borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Bunların düşmesi lazım. Bunların düşmemesi halinde zaten aşırı açık prosedürü uygulanıyor Fransa ile ilgili. Yani Maastricht kriterlerine sen uymuyorsun. Bu çerçevede ECB de devreye girip TPI denilen çerçevesinde tahvil alımı yapamıyor. Zaten seçimler var ve başta da bir Fransız başkan var ve onun da adaylığı konuşuluyor. Hatta Merz potansiyel adaylarla görüşmeye başlayalım diye açıklama yaptı. Şimdi müdahale ederse ECB conflict of interest, çıkar çatışması. Yani sen mevcut hükümeti destekliyor musun, seçimlerimi finanse ediyorsun, seçimlere müdahale mi ediyorsun, Fransız'ı falan diye. Orada bir etik sorun da var.
1: Onlar.
0: Oralarda işler karışık. Dolayısıyla Fransa'nın en büyük tedarikçisi Almanya. Fransa aşağı indikçe 0.5 bu yılki büyüme beklentisi. Tamam. Almanya'yı da peşinden çekiyor. Almanya'da 3 senedir büyüyemiyor. Belki bu sene Bundesbank başkanı Nagel belki %1'e çıkabiliriz diye bir ümitli konuştu. Fransa dolayısıyla son çeyrek Almanya'yı da aşağıya çekebilir. Eğer not indirimi gelir, faiz oranları %5'in üzerine çıkarsa 10 yıllıklar. Yani Yunanistan'a benzer olur mu olmaz mı bilmiyorum. Avrupa Merkez Bankası devreye girer mi girmez mi bilmiyorum ama biz sert fiyatlamaların devamını görürüz. Bunlar yayılabilir. Etkileri Türkiye açısından da kötü olur.
1: Şimdi Yunanistan'a benzer mi dediniz? Zamanında Yunanistan benzer sorunlar içerisindeyken onları Avrupa'nın yaramaz çocuğu veya tembel çocuğu diye yorumluyorduk. Şimdi Fransa için bunu söylemek çok zor. Herhalde tetikleyici başka unsurlar da var orada süreç içerisinde. Bir de Almanya'ya ilişkin yaptığınız tespit de önemli. Zira orada özellikle o daralma, büyüyememe, konusu 3 yıldır konuştuğumuz bir mevzu. Fransa'daki bu süreçler, hele bir de hani sosyal devlet tırnak

0: içinde beklenmeyecek olayların yaşanıyor olması bu süreçte biraz dengesini bozdu herhalde o tarafın. Peki mesela adaylardan hangisi seçilirse ne olur, nasıl olur, ne tür gelişmeler bizi bekleyebilir? Biraz oraya girelim mi? Hen mesela.
1: Lagarde aday olursa kazanır. Eski Fransa Maliye Bakanı IMF Başkanlığı yapmış. Tabii. Avrupa Merkezi Bankası. Çok ciddi Olivier Blanchard diye eski IMF Başkanı da bu tasarruf tedbirlerine destek olun diye açıklama yaptı. Mesela onu da Maliye Bakanı yaparsa piyasalar açısından çok güven verir bu. Toparlarlar diye düşünüyorum. Umarım Lagarde aday olur. Şimdi Besant de aynı şeyi söylüyor. Yani Greenspan geçen hafta değinmiştik ya. Yani şeyin kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı nasıl azaltacaksınız? Bu bir sorun. Piyasa bunun için ilave prim istiyor sizden. Daha yüksek faiz istiyor. Bunu azaltmanız lazım. Bir mali disiplin uygulamanız lazım. Uygulayamıyorsun. Bunu ya büyüyeceksiniz ya da borcu azaltacaksınız. Borcu azaltmanın yolu harcama kısmaktan, vergi almaktan geçiyor. İkisini yapamıyorsunuz. Büyüyemiyorsunuz da. 0.5 ile borç azalır mı? Azalmaz. Yani çıkmaz sokak şurada. Yani ekonomi literatüründe buna tersine işleyen iki güç deniyor. Yani bir yandan hem gaza basmak, bir yandan da aynı zamanda frene basmak zorundasınız. Ekonomik aktiviteyi canlandırmak için biraz hane halkın harcamasına müsaade edeceksiniz, vergileri indireceksiniz. Ama onları yaptığınız zaman bu sefer de yani kamunun da harcama yapması lazım. Şey yok, ortada gelir yok, yani bir talep yok, şey yok. Yani Çin bütün piyasalarınızı ele geçirmiş. Domine Afrika'dan etmiş. Eskisi tabii. Kadar servet transfer edemiyorsunuz tabii. Bir Fransa olarak. Yani sizi besleyen kanalların hepsi şey olmuş, bir de enerji çok yüksek. Kimyada, metalde, gübrede falan rekabet edemez olmuşsunuz. Tarımınız çok zorlanıyor. Tarım ekonomisi biliyorsunuz şey. Fransa, yani Avrupa Birliği'nden destek de yıllarca ayakta durdu. Artık tarım da zorlanıyor. Ya Ukrayna meselesi o çerçevede de zorluyor şeyi.
0: Peki bütün bu anlattıklarımız tabii parite tarafında da yansıma buluyor, öyle mi?
1: Tabii ki, yani Avrupa Birliği, Avrupa Para Bölgesi'nin riski arttıkça euro dayak yiyor. Faizler yükseldikçe, daha fazla getir talep ettikçe, tahviller satıldıkça, yani şimdi güvenli liman yapay zeka onlu şirketler oldu, oraya gidiyor. Biraz şeye tabi, ABD tahvillerine gidiyor falan filan, biraz gelişen ülke borsalarına gidiyor. Satıldıkça euro dolar da düşüyor. Zaten sizin şimdi enerji ithalatçısınız. Net enerji ihraç eden ülkelere bir gelir transferi yapıyorsunuz. O kamu borcu ve bütçe açınız fazla var. Bir de büyüyemiyorsunuz. Euro değer kaybediyor. Enerji faturanız daha da yükseliyor. Enflasyon beklentileri bozuluyor. Tahvil faizleri. Yani çıkıyor. Bu çıkmaz sokaktan kısır döngüden kurtulmanın yolu kolay değil. O anlamda politik çıkmaz da var. Bu tabii Almanya'ya her yere yansır. Yani bizim de ihracat pazarımız, bizim borsalarda da hani dolar cinsinden alıyoruz, euro cinsinden satıyoruz. Paritenin düşmesi bizi de olumsuz etkiler.
0: Yani ihracatçılar açısından zaten hani dolar kuru enflasyon ölçüsünde yükselmediği için hep böyle bir serzeniş var. Ama en azından hani euro-dolar paritesindeki yukarı yönlü hareketten faydalanılıyordu. Şimdi bu seyir eğer daha devam ederse zaten çok keyifli olmayan PMI verileri nasıl etkilenir önümüzdeki günlerde diye de bir soru geliyor akıllara.
1: Yani bu burada var ya, söylediğim gibi Lagarde, Olivier Blanchard, bunlar bu ikiliyi görürsek rahat eder şey. 2027'nin ortasında da bu 41.1 trilyon dolar unuttuk biz bu Amerika'nın borç limiti tavanını. Oraya geldi zaten yakında, yani 2027 başlarında konuşmaya başladığımız zaman tekrar odak oraya gelir. Biraz parite rahatlar o anlamda. Evet. Uzatmayın.
0: Peki. O halde içeriye gelelim. Yani biz bugün hani Avrupa'da bahsettiğiniz bütün bu sorunlar varken içeride biz iyi bir enflasyon verisi aldık. 2.2'lik beklentiye karşın %1.84'lük bir enflasyon. Bunu çok kısaca bir özetle isterseniz bir yorumlayalım. Çünkü yılı nerede kapatırızı tekrar mı konuşmamız

0: yapmamız gerekiyor artık. 36 daha olası gibi görenler var.
1: Politika
0: bir de tabii evet politika faiz. Bir de tabii enflasyon da %30'un altında görmek mümkün mü artık bugünkü veriyle? Bir de bunun yanı sıra şunu tabii ben merak ediyorum. Savaş olmasaydı %6-7 puan daha aşağıda olabilir denilen enflasyon hakikaten diyelim ki ara seçimlerden sonra Trump'ın da üzerinde durduğu gibi bir çözüm bulunursa bizim işimize ne kadar yarar, ne kadar yol alabiliriz o vesileyle?
1: Şimdi biraz değişik bir şeylerden bahsedeyim. Hani çok böyle konuşulmayan. Dün hafta sonu motorine indirim geldi. Biliyorsunuz motorinde Eşel Mobil'den çıktık. Kademeli evet. Vergi sistemine geçtik. Aynen. Benzinde de 1 Ekim itibariyle Eşel Mobil'den çıktık. Kademeli'ye geçtik. Şimdi yarın itibariyle de bir motorinde litrede 5 TL'ye yakın bir indirim bekleniyor. Bir gazete haberi olarak, hükümete yakın bir gazetede haber olarak gördüm. Şimdi şayet benzinde Shell Mobil'e devam etseydik biz %1,5 ile 2 arasında Ekim ayı enflasyonuna ilave katkı gelecekti. Benzin fiyatlarına yapılması gereken zam dolayısıyla. Şimdi bu şeyi aylara yayılmış oldu. Yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak diye. Bu tabii enflasyonla ilgili hani dezenflasyon sürecinin o kadar da hızlı olmayacağının işareti. Ama bir yandan da iş talep koşulları hakikaten sıkı dezenflasyonu destekliyor. Bu fon krizi dolayısıyla servet etkisi negatif etki yapıyor. O da dezenflasyonu destekleyici yönde. Şimdi BVC endekslerinde çekirdekte 30'un altına indik. Gıda enflasyonunda çok sert bir düşüş gördük 34'ten 24'e. Dolayısıyla biz %29'la şeyi yıl sonunu bitirebiliriz diye düşünüyorum. Kur da zaten 51-52 arasında dolar TL bekleniyordu. Muhtemelen oralarda bitiririz.
0: Vedat Özden çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere diyelim ve günden kalanları noktalayalım. Yarın saat 14'te buluşacağız sizle ilk olarak. Sonra 17 ve devamı gelecek zaten. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
4: PTR. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, baktınız sizin.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarından herkese merhabalar efendim. Haftanın ilk işlem gününde kritik enflasyon verisini karşıladık ki beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin etkilerini biz piyasalar üzerinde pozitif anlamda gördük. Özellikle bankacılık tarafında tabii bundan sonrasında ne olacak takip ediyor olacağız ama gözler bundan sonrası için Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş olacak. Buradan bir faiz indirimi beklentisi de var. İşte bu tarafı sanayici için de kritik. İlk bölümde Aydın Ticaret Odası Başkanı ve Top Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken bizimle birlikte olacak. Hem bu tarafı konuşacağız hem de döviz dönüşüm desteğinde yeni dönem başladı. Bunun detaylarına, ayrıntılarına bakmaya çalışıyor oluruz. Sonrasında Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'le birlikte olacağız. Markalar açısından son durumu değerlendirmeye çalışacağız. Enflasyon böyle giderken markalar nezdinde ciro tarafı nasıl gidiyor soruyor olacağız. Ve son bölümde Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Süleyman Sanlı bizimle birlikte olacak. İkili ilişkileri konuşacağız. Ticaret hedeflerini konuşacağız ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan günden başlıkları diyelim. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları yıllık bazda %29,73 arttı. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına geriledi. Aylık enflasyon ise beklentilerin altında kalarak %1,84 olarak gerçekleşti. HSBC analistleri Türk bankalarının gelişmekte olan ülke muadillerine kıyasla %25 piyasa defter değeri iskontosuyla işlem gördüğünü belirtti. HSBC mevcut değerleme iskontolarının Türk bankalarında yeniden değerleme ve yükseliş potansiyeline işaret ettiğini kaydetti. Bank of America ekonomisti Hande Küçük, Türkiye'de yaşanan fon krizinin ekonomik aktiviteye yönelik aşağı yönlü riskleri arttırdığını belirtti. Küçük, buna karşın mevcut tablonun henüz daha hızlı veya daha güçlü bir parasal gevşemeyi gerektirmediğini ifade etti. Bloomberg Milyarderler Endeksine göre dünyanın en zengin 500 kişisi arasında yer alan yaklaşık 100 teknoloji milyarderinin serveti yıllık ilk 9 ayda toplam 845 milyar dolar arttı. Bu rakam bir yılın ilk 9 aylık dönemi için kaydedilen en yüksek artış olurken teknoloji milyarderlerinin toplam serveti 4,6 trilyon dolara ulaştı. ABD'de hizmet sektörü Eylül ayında artan maliyet baskılarının etkisiyle daha yavaş büyüdü. Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün ISM Hizmet Endeksi Eylül'de 0,5 puan düşerek 54,9'a geriledi. Dayanıklı tüketici harcamaları, istikrarı, iş gücü piyasası ve güçlü yatırımlar hizmet talebini desteklemeyi sürdürürken şirketler artan maliyet baskılarıyla karşı karşıya kaldı.

0: Ve içeride haftanın en kritik makro verisi enflasyon verisiydi dedik. Detayları izleyerek devam edeceğiz.
1: TÜİK verilerine göre Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre %1.84 artış gösterdi. Yıllık enflasyonsa %29.73 oldu. Bloomberg HT anketine katılan kurumların aylık enflasyonda beklentisi %2.20 düzeyindeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise %30.30 olmuştu. Aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyonda %28.70 seviyesine geriledi. TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %27.62 artış, ulaştırmada %35.10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39.99 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0.20 azalış, ulaştırmada %2.79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2.71 artış olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Eylül ayı itibarıyla 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 133 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Eylül'de üretici fiyat endeksi aylık olarak %2.07 arttı. Ağustos ayında aylık artış %2.57 olmuştu. Yıllık üretici enflasyonu ise Eylül'de %27.38'e geriledi.
0: Ve Borsa İstanbul açısından bugün bir miktar daha alımların olduğu bir gündü. Haftaya öyle başladık dedik. Buna dair HSBC'nin bir raporu var. Özellikle bankacılık tarafını merceğe aldı. İzleyelim.
1: HSBC 4. çeyrekten itibaren karlılıkta keskin bir iyileşme beklentisi, varlık satışları ve güçlenen sermaye pozisyonlarının Türk bankalarında yeniden değerleme potansiyeli yaratabileceğini öngördü. HSBC analistleri yayımladıkları raporda Türk bankalarının gelişmekte olan ülke benzerlerine kıyasla piyasa defteri defter değeri bazında yaklaşık %25 iskontolu işlem gördüğüne dikkat çekti. Analistler tarihsel olarak daha yüksek iskontoların ancak daha belirgin makroekonomik stres dönemlerinde görüldüğünü belirtti. Dördüncü çeyreğin bankacılık sektöründeki karlılık görünümünü yeniden şekillendirebileceğini kaydeden HSBC, Türk banka hisselerinde son dönemde görülen satışların finansal rasyolardaki bozulmadan değil, yerel portföy yönetimi sektöründe yaşanan aksaklıkların ardından artan riskten kaçış eğiliminden kaynaklandığını değerlendirdi. Raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 300 baz puanlık efektif faiz indiriminin yükümlülüklerin yeniden fiyatlanması yoluyla 4. çeyrekten itibaren bankaların net faiz marjlarına olumlu yansımaya başlamasının beklendiği belirtildi. HSBC analistleri ayrıca Türk bankalarında 2026 ile 2028 döneminde karlılıkta yaklaşık %70'lik bileşik yıllık büyüme öngördü.
0: Ve Bank of America ekonomistlerine göre fon krizi tüketim tarafında aşağı yönlü riskler yaratıyor ancak daha fazla bir faiz indirimine de gerek yok diyorlar.
1: Bank of America ekonomistlerine göre Türkiye'de yaşanan fon krizi ekonomik aktivite üzerindeki aşağı yönlü riskleri artırsa da mevcut görünüm henüz daha hızlı veya daha güçlü bir parasal gevşemeyi gerektirmiyor. BOFA ekonomistleri 5 Ekim tarihli raporlarında geri ödemeleri hızlandırmaya yönelik adımlarla likidite ve kredi üzerindeki baskıları hafifletmek amacıyla son dönemde alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteye yönelik aşağı yönlü risklerin bir bölümünü sınırlayabileceğini belirtti. Ekonomistler krizin ekonomi üzerindeki etkisinin büyüklüğünün ise nihai tahsilatların ne ölçüde gerçekleşeceğine, hisse senedi piyasasındaki baskının ne kadar kalıcı olacağına ve gelişmelerin bilançolarla güven kanalı üzerinden ekonomiye nasıl yansıyacağına bağlı olacağını vurguladı. Raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zayıflayan taleple liraya ve finansal sisteme duyulan güveni koruma ihtiyacı arasında denge kurmasını bekliyoruz değerlendirmesine yer verildi. BOFA dış koşullar ve rezervlerdeki gelişmelere bağlı olmak kaydıyla Merkez Bankası'nın Ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirmesini beklemeye devam ediyor. Ekonomistler küresel faiz ortamı ve arz yönlü enflasyonist baskıların sürmesi nedeniyle Aralık ayında ise faizlerin sabit tutulacağı tahminini korudu. Bununla birlikte ekonomik aktiviteye ilişkin aşağı yönlü risklerin belirginleşmesi halinde Ekim ayının ardından Aralık ayında da faiz indiriminin gündeme gelebileceği belirtildi.
0: Ve altın tarafına dair bir analize devam edeceğiz. Hemen Deutsche Bank Kıymetli Madenler Araştırma Başkanı Daniel Galli gelecek yıl için değerli metalin cazip olduğunu söyledi.
1: Deutsche Bank Kıymetli Madenler Araştırma Başkanı Daniel Galli, altının aşırı satıldığını ve yatırımcıların pozisyonlarının düşük seviyelere gerilediğini belirterek, gelecek yıl için değerli metalin cazip göründüğünü söyledi. Galli, Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizinin %5'in üzerinde ve petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde olmasına rağmen altının Temmuz ayından bu yana yeni bir dip yapmadığına dikkat çekti. Galli bu durumu altın fiyatının güçlü ve dirençli olduğunun işareti olarak değerlendirdi. Galli'ye göre merkez bankaları ve diğer resmi kurumların altın alımları 2021-2022 dönemindeki hızın 2 katından fazla. Kurumsal yatırımcıların altına katılımı da 2021'den bu yana yaklaşık %70 arttı. Deutsche Bank'ın 30 Eylül tarihli notunda Galli, trend takip eden fonların net kısa pozisyonlarının Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı, isteğe bağlı işlem yapan yatırımcıların uzun pozisyon

0: enflasyonlarını Haziran ayındaki zirveden bu yana yaklaşık %55 azalttığı ve CME altın vadeli işlemlerindeki açık pozisyonların da aşırı düşük seviyelere gerilediği ifade edildi. Gali, gümüşte arz fazlası nedeniyle değerli metalin altının gerisinde kalmasını beklerken, 1980'lerden bu yana en sıkı piyasayla karşı karşıya olan bakırınsa en yüksek kazanç potansiyeline sahip metal olduğunu düşünüyor.
1: Ve dış ticaret verilerini de karşıladık. Bakan Ömer Bolat tarafından açıklandı. Detayları izleyerek haber turumuzu noktalıyoruz.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %15.4 artışla 26 milyar dolar oldu. Bakan Bolat, paritenin Eylül ayında dış ticaret dengesine 75 milyon dolar olumsuz yansıması olduğunu belirtti. 2026 yılının ilk 9 ayında ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5.2'lik artışla 211 milyar dolar olarak kaydedildi. Rakamlara çeyreksel bazda bakıldığında 2026 yılının ilk çeyreğinde mal ihracatı geçen yılın yine bu dönemine göre %3.1 azalarak 63.3 milyar dolar olmuştu. İkinci çeyrekte ihracat %10 artışla 72.7 milyar dolara ulaşırken üçüncü çeyrekte de %8.6 yükseliş kaydedildi. Eylül ayında 26 alt sektörün 19'unda ihracatımız arttı. Bakan Bolat, Eylül ayında ithalatınsa yıllık bazda %5.9 artarak 31.2 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Eylül ayında ithalatta net artış 1.7 milyar dolar oldu. Bakan Bolat, yıllık bazda altın ve otomotiv ithalatındaki düşüşlere dikkat çekerek, altın ithalatı yıllık bazda %82.8, otomotiv ithalatı da yıllık bazda %13.8 geriledi dedi. Eylül ayında dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %24.8 azalarak 5.2 milyar dolara geriledi.
1: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Aydın Ticaret Odası Başkanı ve TOP Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken bizimle birlikte. Hakan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hakan Bey, şimdi aslında az önce dış ticaret verilerini de ekranlara taşıdık. Orada ihracat tarafında güçlü ivmenin devam ettiğini söylemek mümkün. Fakat biraz sonra Hakan Bey ile değerlendiriyor olacağız. Ama tabii dış ticaret verileri böyle gelirken öte yandan bir anda da döviz dönüşüm desteğindeki yeni dönemi de konuşuyor olacağız. Hakan Bey, duyuyor musunuz?
2: Evet, şimdi duyuyorum sizi.
1: Süper. Dilerseniz dış ticaret rakamlarıyla başlayalım. Ardından tabii ki biraz sanayicinin sorunlarını konuşmaya da yöneleceğiz. İhracat tarafının güçlü seyrinin sürdürülebilir olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle buradan başlayalım.
2: Ya, sürdürülebilir olduğunu düşünebilmemiz için bizim önce ihracatla ilgili yaşadığımız yapısal problemleri çok doğru analiz etmemiz lazım. Şimdi döviz dönüşüm desteğinden az önce bahsettiniz. Tabii burada en önemli kalemlerden biri döviz kurları. Malumunuz kurların artışıyla enflasyon artışı orantılı bir şekilde gitmiyor uzun süredir. Doğal olarak ihracatçının üzerindeki maliyet baskısını ya düşürmemiz lazım ya da döviz konusunda da ihracatçının beklentisini karşılıyor olmamız lazım. Bunun her ikisini de bir arada değerlendirip bir potada eritemiyor isek, İhracatçının döviz dönüşüm desteğiyle ilgili süreçlerini bir iyileştirme yaşanmıştı. Daha iyileştirebileceğimiz bir alana doğru kaydırmamız lazım ve selektif bir şekilde ihracatçımızın desteklenmesi lazım. O nedenle bunu sürdürülebilir kılabilir miyiz? Elbette kılabiliriz. Bizim bir dış ticaret kültürümüz artık çok iyi bir şekilde oluştu. Bu bir yıllık, iki yıllık bir süreç değil. Ancak tabii çok ciddi zorluk yaşıyor şu an ihracatçılarımız. O nedenle bunların hepsini bir potada eritecek ve tek kalemde değil, farklı farklı kalemlerle bir arada değerlendirilecek bir çözüm setine ihtiyacımız var.
1: Şimdi döviz dönüşümü dedik, oradan bir konuşalım. Çünkü o taraf çok beklenen gibi olmadı anladığım kadarıyla. Hatta TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin de yeni sisteme dair eleştirileri vardı. Bizim beklentimiz daha fazla yükseltilmesiyken özellikle desteklenmesi gereken sektörler artık bundan daha az yararlanacak diyor Gültepe. Şimdi baktığımızda sistemde bazı değişiklikler olduğunu görüyoruz. Komisyon tarafı var. Öte yandan gelinen noktada döviz almama taahhütü yerine döviz pozisyonu oranının koşulu getirildiğini görüyoruz. Bu tarafın belki bir miktar rahatlatıcı olduğu düşünülebilir ama öte yandan tedarikçi firmalarında desteklerden yararlanabileceği var. Ama öte yandan aslında biraz daha limitlerin zorlanabileceği de söylenen yönler var. Siz nasıl değerlendirdiniz artısı eksisi?
2: Ya şimdi %10 öz kaynak oranına göre bir kısıt belirlenmiş. Biz bunu en az %15 olarak ilk etapta olması gerektiğini ifade ediyorduk. Daha önceki sizinle yapmış olduğumuz yayınlarda da ben bunu ifade etmiştim. Yanı sıra tabii burada tedarikçiler faydalanır kısmı çok kıymetli. Yani bunu biz de önermiştik. Ama bu kısıtların artık tamamen kalkması gerektiği bir döneme geldik. Yani o döviz sirkülasyonunun, dövizdeki hareketliliğin ve talebin yoğunluğunun olduğu dönemde eğrisiyle doğrusuyla çıkmış bir karar. Ama artık uzun süredir dövizde normal bir artışın, yani normalde olması gereken artışın da altında bir seyir halinde. O nedenle ihracatçının artık bu dövizle ilgili bu bahsetmiş olduğumuz alanda tamamen kısıtlarının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yanı sıra bir de ihracatçı firmalarımızın ve Türk özel sektörünün döviz bazlı kredi borçlanmasının da geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde çok yoğun bir şekilde arttığını biliyoruz. O nedenle herkes aslında kendisini garantiye almak ve dövizle borçlanmış olan firmalar bununla ilgili kenarda artık dövizlerini hazırlamak istiyorlar, doğal olarak önünü görmek istiyorlar. O nedenle bu kısıtların komple kalkması lazım.
1: O %10'luk oranın kalkması gerektiğini söylüyorsunuz, değil mi?
2: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Peki şimdi genel olarak finansman tarafını da konuşalım. Baktığınızda bugün aslında enflasyon verisini de aldık. Beklentinin bir hayli de altında gelen bir veriydi ki yıllık olarak 30'un da altına gelmiş olduk. Böyle bir ortamda hani faiz indirimlerine dair başlamasını bekliyor musunuz ve bundan sonraki görünüme ilişkin neler beklersiniz? Öte yandan şu anki finansman koşullarını da bir miktar değerlendirmek isterim sizinle birlikte.
2: Elbette. Şimdi oradaki en önemli mesele faizden önce bana göre hep ifade ettiğim gibi KOBİ kısıtlarının kaldırılması, KOBİ genişleme kısıtlarının gevşetilmesi, tamamen kaldırılması, büyümenin de mümkün değil ama bununla ilgili bir adım oldu. Yani bu bir başlangıç. Ama bunun artarak devam etmesi lazım. Yani önemli olan faiz oranı, evet, mutlaka önemli ama bunun ne kadar verilebileceği, yani o limitlerin ne kadar artık açılacağı kısmı çok daha önemli bir halde. Ben faiz beklentisini, yani faiz düşümünü bekliyorum açıkçası. Yavaş yavaş burada her ne kadar manşet enflasyondaki ile çekirdek arasında yine hala daha tam istediğimiz orantıyı yakalamamış olsak da bu bize bir alan açacaktır. Çok büyük bir marş olmamakla birlikte. Biz bu süreci artık bundan sonra hem KOBİ'lerdeki kısıtın kaldırıldığı, yani genişletildiği, esnetildiği, hem de faiz oranlarının düştüğü bir süreci hızlı bir şekilde bekliyoruz.
1: Orta vadeli program ilk açıldığında hatırlayacaksınız. Orada aslında bir miktar daha hani artık bundan sonrasında sanayicinin önceliklendirildiği bir döneme mi giriyoruz diye konuşuyorduk. O tarafta çünkü söylemlerde aslında oradaki sıkıntıların farkında olunduğuna yönelikti. Dolayısıyla bu anlamda varsa başka beklentileriniz onları da sormak isterim.
2: Şimdi malumunuz 30 ayı aşkın bir zamandır PMI verileri 50'nin altında geliyor. Ve sanayinin enflasyon üzerindeki etkisi sanayi tarafında olumlu yönde görünse de burada arzı bizim öncelememiz lazım. Yani enflasyon hedeflerimizin en önemli kısımlarından biri arzın da kısılmaması. Ve tabii ki artık bir de enerji maliyetlerinin yoğunlaşacağı bir döneme giriyoruz mevsimsel açıdan. Sanayi kısmında önceleme ve sanayi tarafını daha yoğun bir şekilde ele alma zamanımız geldi de geçiyor.
1: Peki bunun dışında işte son dönemde son bir aydır aslında aşağı yukarı birkaç haftadır biz fon krizini ve bunun etkilerini konuşuyoruz. Bunun tüketim tarafında bir soğuma yaratıp yaratmayacağını konuşuyoruz. Hani makro ölçekli de etkileri olacaktır, olabilir, sınırlı da olabilir, daha geniş anlamda da olabilir diyoruz ama öte yandan şirketlere baktığınızda bundan kötü etkilenen şirketler var mıdır? Dirsek temasında olduğunuz o tarafa ilişkin neler söylersiniz?
2: Elbette var, çünkü sürekli sahadayız. Sürekli üyelerimizle bu konuları istişare ediyoruz. Tabii elimizde tam bir veri yok. Bundan etkilenme oranının ne kadar olduğu, şirketlerin ve yani gerçek kişiler dışında tüzel kişiliklerin bu fonlarda ne kadar parasının bulunduğu ile ilgili bir veri daha yayınlanmadı. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi daha çok biz bunu gözlemsel olarak ve piyasadan aldığımız, sahadan aldığımız veriler ışığında değerlendiriyoruz. Firmaların önemli bir kısmı işte 10 gün sonra bir yüklü ödemesi var diyelim, çek var veya işte maaş ödemesi var gibi firmanın bir ödemesi varken o 10 gün içerisinde paranın değer kaybetmemesi adına bu fonları kullandıklarını da gözlemledik. Yine aynı şekilde o firmaların ortakları bir şekilde kendi şahsi bütçelerinde bu fonları da kullanmış, değerlendirmiş olanlar da var. Bunları görüyoruz sahada. Tabii bunun etkisinin ne kadar olduğu, hacmini görmemiz için önce rakamları görmemiz lazım. Sizin söylediğiniz bölüm önemli. Bir de işin zaten talep zaten tamamen durağan hale geldi. Yani talep kısılmasında amaca ulaşıldı. Bir de onun üzerine daha talebi biraz daha kısabilir mi bu iş? Evet, kısabilir. Bunun yansımalarını da görmeye başladık. Özellikle araçlarını veya işte ödemelerini yapmak adına sıkışan firmalarımızı gözlemliyoruz, evet.
1: Orada nasıl bir likidite yönetimi olabilir bundan sonrasında? Yani bu tarafı daha az hasarla atlatmak için firmalar açısından diyeyim.
2: Ya önce bir güveni tesis etmek lazım. Bu para piyasası fonları da başta olmak üzere. Yani palyatif çözümler mutlaka olacaktır. Yani dönüp işte ilk etapta 1 milyonun altındaki rakamlarla ilgili bir çalışma yapıldığını hükümet belirtti. Bunun çok hızlı bir şekilde yapılıp aslında iklimi oluşturmak lazım. Yani bu rakamlar bir şekilde geri dönüşleri sağlanır ve bizim ülke ekonomimizin hacminin içerisinde eriyip gidebilecek rakamlardır belki, ama algısal boyutunu iyi planlamak, iyi yönetmek lazım.
1: Peki son olarak aslında bir miktar da Aydın özelinde de konuşalım. Şimdi bölgesel anlamda da değişiklikler gözlemlenebiliyor. Dolayısıyla Aydın tarafında durum nedir hem istihdam hem üretim perspektifinden baktığınızda?
2: Sanayi tarafında istihdamda ciddi bir gerileme var. Bunu gözlemlemek çok net bir şekilde basit. Ama tarım tarafında bu sene biraz daha geçen seneye göre iyi geçti. Ancak tabii bu özellikle zeytinyağı ve incirle ilgili olan bizim ihracat ve iç piyasa değerlerimizde sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Yani zeytinyağı çok düşük rakamlarla şu an piyasada alınır satılır halde. Maliyetin çok altında, yani maliyetin az üstünde demiyorum, maliyetin çok altında. İncirde de Avrupa Birliği ile yaşanan analiz problemlerinden kaynaklı ve bazı geri dönüşlerden mütevellit incirde de beklenen seviyeyi göremedik. Turizm tahmin edildiği gibi geçti, çok iyi geçmedi ama çok da kötü değildi. O nedenle Aydın'ın ağırlıklı olarak sanayi, maden kısmında da İtalya ile ilgili ve özellikle İspanya bölgesinde kuvars feldspatla ilgili gelişmeler çok olumlu gitmedi. Yani kimi birbirini destekledi, kimi birbirini absorbe etti. Bu şekilde bu yılın son çeyreğine girdik. Bundan sonraki süreçte bizim özellikle tarıma dayalı gıda sanayinde bizim ihracat kalemimizin ve ithalattan kaynaklı yaşanabilen bazı problemlerin ortadan kaldırılması lazım. Bir tane bir spesifik örnek vereyim. Mısır'dan dondurulmuş enginar getirilip paketlenip Türk malı şeklinde satıldığı bir ortamda biz üreticimiz koruyamayız.
1: Peki Aydın Ticaret Odası Başkanı ve Top Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, çok çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız
2: detayları için. Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve yayınıma hemen bir sonraki konuğumla devam ediyorum. Stüdyomda Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel var. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ece Hanım.
1: Şimdi Hakan Bey'le de benzer konular konuştuk aslında. Tabii ki sizinle daha markalar özelinde konuşacağız ama genel anlamda şu son dönemde konuşulan bir fon meselesini kısa da olsa sormak istiyorum. Çünkü Hakan Bey az önce dedi ki firmalardan bu konuyla alakalı ciddi zorluklar yaşayan firmalar olduğunu sahada gözlemliyoruz dedi. Markalar nezdinde de aynı sıkıntı var mıdır merak ediyorum.
3: Özellikle ben de son 3-4 gündür bunu üyelerimizle, özellikle lüks segmentte satış yapan markalarla görüştüğüm zaman sorun hissedildiğini gözlemliyorum. Ama daha alt segmentlerde fona dayalı bir sorun var mıdır onu bilemiyorum, ama şimdi özellikle lüks segmentte yeme içme de evet, bazı müşterilerimizde bir anda kesilmeler oldu. Sürekli gelen müşterilerimizi burada yeni gözlemleyemiyoruz. Haftada 2-3 defa gelenleri mesela bu hafta göremediklerimiz oldu diye yorumlar oldu. lüks hazır giyimde de bunu gözlemlediklerini ifade eden üyelerimiz oldu. Belki bunu önümüzdeki ayın anketine koyup bunun ne kadar fon krizine bağlayabilirsiniz diye sorabiliriz ama özellikle borsadaki hisselerde de bazı hisselerde önemli düşüşler meydana geldi. Bunun da harcamaya olumsuz etki ettiğini söyleyen üyelerimiz oldu diyebilirim yani. Zaten etki etmemesi mümkün değil. Bu kadar geniş bir kitleyi ilgilendiren bir finansal krizin harcamaya da olumsuz etki etmesi gayet normal.
1: Şimdi ekranda da var 2026 Ağustos ve 2025 Ağustos ayları adet satış kıyaslaması. Oradan devam edelim. Genel olarak görünüm ne söylüyor diyeceğim. Orada aslında sizin de bir anketiniz var. Oraya da baktığımızda hani markalar arasında demişsiniz ki BMD'nin yeni mağaza açmayı planlayanların marka oranı %47. Aslında azımsanacak bir oran gibi de değil.
3: Değil tabii.
1: Ama %21'lik bir kesimde küçülmeyi planlıyor. Yani buradaki bu farklılaşma nereden çıkıyor? Şu anki son tablo ne? Biraz sizden de dinleyelim, biraz anketin detaylarıyla birleştirelim.
3: Şimdi ben bir bazı sektör verileri paylaşmak istiyorum.
1: Lütfen.
3: Şu anda işte 460 civarında alışveriş merkezi Türkiye'de var. Hı hı. Çünkü neden civarında diye söylüyorum? Çünkü alışveriş merkezi tanımlamalarında da bazı değişiklikler olabiliyor da o yüzden civarında diyorum. Yoksa bunun net bir sayısı belli. Şimdi ama şunu biliyoruz ki biz şu anda inşaatı devam eden 19 tane alışveriş merkezi var. Bunun iki tanesi geçtiğimiz günlerde açıldı İstanbul'da. İki büyük AVM açıldı biliyorsunuz. Hı hı. Ve ikisi de çok güzel AVM'ler. Üyelerimizin çok büyük bölümü de buralarda mağazalar açtı. İnşallah hayırlı uğurlu olsun diyelim. Türkiye'nin ve İstanbul'un ticaretine önemli katkı sağlayacaklardır. 17 tane daha proje devam ediyor. Yani alışveriş merkezi, markalı alışveriş durmadı, devam ediyor. İştah var burada. Şimdi neden bu iştah devam ediyor diye bir anket yapmadık ama bizim gözlemlerimiz şunu söylüyor. Nakite olan ihtiyaç yeni AVM'lerde veya cadde mağazalarında markaların mağaza açmasını tetikliyor. Çünkü para şu anda biliyorsunuz çok değerli. Satacak malı olan firmalar, markaları güçlü olan firmalar olabildiğince mağaza açarak kendi koşullarına yakın lokasyonlarda yer buldukları takdirde mağaza açmaktan da çekinmiyorlar.
1: Hala ama online satış onun yerini alamıyor yani, değil mi?
3: Ama yok, online onda da büyüme devam ediyor. Hmm. Özellikle Ekim, Eylül ayında bunu hissettik biz.
1: Anladım.
3: Ekim'de de iyi başladı online. Hani hissediyoruz şu anda. Özellikle Kasım'da bunu yine hissedeceğiz. Ama online'da da şöyle bir durum var. Bunu Sayın Bakanımızla da biz izah ettik, konuştuk. Online satış sitelerinin, platformların daha doğrusu perakendeye daha fazla katkı verme konusunda, daha fazla indirim yapma, tüketiciye daha fazla indirim yansıtma konusunda talepleri var. Fakat burada maalesef onların da önünde engeller olduklarını ve bunu hep dile getirdiklerini söylüyorlar. Çok yüksek biz lisans bedelleri ödemek durumundayız. Bu lisans bedelleri biraz düşürülürse bunu olduğu gibi tüketiciye yansıtacağız diye de bize söz veriyorlar. Burada da Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a da bu konuyu bize arz ettik. İnşallah bu konuyla ilgili bir gelişme olursa tüketiciye direkt yansıtılacak önemli bir indirim kalemi olacaktır ve e-ticaretimize de bu olumlu yansıyacaktır diye düşünüyoruz.
1: Peki isterseniz mağaza tarafından devam edelim. Ben online diyerek araya girdim, evet. Ama lütfen devam edin siz aktaracaklarınızı, kesmiş olmayayım ben.
3: Peki evet, yani mağaza iştahı, yani şöyle tek bir parça Ece Hanım, tek parça bir şey yok, yapı yok. Bazı anket sonuçlarında işte %60 başka bir şey derken %40 başka bir şey söylüyor ama diğer soruda ise bambaşka bir sonuç ortaya çıkabiliyor. Ama çoğunluğun üzerinde mutabık kaldığı bir konu var. Bir numaralı sorun diyor fahiş kira artış talepleri. Bunu sürekli sizin yayınlarınızda da söylüyoruz. Bunu alt kırılımlarını da aldık, dedik. Ne kadar bu genel gider sorununuz da var dedik. Genel giderlerin şeffaf olmaması konusu, bunu da bir dile getirdi üyelerimizle yaptığımız toplantılarda önemli bir bölüm. Bir kere diyor ki

0: üyelerimizin bir üyemiz dedi ki, bizim dedi şeffaflık sorunumuz devam ediyor. Yaklaşık 400 liralık bir metrekare gideri ödüyoruz. Ortak alan gideri ödüyoruz.
1: Aa, evet, ortak alan
0: şeyi vardı. Ortak alanda 400 lira genel gideri ödüyoruz diyor. 14-15 milyon metrekare bir AVM alanı var. Bu eğer 50 lira bir suistimal veya ihmal olursa 8.4 milyar lira. 100 lira olursa 16.8 milyar lira. Bu para nereye gidiyor diye soruyorlar, bana soruyorlar. Sen ne olur bunu söyle diyorlar. Hmm. Çünkü ben hep sözcü olarak dile getiriyorum bunları. Ha bir de en önemli konu, yine bu ortak alanda, ortak alan giderleri ay başında toplanıyor. Bir sonraki ay başında ödeniyor hizmet görenlere. Bunun da yaklaşık faiz geliri 1 milyar lira gibi bir rakam. Aylık değil ama yıllık bu. 1 milyar lira gibi bir rakam. Bununla ilgili de bu paralar nerede? Biz hiç kanunda ortak alan gelir giderden düşer yazıyor. Bunu da göremiyoruz diyor üyelerimiz. Bunlar çok önemli, önemli konular. Hani bu aralar
1: normalde ortak alanın ödenen şeyin gelirlerden
0: düşmüyor. Hayır, düşmüyor. Görmüyoruz. Hiçbir tabloda görmüyoruz bunu. Bu da çok önemli bir rakam. Yani en kötü yaklaşık 10 milyar lira gibi bir perakendecinin cebinden çıkan paranın netleşmeyen bir kısmı var. Bu konuyla ilgili
1: şeffaflık istiyorlar.
0: Hep devam ediyoruz. Sizin programlarınıza da bununla ilgili konuları sık sık dile getiriyoruz. Ama bu arada olumlu da bir haber var. Onu da söyleyeyim. Hep böyle her sektör geliyor olumsuzluğu söylüyor. Yabancının toplam alışveriş içerisindeki payı son dönemde arttı. 2022 yılında yabancının toplam kartlı harcama içindeki payı 9.23 iken 2.23'e kadar düşmüştü. Bu son aydaki veriyle 3.23'e yükseldi. 2.74'ten 3.23.
1: Peki bu yabancının daha fazla harcamasından mı, içerideki tüketicinin daha az harcamasından mı oran orantı yapınca?
0: Şimdi açık konuşmak gerekirse bu grafikte ben sadece payı söylüyorum. Anladım. Bunun her ikisinde etkisi olabilir ama sonuç itibariyle yabancının artması her koşulda iyi bir şey. Ben de hafta sonu Beyoğlu'nda dolaştım biraz. İnanılmaz bir turist vardı her yerde. Bu çok mutluluk veren bir konu, turistin gelmesi ülkemize. Hazır giyim fiyatları bundan iki sene önceki veya geçen seneki gibi değil, yatay seyrediyor. Onu da gözlemleme fırsatı buldum. O da güzeldi. Evet, yani o bakımdan inşallah iyiye gidecek. Enflasyon bugün ondalık
1: onu soracaktım, evet. Ben de yani o şeyle kıyasladığımızda ne durumda, hani daha önceden siz ciro artışının hep enflasyonun altında kaldığını söylemiştiniz, o tablo devam
0: canım, o tablo bayağı bir devam ediyor. Diyor ki üyelerin %56'sı ciromu %40 ve daha üzeri indirimli satışlardan yapıyorum diyor. %56'sı, bu da çok ciddi bir konu. Tabi dediğimiz gibi bu kira talepleriyle ilgili sıkıntılar çok çok fazla. Hep bu konuşuluyor. Evet, kamuoyu da bundan çok rahatsız ama Türkiye'nin önemli bir meselesi bu. Bu konuyla ilgili bu 3 kat, 4 kat, 5 kat özellikle mağazalarda bu artışların artık gerçekten bir düzenlemeyle yoluna girmesi gerekiyor. Maalesef oralarda
1: peki,
0: da bayağı bir sıkışıklık
1: orada
0: var.
1: AVM tarafından da yükselen sesler var, onu da sorayım o zaman. Onlar da diyor ki şu anda mesela yeni AVM yatırımları durma noktasında, gelinen noktada hani sizin söylediğinize hani karşı bir saf olarak söylemiyorum ama hani açıklamalardan bakıyorum. Şöyle demişler, hatta Nuri Şapkacı'nın da açıklamaları var. Kiraların ödemesinde erteleme talepleri başlandı. İşte 1-2 aya kadar erteleme isteyenler var. Ve mağaza sayıları ve konumlarının yeniden değerlendirilmesi artık kaçınılmaz hale geldi diyor. Ne söylersiniz?
0: Şimdi hep bizim bitmeyen tartışmadır ya, AVM'ci tarafıyla, evet, perakendeci tarafı. Şimdi bir kere durma noktasına gelmedi. Devam ediyor yatırımlar, devam ediyor. Yani Türkiye'deki markaların ve yabancı markaların yatırım iştahı da devam ediyor. Bu güzel bir şey.
1: Evet.
0: Ekonomimiz için iyi bir şey. Sorunları paylaştığımız gibi iyi konuları da paylaşmamız gerekiyor. Şeffaflıkla ve açıklıkla. Ancak Sayın Başkan'ın ifade ettiği ertelemeler isteniyor. Bir sonuç. Sebep dediğimiz zaman bizim yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır söylediğimiz fahiş kira artış talepleri, Sayın Başkan gayet iyi bilir.

0: boşaltıp kapamak gerekiyordu. Ama tabii herkes yatırımını yakmak istemediği için bir müddet daha dayanayım dedi. E şimdi bu sonuca geldik. Yalnız bu sonucu yaratan perakendeciler olmadı hiçbir zaman. Gerek cadde mağazalarında gerek AVM mağazalarında bu taleplerle perakendeciyi sıkıştıran, mecbur bırakan bir yerde. Aslında mecbur yok, mecburiyet yok ama hadi bakalım ne olacak bir deneyelim denmesi bile perakendeciyi zor durumda bıraktı. Şu anda çok daralan bir karlılıkla perakende, markalı perakende sektörü işini götürmeye de çalışıyor. Ama hep buradaki bu sıkıntı devam ediyor. Bu kanun düzenlemeleri olmadığı müddetçe de bu devam edecek, öyle görünüyor.
1: Peki son soru, siz konuşurken merak ettim. Hani yeni yatırımlar var ve oralarda mağazalar açılıyor dediniz. Eski AVM'lerden, daha eski AVM'lerden çıkış olup o tarafa mı yöneliyor, yoksa o taraflarda doluluk oranları devam ediyor mu diye? Çünkü şimdi, birkaç tane benim öyle AVM eskiden gittiğim ve şu anda gittiğimde boş olduğunu gözlemlediğim AVM'ler de olabiliyor. O yüzden merak ettim.
0: Şimdi şöyle bir şey. Aynı ilde birbirine yakın mesafelerdeki AVM'lerde yeni açılan çok cazip koşullar ileri sürüyor ki güzel, yani sektörümüz içinde hep biz şunu savunuyoruz, adil ticaret olsun diyoruz. İşte diyor ki bir yıl ciro kirası alayım, ikinci yılda ciro kirası alayım, üçüncü yıl bir ve ikinci yılın ortalamasıyla sabit kiraya geçelim. Buna perakendeciler hemen kabul ederek o söylediğimiz AVM'lerde mağazalarını açıyorlar. Eski AVM'lerde de istedikleri talep yerine gelmediği takdirde oradan da çıkıyorlar. Ama bu her AVM'de olacak diye bir şey değil.
1: Tamamen arz talep meselesi
0: diyorsunuz. Tabii,
1: Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, çok çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için ve reklama gideceğiz ama bir haberimizle gideceğiz. Fransa'da da son günlerde sokaklar karışık biliyorsunuz. Rabobank demli FX stratejisti Jane Foley yatırımcıların Fransa konusunda endişeli olduğunu belirterek Fransa'da ciddi belirsizlik var. Bütçenin nasıl kontrolüne altına alınacağı bilinmiyor yorumunda bulundu. İzleyelim ardından kısacık bir ara.
2: Borçlanma seviyesi zaten yıllardır bazı Avrupa ülkelerinde artıyor. Birleşik Krallık, keza ABD'de de durum benzer. Ama şimdi baktığımız zaman odak Fransa'da, yatırımcılar bu tarafa dair endişeler yaşıyor. Bunun sebebi ise şöyle. Fransız hükümeti zorlanıyor. Hatta son 3 senedir bu zorluğu yaşıyor. Yani piyasalara da iyi gelecek ve aynı zamanda mali sorunları çözecek bir çözüm bulamıyor Fransız hükümeti ve bütçe hedefi tarafında da başarısız oldu. Bütçe açığının gayri safi milli hasıla oranı %5,5 seviyelerinde. Şimdi bunu toparlamaya çalıştılar ama bir çözüm bulamadılar. Bütçe süreçleri Fransa'da zorken, ki yıl sonuna kadar da bu zorluk ve sorunlar devam edecek. Bir yandan da bahar ayında, önümüzdeki yılın bahar döneminde başkanlık seçimleri gelecek. Bu da aşırı sağ hükümetini, Le Pen'i hemen akıllara getiriyor. Yani ciddi bir belirsizlik var. Piyasalar da bilmiyor. Yani hükümet neler yapacak, bütçeyi nasıl kontrol altına alacak, bunu piyasalar bilemiyor. Borç seviyeleri Fransa'da yüksek.
3: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Mesela on milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
2: Bloomberg HT katkılarıyla.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.

0: Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: Bir nevi aslında liberal dünyanın savaşını veriyor. Çünkü bu ligde biz de varız. Çevremize baktığımızda dünyada enerjiyi %30'a daha ucuza alan bir Çin faktörü var. Hani İran ve Venezuela hikayelerini de buradan okumak lazım. Yani %30 hepimizden daha ucuza enerji alıyor. Çünkü kota ambargo altındaki ülkelerden temin ediyor. Şimdi bunun da tabii boğumları yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şimdi tabii ki aslında görüşmelerden önce şu vardı. Panda zaten biliyorsunuz Mao döneminin aslında Çin diplomasi. Dünyanın her ülkesine panda göndererek bir temas kurmak. Onun sevimliliğiyle, şirinliliğiyle falan. Ama öncesinde zaten bazı gelişmeler oldu. Örneğin Amerikan Ticaret Bakanlığı görüşme öncesinde Çin'le ilgili bütün delegasyonların, bütün önlemlerin 3 aylığına ertelendiğini açıkladı. Keza Çin tarafı da benzeri bir açıklamada bulundu. Aslında masaya oturmadan zaten bazı bir aslında dünyaya bir rahatlatma. Ya bakın biz konuşuyoruz, konuşabiliyoruz. Bu tabii ki bu aslında nasıl diyeyim size bir bu mücadele, bu mücadelenin kontrol altında tutulacağı. Çünkü karşılıklı açmazları var, mecburiyetler var. Örneğin nadir metaller konusunda açmazları var. Çin'in de bu sefer yapay zeka çipleriyle ilgili Amerika'ya yönelik teknoloji muhtaçlığı var. Ve bu noktada şimdi özellikle Başkan Trump'ın ilk anda o dediğiniz gibi kartonlarla kaldırdığı konu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurumsallaştı. Yani bak Amerikan ticaret temsilciliği bunu artık Section 232, Section 301'lerle, Section 302'lerle vergilendirmeye tabi tuttu. %12,5. Bu kesinleşti artık. %12,5 tarifeleri devam ediyor. Tabii ki burada şimdi dünyada ticarette bütün taşlar yerinden oynuyor. Buna bütün serbest ticaret anlaşması imzalanan eski anlaşmalar, buna USMCA de dahildir bakın. Kuzey Amerika ticaret, serbest ticaret anlaşması da buna dahildir. Kanada'ya vergi uygulandı, Meksika'ya vergi uygulandı. Peki bunu niye uyguladı Amerika Birleşik

0: Devletleri. Çünkü bu USMCA üzerinden kendisine gelmesi gereken yatırımları Meksika çektiği için Meksika %25 uyguladı. Ve Kanada'ya karşı da senin bana bu kadar ticaret yapacak bir üretimin yok. Menşe sapması şüphesiyle. Zaten Amerikan Gümrük İdaresi de bu anlamda menşe kurallarını, rules origin'leri gündeme getirdi. Zaten şirketlerimizin en fazla dikkat etmesi gereken noktalardan birisi Amerikan Gümrük İdaresi'nin bu menşe kurallarını yeniden incelemesi. Çünkü artık şirketlere yönelik de bu işler başlamış vaziyette. Nereye gider? Bu kontrollü ayak diremeler. Çünkü artık dünyada serbest ticaret bitti. Bunu anlıyoruz. Bütün gümrük duvarları yükseldi. Neredeyse geçtiğimiz yüzyılın 1920 ile 30 arasına dönmüş gibiyiz yani. Ülkelerin birbirlerine gümrük duvarlarını yükselttiği ve bunun ekonomilerde enflasyonist etkilere yol açtığı, işsizlik rakamlarına yansıyacağı dönemler gözlemlenmişti. Geçtiğimiz yüzyılda aynı şeyler uygulandığında aynı sonuçlar elde edilecek yani.
1: Peki yani o noktada şimdi aslında ticaret tamamen farklı bir noktaya taşındı dedik. Bu anlamda ikili ilişkilerinde önemli olduğu dönemlerden geçiyoruz. İkili anlaşmaları da keza öyle görüyoruz. Şimdi Türkiye-ABD arasında kısa vadede 50 milyar daha uzun vadede 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var. Orada yatırım ve sektör bazlı işbirliklerine baktığımızda şu an ne durumdayız?
0: Şu anda ne durumdayız? Özellikle biz son iki yıl, özellikle Birleşmiş Milletler Haftası, sonra Ticaret Bakanlığımızın yaptığı yuvarlak masa toplantılarında, TAİK'in yaptığı ve bu kapsamda yapılan görüşmelerde dikkat çeken hususlar var. Bunlar neler? Şimdi birincisi enerji. Enerji konusu masada. Zaten Türkiye'nin LNG alımlarını Rusya'dan Amerika'ya çevirmiş olması önemli. Ama bu dönem artık SMR konuşuluyor. Zaten Türkiye'nin en fazla ihtiyacı, ülkemizin en fazla ihtiyaç duyduğu şey SMR. Yani modüler nükleer santral teknolojilerinin ve bunun finansmanıyla birlikte transferi, ki bence bu yıldaki en önemli görüşmelerden bir tanesi bu. Çünkü Türk sanayisinin temel sorunu enerji fiyatlaması. Ve bu enerji fiyatlamasına bizim gerek OSB bazında gerek sanayi bölgeleri bazında SMR çok daha pratik çözümler. Ve bunun teknolojisinin finansıyla beraber getirilecek ve gelecek olabilme ihtimali bile bizim için son derece kıymetli. Bir diğer başlık baktığımızda işte Türk Hava Yolları'mız, milli bayrak taşıyıcımız 100 Boeing uçağı satın aldı. Şimdi ama orada eş zamanlı olarak Türkiye'de TUSAŞ dahil alt yüklenicileriyle beraber offshore'da da girmesi noktasında da görüşmeler devam ediyor. Ve bu anlamda KATSA konusu belki hani NATO zirvesi esnasında aslında öncesinde veya sonrasında Ankara'da kaldırılması bekleniyordu. Ama orada tabii ki ne devreye girdi? Çünkü konuşulan şeyler
1: KATSA
0: bunlardı.
1: KATSA ve F-35
0: konuları. F-35 ve KATSA F-10 konusu vardı. Bizim için kıymetli. Belki muhtemelen Amerika'daki yakın seçimler ve oradaki lobi baskısından dolayı belki Kasım seçimleri sonrası bir başkanlık muafiyeti bekleniyor. Çünkü bunlar konuşulan
1: yani
0: konular.
1: Onun ete kemiğe bürünmesin için seçimlerden sonrasını
0: sanki
1: beklemek lazım?
0: Sanki biraz seçim öncesi psikolojisi olduğu gibi, lobi baskıları olduğu gibi. Ama bu artık real. Zaten Ankara'daki en önemli konulardan birisi artık NATO'daki paradigmaların da değişmesi baktığımızda Ece Hanım. Yani nedir bu? Ya hem müttefik olacaksınız hem birbirinize ambargo uygulayacaksınız. Peki nasıl olacak bu? Bu kapsamda Türkiye ile Kanada zaten hemen işbirliğine başladı Ankara konusunda. Doğru. O konuda çağrıyı da bizim hükümetimiz yaptı. Yani aynı anda hem müttefik olup hem savunma ekipmanlarında birbirimize ambargo uyguladığımızda biz kime karşı nasıl müttefiklik yapacağız? Bunların, bu derogasyonların, bu banların kaldırılması gerekiyor ki bence NATO zirvesindeki en önemli çıktılardan bir tanesi buydu. Bu iradenin tohumlarının ekilmiş olması bile yeterli zaman ve süreç içerisinde. Çünkü ondan sonra bakıyoruz mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Fransa'nın mesela bir top mermisi ihtiyacı, kovan ihtiyacı, o ihtiyacı, bu ihtiyacı. Türk savunma sanayisine de Amerika'daki savunma sanayisine bir hatlar açılıyor. Açılmaya başladı yani, bunu da ifade etmek isterim yani.
1: Peki az da bir vaktimiz kaldı, bir 4 dakika kadar aslında. Vaktimiz kalırsa yine ABD tarafına döneriz ama Emçem, Europe'un Avrasya toplantısına ev sahipliği yapacaksınız.
0: Tabii olarak yapacağız.
1: Hani çarşamba günü, o yüzden süremiz varken bir o tarafa değinelim istiyorum.
0: Tabii ki, tabii ki. Bu yıl biz TABA olarak, TABA Emçem olarak, Emçem Europe'un Avrasya bölge toplantısını Türkiye'de yapacağız, Beşiktaş'ta. 4 günlük bir programımız var, paneller ve galamız ve sonrasında da gelen 30 ülkenin Amerikan Ticaret Odası Başkanımızı Ticaret Bakanımızın himayesinde misafir edeceğiz, ağırlayacağız.

0: Sanayi Teknoloji Bakanlığımız da katılacak toplantılara. Panellerde özellikle Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı Başkanlığımız gelen yabancı konuklara bu konuda paneller de düzenleyeceğiz. Bizim için son derece önemli bir organizasyon. Hani New York'taki Birleşmiş Milletler Haftası'nda da çok önemli bir organizasyon gerçekleştirdik. Orada da yine bakanlarımızı Amerikalı senatörlerle oturttuk. Ve Amerika'daki lobicilerle.
1: İkili hani, ilişkiler açısından
0: tabii tabii. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanımızı dahil Washington DC'deki lobicilerle oturttuk. Yani Kıbrıs meselesi de bir şekilde konuşulabiliyor olmalı orada ve bizim de artık orada tohumlar ekmemizin zamanı geldi de geçiyor bu anlamda. Çünkü bunların hepsi lobi. Lobi işleri ve bunları da özellikle bizim de ticaret odaları olarak biz de elimizi ticaret lobisi bakış açısıyla elimizden gelen geldiği şekilde destek olmaya gayret ediyoruz.
1: Son iki dakika, 8 Kasım bizim için çok önemli bir değişken olacak mı Türkiye açısından bakalım.
0: Şöyle söyleyeyim, zaten Amerikan seçim sistemini biliyorsunuz. Genel seçim gibi gözüküyor değil, ara seçim hepsi. Neticede senatörün biliyorsunuz yani 1/3 değişiyor, 100 senatör. 1/3 değişen bir seçim ama burada bir güç algısı değişiyor. Hani fazla koltuk kaybedilir mi? Şu anda Amerika'daki enflasyonist ortamı göz önüne aldığımızda ve Amerika'daki en önemli veri nedir baktığımızda petrol ve mazot fiyatları. Bunun da tarihi bir zirve olduğu ve enflasyonun da yapışkan enflasyon olup da hane halkına da yansıdığı ve o enflasyonist baskının morgıça da yansıdığını göz önünde bulundurduğumuzda mevcut sistemde mutlak surette bir gerileme olacaktır. Yani sandalye kayıpları yaşanır. Zaten beklenti de o yönde.
1: Trump tezahür fiyatları ama Rusya-Ukrayna ile alakalı. Bizde hiçbir alakası yok diyor.
0: Yani şöyle bir şey ama Hürmüz Boğazı'ndaki gelişme zaten evet. Başkan Trump'ın çünkü 52 dolar hedefi vardı.
1: Doğru.
0: 50 dolara getirecekti petrolü. 70'te alınan petrol 100'e geldi yani şu anda. Bu bizi de vuruyor. Yani
1: kesinlikle.
0: Dünyadaki tüm üreticileri, tüm ülkelerde bir yapışkan enflasyon hikayesine doğru sürüklemeye başladı. Sırf Hürmüz çatışması. Bu sadece Rusya-Ukrayna ile açıklanamaz.
1: Dolayısıyla oradan da bir koltuk kaybı bekliyorsunuz.
0: Enflasyonist sonuçlar yani cebe dokunduğu zaman dünyanın her yerinde cebe dokununca oya da dokunmuş olur.
1: Türk Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı Süleyman Sandı çok çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için, programımıza katıldığınız için ve 60 dakikayı böylelikle noktalayacağız efendim. Yarın saatlerimiz 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell'i, hep birlikte.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Ziya Akkurt'la birlikteyiz bu akşam. Yeni haftaya harika iki beyefendiyle başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar
2: getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Sağ olun,
1: i̇yi,
3: sizleri sormalı.
1: İyi görüyorsunuz, maşallahınız var. Nazar değmesin. Şimdi bugün enflasyon verisi geldi. Artık oradan başlamak lazım, Allah'ın emri. İsterseniz bir rakamları izleyelim. Ve beklentilerin de altında gelen bir veriden bahsediyoruz. Konuşacağız ama ne kadar kalıcı, Merkez Bankası'nın yol haritası açısından ne önem taşıyor. Önce rakamları hep birlikte izleyelim, arkasından sohbetimize başlayalım.
0: TÜİK verilerine göre Eylül'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre %1.84 artış gösterdi. Yıllık enflasyonsa %29.73 oldu. Bloomberg HT anketine katılan kurumların aylık enflasyonda beklentisi %2.20 düzeyindeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise %30.30.

0: olmuştu. Aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyonda %28.70 seviyesine geriledi. TÜİK verilerine göre en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %27.62 artış, ulaştırmada %35.10 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39.99 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde %0.20 azalış, ulaştırmada %2.79 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2.71 artış olarak gerçekleşti. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan Eylül ayı itibarıyla 35 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 133 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti. Eylül'de üretici fiyat endeksi aylık olarak %2.07 arttı. Ağustos ayında aylık artış %2.57 olmuştu. Yıllık üretici enflasyonu ise Eylül'de %27.38'e geriledi.
1: Evet, rakamlar böyle. Tatlı bir sürpriz yaptı enflasyon. Pek bir tatlı geldi. İnşallah tadında devam eder. Tabii o da önemli. Şimdi hangi kalemler etkili oldu? Nasıl beklentilerin altında geldi? Biraz konuşalım detaylarını. Abdurrahman Bey yine sayfa sayfa notlarını getirmiş. Ziya Beyciğim çok çalışkandır Abdurrahman Bey. Belli oradan oluyor. Başlayalım. Defteri, peki, kalemi almış gelmiş. Buyurunuz yani, efendim.
2: Temel şey gıda. Gıda fiyatları gerilemiş. 0.20 düzeyinde, yani mutlak olarak gerilemiş. Altında yatan temel neden meyve, taze meyve, sebzelerin işte %10'a yakın düzeyde gerilemiş olması. İkinci aydır da geriliyor bu. Yani Ağustos'ta da gerilemişti. Eylül'de de geriledi. Ve yıllık bazda da %10 bu rakamlara düştü. Taze meyve sebze fiyatlarının artışı yıllık bazda. Dolayısıyla buradan bir pozitif katkı var. Bunun dışında hani pozitif diyebileceğim başka bir gerileme söz konusu değil. Eğitim mesela yukarı çekmiş. Çünkü %14 artmış eğitim hizmetleri. Yani dolayısıyla o artırıcı yönde. Giyim ve ayakkabı, hani mevsim değişimine geliyoruz. 3.98, yani %4 artış olmuş. Konut, su, elektrik burada 2.71. Bu da yüksek. Ulaştırma 2.79. İşte bu motorin benzin zamları burada gösteriyor kendisini. Sigorta hizmetleri, finansal hizmetler o da 3.40. Yani neden olduğunu bilmiyorum açıkçası. Niye zam yapmışlar? Ama yapmışlar böyle bir şeyi. Şimdi yıllık baza bakınca burada ithalata konu olan temel mallar hakikaten enflasyonu düşürücü yönde, aşağıya çekici yönde çok önemli rol oynamış. Şimdi %29 olan enflasyon, manşet enflasyon, temel mallarda %15.9 artmış. Bak neredeyse yarısı.
1: Evet.
2: Hizmetlerde, hizmet şeyinde %38 artış var. Hizmetlerin altında kirada %41 artış var. Ulaştırmada %44 artış var. Hani işte petrol yine. Bir de haberleşme var. O da %44. Yani niye artmış onu da anlayamadım yani. Petrolden mi gelmiyor mu?
1: Yani.
2: O da herhalde zam yapamamışlar. Ya da işte 5G onun şeyiyle, ama yani haberleşme %44. Yıllık bazda baktığım zaman %46 var enerji. Yani o malum dışarıdan.
1: Tamam, onu anlayabiliyoruz.
2: Onu evet. Anlayabiliyoruz. İkinci sırada %44 ile haberleşme hizmetleri. Gerçi hani bunun harcama sepetindeki ağırlığı düşüktür ama yani böyle bir şey de var. Not edelim kafamızda.
1: Herkesin elinde telefon var. Hepimizin temel aslında ihtiyacı halinde diye düşünüyorum ben.
2: Şimdi sevinesin diye şöyle bir rakam vereyim.
1: Hadi bakalım.
2: Taze meyve sebze. Bir ayda yıllık bazda %16 gerilemiş. 11.17'ye inmiş.
1: Dolayısıyla şey söyleyeceğim, o kadar yağmur bana yağsa ben de ucuzlarım. Çok yağmur yağdı. Gerçekten öyle yani. Çok normal. Aslında değil biz mi? Görememiştik onu asıl yazın başında değil mi? Konuşuyorduk bunu.
2: Evet yani sonra Temmuz ayında yükseldi çünkü.
1: Evet, evet. Ama yani sonra Ağustos'ta ve özellikle Eylül'de gerçekten onun etkisini hissetmişiz gibi görünüyor.
2: Yani inşallah sürer. İnşallah sürer. Yani sürerse de iyi olur. Çünkü şimdi bakıyorum önümüzdeki rakamlara, yani gelecek aydaki rakamlara, bu Ekim ayında 2.55 enflasyon var geçen sene. Eğer bu seneki aylık gidiş devam ederse o zaman Ekim ayında da yıllık bazda enflasyon böyle 29'a 28'leri görebilir. Sonrası 0.87, 0.89 2 ay üst üste Kasım Aralık. Yani orada pek düşüş beklemeyelim. Yatay devam eder. Dolayısıyla bu Eylül ayı enflasyonu sanki yıllık enflasyonu %30'un altına inmesini garantileyen bir enflasyon oldu. Eğer hani çok büyük bir şey olmazsa, olay meydana gelmezse, hani kurda ki beklemiyoruz. İşte petrolde de zaten geldi, hemen beklemiyoruz. Dolayısıyla böyle bakınca evet bu seneyi %30'un altında bir rakamla bitireceğiz. 28,5'larda bitirme ihtimali de var. Eğer kamusal zamları yapmazlarsa, hani nasıl olsa biraz düşük çıkıyor. Bu arada bazı zamları erkenden yapalım derlerse o zaman yine 29'ları falan bulur ama 30'ları bulmaz bence, göstermezler. Dolayısıyla böyle bir moralle girmiş olacağız. 3 ay geriye kaldı. 3 ayda 4 puanlık marjımız var 28,5'un tutması için. Mümkün mü? Mümkün. Bu çerçevede Merkez Bankası da faizleri indirebilir. Yani yurt dışında her ne kadar yükseltiyorlarsa da yurt dışındaki enflasyona bağlı yükseliyor. Türkiye'deki de enflasyona bağlı düşüyor olacak. Reel faizlere dokunma yok. Dolayısıyla böyle bir fırsat önümüze yarattı. Bu fırsatın da işte borsada, diğer piyasalarda etkisini bugün gördük.
1: Evet. Borsa İstanbul'da %1,42'lik bir prim vardı kapanışta. 12.444. Tabii fon manipülasyonu ve o sürecin etkilerini çok şiddetli hissettik piyasalarda. Ama onun üzerine gerçekten bugün gelen enflasyon verisi bir miktar moralleri yerine getirmiş gibi görünüyor. Abdurrahman Bey'in de söylediği gibi Ziya Beyciğim, mesele bu sürecin nasıl devam edeceğinde. Evet, bu veri çok iyi ve yıl sonuna biz olağan dışı bir şey olmaz ise %30'un altında, belki hemen altında ama yine de altında bir enflasyonla gireceğiz. Peki ya sonra? Yani mesela hep konuştuğumuz enflasyonla ilgili olarak gıda gibi kalemler biraz kontrol tırnak içinde edilemez. Yani bir iyi geliyor, bir kötü geliyor. Bir sene yağış çok oluyor, güzel etki oluyor. Bir sene olmuyor. Ama daha temel işte enerji gibi, barınma gibi, efendime söyleyeyim eğitim mesela çok yüksek. Bu taraflarda bizim hala aslında hizmetler tarafının ne olduğunu görüyoruz. Bizim hala bu taraflarda yüksek enflasyon beklentilerimiz de var. Dolayısıyla evet, Merkez Bankası aradaki makas açıldığı için kendine bir alan bulabilecek faiz indirimleriyle. Ama bizim 2027 için de bir artık hesap yapma zamanımız gelmiş gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'nin enflasyonunu, yılbaşından bu yana geldiğimiz noktayı ve bundan sonrasına dair beklentilerinizi?
3: Yani bu Ağustos ayında iki tane önemli faktör var. Enflasyonun düşük olmasının ve olacağının Ağustos ayında başladı.
1: Ağustos'tan bahsediyorsunuz. Peki.
3: Normalde Eylül'de biz daha yüksek beklerken. Bir evet. De tabii yaşadığınız yere, bölgeye göre de değişiyor hissettiğiniz enflasyon. Bu Türkiye'nin genelinde yapılmış bir şey, çalışma ve bir sepetten oluşuyor. Herkesin sepeti de değişebiliyor. Ama birincisi gıda fiyatlarındaki düşüş. Bahsettiğiniz bol yağış. Şimdi Ekim'den itibaren örtü altı denilen, yani turfanda dediğimiz sebze olayına geçeceğiz. Orada fiyatlar nereye gidebilir bilemiyorum. Çünkü enerji ve taşıma maliyetlerinin etkisini görebiliriz orada. Diğer taraftan herkes şikayet ediyor, ekonomik durum iyi değil, işte geçinemiyoruz falan derken bir taraftan da müthiş bir vur patlasın çal oynasın hayatı vardı. Onun da

0: Sebebinin biraz galiba açığa çıktı ne olduğu. O da oradan da bu fon olayından dolayı da bir servet zenginleşmesinin, artışının öyle olmayacağı, bu nedenle de tüketimin biraz daha yavaşlayabileceğini umduğum için ben belki beklentilerinden de daha iyi rakamlar görebiliriz veya iyi bir yere gibi, veya da şu ana kadar zaten yüksek geldi, biraz bundan sonra çok fazla olmayabilir ama 2027 böyle giderse doğal bu nedenlerden dolayı düşmüş beklentilerden belki daha iyi bile, ya da en azından Merkez Bankası'nın hedeflediği rakam, çünkü genelde Merkez Bankası'nın hep hedeflediği rakamlar iyimser kalıyor. Belki onları tutturabileceğiz o zaman. Böyle bir hava var. Yani özel tüketim özellikle düşme ihtimali var. Şimdi harcamalar, özellikle hane halkı harcamalarında çok fazla düşüş olmamasının sebeplerinden biri de bu. Bir tek Türkiye'de değil, dünyada da öyle. İnsanlar artık işte büyük eşyalar, evler, arabalar almaktan biraz uzaklaştıkları için tamamıyla biraz tüketime dönmeye başladı. Yani,
1: alamadıkları için
0: evet,
1: yani o
0: vur
1: diğerlerini.
0: patlasın, vur patlasın, çal oynasına döndü biraz. Madem öyle, ben de hayatımı yaşayayım, özellikle
2: Yani
0: pandemi
2: hane
0: sonra.
2: halkının en büyük amacı bir konut almak ya da ikinci konut almak değil mi?
1: Onu
2: Yani onu,
1: yapamayınca.
2: yani arabaya ya da araba almak, onu yapamayınca harcıyor.
0: Evet, o yüzden de böyle beklentilerin üzerinde bir harcama ve enflasyonda bir türlü düşürülemeyen talep vardı ama galiba bundan sonra biraz düşecekmiş gibi görünüyor. Şöyle bir şey var, hani işte ev genci vardı, artık bir kafeye gidip ev genci olarak oturup kafe içmek de pahalı hale gelmeye başladı. Aynı durum Amerika için de geçerli. Yani biz hani kendimize has diyoruz ama aslında bütün dünyayla bana göre biraz böyle eşdeğer gidiyoruz. Orada da parayı biriktiren 68 kuşağının parası biraz azalmaya başladı. Bakalım orada ne olacak? Yani oradaki genç şeyler de fena harcıyor. O açıdan bizim hani enflasyonumuz 2027'de daha iyimser olabilecekmiş gibi görüyor. Ben öyle görmeye başladım. Herhangi bir özel bir matematik hesaplama yok arkasında. Tamamıyla tecrübeye dayalı olarak söylüyorum.
1: Ya biz aslında tasarruf açığı olan bir ülkeyiz ya. Hep öyleyiz, değil mi? O zaman niye?
2: Aslında değiliz ama.
1: Nasıl değiliz? Nasıl değiliz? Yani
2: Yani
1: ben
2: yastık
1: bütün
2: altında tasarruf
1: ha
2: fazla.
1: öyle söylüyorsunuz. Sistem dışında o para. Ama yine de yani daha fazla tasarruf etmemiz gerek. Mez mi? Neden tasarruf edemiyoruz mesela? Enflasyonun da önemli nedeni tasarruf edememek. Bu sadece vatandaş için, bireyler için değil, şirketler için, devlet için, işte kamu kurumları için, her kesimde. Yani tasarruf edemiyoruz. Hiç edememişiz, yine edemiyoruz.
2: Güzel bir konuya geldi.
1: Neden edemiyoruz mesela?
2: Bence tasarruf ediyoruz ama tasarruf etmeye değecek ekonomik şeyi bilmiyoruz. Yani ekonomiyi biz yeni öğreniyoruz ulus olarak. Tasarruf edeceğim de ne olacak? Bankaya yatırdım. Değerlenecek mi? Satın alma gücünü koruyacak mı? Soru bu. İki, tasarruf ettim. Şirketlere yatırabiliyor muyum? Üretim. Ve bu üretimden kar elde edebiliyor muyuz? Türk insanı pek çok aşamada tasarruf etti. Gurbetçiler tasarruf etti. Bu şirketlere yatırdığı paraların çoğu battı gitti. Yani heba ettik hakikaten. Dolayısıyla tasarruf ettiğin zaman o tasarrufu yatıracağın bir alan olacak. O alandan da bir getiri elde edeceksin. Tasarrufun heba olmayacak. Olur ise yani o zaman altın maltın gibi böyle hani ölü yatırım diyeceğimiz yatırımlar büyür. İşte
1: Ya
2: gayrimenkul
1: da
2: büyür
1: gayrimenkul
2: filan.
1: aynı.
2: Türkiye'de en yaygın iki tasarruf aracı bu. Yani gayrimenkul, altın, fiziki şeyler. Dolayısıyla biz parayı değerlendirmeyi çok iyi bilmiyoruz. Artı girişimciliği çok iyi bilmiyoruz. Ya da işin hilesine çok fazla başvuruyoruz. Böyle olunca insanlar hakikaten niye tasarruf edeyim ki diyor. Bir de tasarruf oranı da düşük değil Türkiye'de. %30'lar civarında. Yani kazandığımız yatırımlarımız %100.

0: 30 zaten. Dolayısıyla o kadar tasarruf var. Hani 5 puanı cari açık nedeniyle dışarıdan geldiğini varsay %25 fena değil. Bir de biz tüketimi aç bir toplumuz. Tüketeceğiz. Yani başka türlü o parayı ben niye kazanayım ki? Yani harcamayacağım. Zaten geçmişimde harcamamış. Yani dedem harcamamış. Dedemin dedesi harcamamış. Sıra bana gelmiş, ben de harcamayayım. Niye? Yani harcayacağız. Ama bir de parayı yatıracağımız iyi alanlar olacak. Böyle iş alanları, yatırım ortamı iyi olacak. Kar elde edeceksin. Kar elde etmek ayıp olmayacak. O karı, o parayı, o serveti senin elinden birileri almak için uğraşmayacak. Mafyayla uğraşmayacaksın. Kanunsuzluklarla uğraşmayacaksın. Devlet gelip çökmeyecek gerektiğinde. Yani ya da işte vergiyi değiştirerek vergi oranlarını senin servetinle oynamayacak. Yani servet edinmek yasal yollardan, servet edinmek kutsal kabul edilecek. Çok değerli bir şey. Türkiye'de zengin çok ama Türkiye sermaye fakiri. Çünkü sermayeyi ortaya çıkarttığın zaman herkes hücum ediyor. O sermayeyi sermayedar koruyamıyor. Dolayısıyla küçük küçük parçalara bölüyor. Zulaya atıyor, yer altına şey ediyor, yurt dışına taşıyor. Sermaye değil, servet. Yani Türkiye servet zengini, sermaye fakiri. Bu nedenle. Dolayısıyla devletin iyi bir mülkiyet haklarını koruyacak hukuk düzeni kurması lazım. Bunu şimdiye kadar kurduk mu dersen kuramadık, hayır. Yani demokrasiyle de bağlantılı. Mesela bu Avrupa Birliği'ne dahil olabilseydik, Avrupa Birliği hukuku geçerli olacaktı. Yani o zaman sen bak Türkiye'ye o paralar nasıl ortaya çıkıyor, Türkiye nasıl bir yatırım cennetine dönüyor. Türkiye'de yani kanun ve hukuk hakimiyeti olsa, onun dışında söz söyleyen ve senin üzerinde yaptırım ya da girişimci işte para kazanmış, fabrikayı kurmuş, başka bir yere kaçamaz. Yani ama yani mevcut düzeni görüyoruz.
1: Siz ne diyorsunuz Ziya Beyciğim? Sizce biz neden tasarruf edemiyoruz? Tasarruf da bir sistem sonucu mu olur? Bir sistem eksikliğinden mi biz tasarruf edemiyoruz? Yoksa genetik olarak buna karşı bir yapımız mı var? Genlerimiz mi müsaade etmiyor? Dedemin dedesinin dedesi yemedi diye ben de mi yemeyeceğim diyen yeni nesli nasıl tasarruf ettireceğiz peki biz?
2: Şimdi tabii tarihsel faktörler var. Yani bunun içerisinde bizim kültürel yapımız var. Bakıyorsunuz işte 1800'lerin başından beri biz bir türlü oturamamışız. Habire bir kargaşa var ülkede. Bu siyasal ortam daima bir inçik inçıklar insanları tabii bazı şeylere karşı güvensiz hale getiriyor. Birinci sebep o. İkincisi biz kültürel olarak öyle paraya değer vermek, paranın işte kıymeti karşı falan çok ayıp şeylerdi. Ben hatırlıyorum Turgut Özal ilk yurt dışı seyahatine gittiğinde iş adamlarını götürdüğünde şey iş bağlıyor biz şey mi dilenmeye mi gittik falan diye böyle burun kıvırmıştı bu ülke. Şimdi bugün bakın herkes Cumhurbaşkanı ile bir yerlere gitmeye çalışıyor. O vaziyetten biz başka bir tarafa doğru dönmeye, evrilmeye başladık. Yani
0: Yani
2: bizde her
0: bunun
2: şey
0: için
2: çok
0: de 40
2: genç.
0: yıl geçti aradan,
2: Evet.
0: değil mi?
2: Ve çok çok genç. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'de proletarya sınıfı yoktu şeylere kadar, 60'lı yıllara kadar işçi sınıfı yok. Biz devlet zoruyla sendika kurmuş bir ülkeyiz.
1: Evet ama her
2: Sendikacılık
1: şey
2: öyle
1: devlet
2: başladı.
1: eliyle, yani ilk fabrikalar, ilk işte sanayi tesisleri, yani
2: Hadi
1: bir
2: onlar olur
1: yapı
2: da.
1: bence hazır bizim önümüze konduğu için biz onu
2: İşte
1: geliştiremedik, o
2: bir
1: da
2: türlü
1: olabilir yani.
2: olmadı. Şeye gelince ekonomiyi öğrenme dedi Abdurrahman Bey. Ben söyleyeyim size 1980 yılına kadar gazetelerde ekonomi sayfası diye bir şey yoktu. Önce bir böyle küçük küçük başladı, sonra yarım sayfa oldu falan derken işte herkes ekonomiye işte paranın değerine, servet olayına bakmaya başladı. İşte Türkiye bir gelişmeye başladı, patlamaya başladı. Ondan sonra biz ekonomi öğrenmeye başladık. Finansı Türkiye ondan sonra öğrendi. Eskiden öyle finans falan diye bir şey yoktu. Şirketlerde muhasebeci vardı, karakolluklu. Çoğu da faiz hesaplamayı bile bilmezdi. Bankadan gelen dekonta bakardı nedir diye. Biz oralardan geldik.

0: O yüzden bu evrimin de sancılarını yaşıyoruz ama hani ekonomi bilgisi yönünde geldiğimiz nokta çok iyi. Yani artık işte dünyanın en iyi üniversitelerine giden talebeler geliyorlar. O bilgi birikimlerini buralara getiriyorlar. Yurt dışı kuruluşlarda şöyle onların bilgi birikimlerini buraya getiriyorlar. Getirdiler ama şimdi tabii tekrar onları geri getirmekte zorlanıyoruz şu anki. Şimdi diğer taraftan da işte ortamın bu işe elverişli olması çok önemli. O zaman işte bir birikim olabilir ama burada hani biraz daha şeye inelim, yakın tarihe inelim. Pandemiden sonra bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir şeyler koptu, kırıldı. Nedir?
1: Evet.
0: Herkesin elinde para birikti, harcayamadı. Ondan sonra arkasından müthiş bir taleple o talebe yetişemeyen arz olunca fiyatlar bir anda yukarı attı ve geri de gelmiyor bu fiyatlar. Bir tek Türkiye'de değil, dediğim gibi dünyada da öyle.
2: Tabii Amerika'da bugün enflasyonla uğraşıyor.
0: İnsanlar umutlarını yitirdiler bir şeye sahip olmayı. O zaman da işte vur patlasın çal oynasına döndü. Para biriktirin dedi, tasarruf yapalım. Şimdi biz daha büyük yani dünyanın genelinde belki de sıkıntı göreceğiz. Bir tarafta devasa borçlar, geçen hafta hani konuştuk, 365 trilyon dolar civarında borç var. Diğer taraftan biriktirmeyen, devamlı tüketen bir toplumlar silsilesi var etrafımızda. Sonuçta bir yerde nerede tıkanacağız onu ben merak ediyorum. Yani bu bir yerde kırılacak. Ama nasıl kırılacak bilmiyoruz. Bu 80'li yılların başında az gelişmiş ülke borçları hikayesi vardı. Verdiler, verdiler, verdi. Ondan sonra bir anda sistem öyle bir tıkandı ki ne o ülkeler ödeyebiliyor ne de borç verenler borçlarına tahsil ediyor. Sonunda sulh yapıldı. O borçlar bir tarafa park edildi. İşte biraz alabildikleri kadar aldılar. Şeyleri, zararları yazıp yazıp çıktı. Ondan
2: Ayan Bey
0: sonra
2: diyordu ya, borç ödenmez. Gerekirse silinir. Borç ödenmez. Şimdi Serkan Bey diyor ki insanların tasarruf edecek yeterli geliri yok Hande Hanım. Bu çok önemli. Doğru.
1: Evet.
2: Gelirin yoksa tasarruf da edemezsin. Ya da gelirin ancak temel ihtiyaçlarını karşılıyorsa edemezsin. Mi acaba, yoksa bunun da bir yolu var mı? Ne dersiniz?
1: Yok, aslında geleceğe güven çok önemli bir faktör.
2: Tasarruf için.
1: Geleceğe ya güvenirsin, güvenirsen borçlanırsın. Tasarruf etmezsin, açılırsın. Ama geleceğe karşı güvensizlik çok baskınsa bu sefer tasarruf edersin. Gelirin ne kadar az olursa olsun. Çünkü en fakir insanlar bile, aileler bile tasarruf edebiliyor. Şu ya da bu şekilde ediyor. Dolayısıyla geleceğe yönelik de baktığımız zaman bu pandemi çok şeyi değiştirdi. İnsanlar diyor ki gülme güne derim. Yarın var mıyım yok muyum belli değil. Onun için bugün yaşıyorsam bugün yaşayayım hakikaten. Şeyimi, tüketeyim yani. Bu şeye geçti, moda geçti. Tabii ki değişmeyen insanlar da var. Ama değişim de fazla.
2: Şarkılar vardı. Bugünün bir de yarını var diye. Şimdi artık öyle şarkılar da yok. Yerim içerim gezerim tozarım diye şarkılar
1: ama
2: var.
1: İşte aynı zamanda bir de bu finansallaşma sonucunda birileri çok para kazandı. Bu aynı zamanda varlık fiyatlarını astronomik rakamlara çıkarttı. Başta şey olmak üzere yani konut. Dolayısıyla umudu kestiler konut edinmekten. İşte sadece Türkiye'de değil hakikaten dünyanın her tarafında. Dolayısıyla o bir faktör. Yani geleceğini ben konut alacağım böyle bir hayal yok. Hiçbir genç böyle bir şey hedeflemiyor.
2: Gittiği yere kadar diyor.
1: Gittiği yere kadar tabii.
2: Yiyebildiğimi yani yiyeyim, olmasa da yemem ne yapayım diyor. Bir de tabii bir önceki kuşak çalışmış, kazanmış, emek vermiş. Belki geleceğe olan umudu daha fazlaymış. Zaten bugün dünyada da demografiye baktığınız, araştırdığınız zaman en çok para o kuşakta. Ve en çok harcama da orada. Gençler de biraz ona güveniyor o zaman.
1: Ya bizde de işte
2: geçmiş tasarruflara.
1: Kişi başı gelir 3-5 bin dolar böyle gidiyorduk. Şimdi 20 bin dolar civarında.
2: Ama o zaman
1: geldi.
2: Daha zengindik. Öyle diyenler var.
1: Yani, bir de servetin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani Türkiye'de insanların ne kadar birikmişi var.
2: Evet.
1: Bu çok iyi hesaplanmıyor. Yani orada da bence bir gelişme var. Dolayısıyla belki gençler de niye tasarruf etsin ki yani? Babasının varlığı var, ailesinin varlığı var. Belki onu bitirecek. Dolayısıyla ona güveniyor. Yani ilk defa yaşıyoruz böyle gelir artışlarını. Gelir artışı yanında servet artışı da bence. Yani az önce konuşuyorduk. Mesela altın ciddi bir şey, servet etkisi yarattı.
2: Tabii.
1: Ben hesaplamıştım, 300 milyar dolara yakın geçen sene altın stokunun getirmiş olduğu bir servet artışı
2: Merkez
1: var.
2: Merkez Bankası bile açıklamıştı yani evet, buradaki yani bu sene, sert hareketin etkisini bu, işte, gördüğümüz.
1: Evet, bu sene konut fiyat, konut satışları da, otomobil satışları da mesela artmıyor, rekor kırmıyor. Hatta evet, düşüyor geçen evet, seneye evet, göre. Çok önemli bir nedeni altın fiyatları. Çünkü fiyatlar geriledi. Kısıldılar evet, orada, satamıyorlar. Evet. Yani kazanamadıkları gibi bir de satamıyorlar. Yani satsa belki zararı realize edecek. Hı hı. Dolayısıyla gelecek sene tüketimin ne olacağını altın fiyatları da bence belirleyici olacak. Eğer yükselirse tüketim yeniden açılır. Yükselmez, düşerse vallahi dediği gibi aynen enflasyon üzerinde düşürücü yönde baskı yapar.
2: Bakalım, göreceğiz. Merkez Bankası'nın nasıl hareket edeceğini düşünürsünüz Ziya Beyciğim bu koşullarda?
0: Ben Abdurrahman Bey'in söylediği o şeyi biraz daha açayım, geçmişe götüreyim.
2: Tabii.
0: Türkiye'de 80 öncesi, yani bu ANAP iktidarı 24 Ocak kararları öncesi de, hı hı, fakiri de zengin de mesela aynı marketten alışveriş yapardı. İstediğiniz kadar paranız olsun o markete gidilirdi veya işte o restorana gidilirdi falan filan. Ama ondan sonra ANAP iktidarı döneminde biraz da tasarrufları da güya arttırıyoruz diye gelir dağılımı bozuldu. Şimdi marginal elasticity diye bir şey vardır, kavram vardır. Yani siz cebinizde 100 lira da varsa, 1 milyon lira da varsa günde bir ekmek yiyebilirsiniz kişi olarak. 5 tane yemezsiniz.
2: Ekmek yemem, pasta yerim ama.
0: Mesela ama sonuçta oradaki konsept şu, geliri fazla olan taraf tasarrufu yapar, geliri düşük olan kesim hem yapamadığı için hem de işte anca geliri yettiği için yaşamaya, o zaten doğrudan harcamaya gittiği için orada kasıtlı olarak mesela bir değişim başlatıldı. Bu böyle devam etti ama pandemide bu anormal oldu. Hı hı. Yani bizim gelir dağılımı katsayıları bakıldığında müthiş bir sıçrama olur. Şimdi Merkez Bankası da talebi bir türlü düşürememişsinin sebeplerini açıklarken bunu hep söylüyordu. İşte düşmüyor, işte şey var. Niye? Bir de istatistiğin sihirli kuralı 80'e 20, o 20 milyon, %20'lik nüfus kesimi 16 milyon çok iyi kazandı ve harcadı. İşte altından kazandı, harcadı o tarafa. Servet etkisini gördük. Şimdi Merkez Bankası'nın istediği bir ortama doğru gidiyoruz. Burada bir kırılma oldu. Hem altın fiyatları hem de maalesef bu fon olayı bir sürü insanda adı sanı geçmeyen sokaktaki insanın servetini etkilemiş durumda. Gelirini etkilediği durumda. O yüzden şey düşecek.
2: Faizi
0: de otomatik olarak diyeyim. Zaten istediği oydu Merkez Bankası'nın. Ortam da ona müsait hale gelecek ve adım adım bence düşürecek. Yani Ekim ayında hemen bir herhalde bir 100 puanlık bir düşüşü görürüz. Ondan sonra da devam edebilir. Hele Abdurrahman Bey'in verdiği rakamlar çerçevesine giderse Kasım, Aralık onda da biz o düşüşleri görebiliriz gibime geliyor. Bu bir açıdan da şöyle iyi. Bizim bütçede oldukça yüklü bir kalemdir faiz giderleri. Hı-hı. Düşük faiz haliyle bütçede faize ayrılan kaynağı düşüreceği için diğer kalemlere belki de o yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda daha az devletin, yönetimin artışa gitmesine de sebep olabilir.
2: Peki. Bir virgül koyacağım müsaadenizle. Bir reklam arasına gideceğiz. Giderken de Tim Başkanı Mustafa Gültepe Bloomberg HT'ye konuştu. İhracat rakamları geldi biliyorsunuz. Onları değerlendiriyor. Bu kısa röportajı da reklamlardan önce hep birlikte izleyelim.
3: Bu ay güzel bir rakam geldi. %10 üzerindeki olan her artış gerçekten iyi bir rakamdır. Özellikle ekonominin bu kadar

0: kırılgan olduğu, işte petrol fiyatının o kadar yüksek olduğu, savaşların devam ettiği bir noktada iyi bir rakam geldi. Dolayısıyla ben bütün üretici ve ihracatçıları tebrik ediyorum. Tabii değer bazında bu rakam geldi. Miktar bazında da gelseydi çok daha güzel olurdu aslında. Miktarın da beraberce artması gerekiyor. Miktar bazında %0.2. Bu artışın bir kısmı belli bir sektörlerimizden, bir kısmı da ham madde fiyatların artışından kaynaklı. Ama sonuç itibariyle artıştır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aslında beklentilerimizin üzerine gelen bir rakam. Özellikle son iki ayda mücevherat sektörünün yapmış olduğu artışlar var. Yine elektrik elektronik sektörünün bazı kalemlerindeki olan artışlar. Yine kimyevi sektörümüzün, kimya sektörümüzün işte ham madde ve kimyasal ürünlerin fiyatlarından kaynaklı bir artış oldu. Önemli bir şeyde bir tanesi de ihracat artışının ithalat artışından bu ay daha fazla olmaz. Bence en güçlü şeyden bir tanesi de o. Bunun yanına bir de miktar artışında ilave edersek bence ihracatçı ve yurtiçi açısından iyi bir dönem olur diye düşünüyoruz.
1: Burada biraz daha çeyreksel bazda baktığımızda savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye'ye yönelen talebi konuşuyorduk. Ki burada ikinci çeyrekte çok net bir etki görüyoruz. %10'luk bir artış var ihracatta. Üçüncü çeyrekte biraz daha 8,6'ya geriliyor. Burada devamını bekliyor musunuz bu talebin?
0: Şimdi artış kırılımların aslında doğru bir talep, bir kayma, işte Hürmüz Boğazı'nın farklı farklı kapanmasıyla farklı farklı sektörlere bir talep geldi. Ama ortalamaya şöyle bakınca 27 sektörün ortalama işte 15 civarında genelde artış oluyor. Diğer kalan 9 ya da 10 sektörde eksi yazıyor. Ben her zaman şunu söylüyorum, yani artının da eksinin de kırılımına iyi bakmak lazım. Artının az önce nedenlerini açıkladım. Burada bazı sektörlerde gerçekten sürekli bir düşme söz konusu. İşte bazı sektörlerin dünya konjonktürel ekonomik hareketlerinden dolayı işte mücevherat gibi son iki ayda Türkiye talebin artması. Yani bu artışlar öyle %5, %10 artışlar falan değil. %100'ün üzerinde bir artış. Yine aynı şekilde daha önceden belki planlanan, projeksiyon yapılan bazı elektrik, elektronik sektörüyle ilgili olan artışlar var. Yani tabana yayma yok, bazı firmaların artışlarından kaynaklı bir artış var. Bu şekilde bakmak lazım, okumak lazım. Dolayısıyla biz yine aynı şekilde bu kadar tabii artış olurken sanayici niye bu kadar sıkıntı yaşıyor? Aslında zıtlık var burada. İşte zıtlığı anlatmak için de yani daha önce de söyledim. Yani bu artışlar bütün sektörleri kapsamıyor. Yani belki de 3 sektör 10-15 firmayı kapsıyor. O anlamda söylüyorum. Tabana yayarsak çok daha büyük, güzel artışlar, çok daha istihdamı artıran taraf olmuş oluruz. Hem böyle ihracat artıyor hem de sanayi tarafında istihdam düşüyor. Yani aslında bir yerde bir zıtlık var. Yani o dolayısıyla ikisini beraber karıştırarak rakamlara bakmak lazım. Yani son çeyrekte de bence paralel bir yapı gözüküyor. Tabii ki yine bazı sektörlerde artı, bazı sektörlerde eksi. Ama %5'in üzerinde bir artış gelme potansiyeli yüksek.
1: Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KOBİ'lerde kredi büyüme sınırını %4,5'ten 5'e çıkardı. Burası bir nefes aldırır mı ve devamını bekliyor musunuz?
0: Tabii krediye ulaşmada, daha erken ulaşmada bir nefes aldırır. Ama sadece ulaşmanın dışında faiz oranlarının da aynı şekilde aşağı doğru düşmesi lazım. Yani Türkiye'de faiz oranları çok yüksek. Yani yüksek değil, çok yüksek. Dolayısıyla ikisine beraber eğer olursa çok daha olur, yani Türkiye ekonomisi açısından daha uygun olur, daha doğru olur. Üretime dayalı bir büyüme söz konusu olur. Ya %40'larla 3 yıldan beri %40'ın üzerinde bir faizle dönüyor ülke. Bu da ihracatçıyı özellikle finans maliyeti noktasında zorluyor.
1: Döviz dönüşüm desteği beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak dediniz ve burada %8 talebiniz var. Neden beklentilerinizi karşılamadı?
0: Ya şimdi tabii bir şey yapılmadan önce, bunu uygulamaya koymadan önce, bunu kullananlarla ilgili bence iyi bir istişare toplantısı yapılması lazım. Olur ya da olmaz. Sektörün durumunu, kullananların durumunu, bunu niye talep ettiğimizi, niçin bu verildiğini iyi bakmak lazım. Sonuç itibariyle bu neden verildi %2? Türkiye'de son 3 yıl öncesine kadar %2, %3 öyle bir destek yoktu. Kurun çok fazla baskılandığı bir noktada, kurla enflasyonun yarı yarıya oranda arttığı bir noktada ihracatçıya bir destek verilsin diye bunu zamanın Merkez Bankası Başkanı ile Şahap Bey ile

Şans yok ki ya, bunu hiçbir güç, hiçbir dijitalleşme, hiçbir yapay zeka, hiçbir teknoloji bunu karşılama şansı yok. Bir defa onu düzeltmek lazım. Biz burada beklentimiz daha fazla bir oranken şu anda mevcut kullananlar sadece faaliyet karı ve işçilik kadar kullanabilir. Zaten sektörler son 2 yılda, 3 yılda faaliyet karı yapmıyor ki. Sadece işçilik olabiliyor. Örnek veriyorum, işçilikte cironun yarısıysa ya da %30'uysa o kadar bozabilir. Yani burada bir yanlışlık var. Özellikle sıkıntılı olan, desteklenmesi gereken sektörler bu destekten daha az yararlanacak. 1/3 oranında yararlanacak. Ya bunun önümüzdeki dönemlerde Merkez Bankası Başkanımızla oturup konuşup bunun değişmesi gerekiyor. Gerçekten insanlarda moral motivasyon kapsamda kalmadı. Yani bizi desteklemeleri gerekirken var olan desteğin geri çekilmesi bence doğru bir hamle olmadı. Tabana yaymak doğru, güzel ama mevcudu indirmeden tabana yaymak gerekiyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde yapılan yanlıştan dönülür diye düşünüyorum.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kuşlar söyledi, Abdurrahman Yıldırım hafta sonu Rubini ile buluşmuş. Kriz kahini Rubini ile baş başa oturmuşlar, bir tavla atmışlar. Arkasından da dünyanın geleceğine bakmışlar. PricewaterhouseCoopers ve Ekonomim Gazetesi işbirliğiyle bu hafta sonu değil mi? Evet. Dönüşen neydi? Liderler Zirvesi.
2: Evet.
1: Nuriel Rubini konuşmacı olarak vardı. Abdurrahman Bey de orada dinledi. Ben şöyle bir sizin yazınızı okudum, manşetlere baktım. Rubini genelde kötümser bir kişi. Kriz kahini zaten adı üstünde. Ama bu sefer gelecek için makul ölçüde, hadi diyelim biz ona temkinli, iyimserim demiş. Evet. Yani böyle bir konjonktürde Rubini gibi birinin iyimser olması dikkatimi çekti doğrusu. Neye göre iyimser? Neler anlatıyor? Bize özetler misiniz Abdurrahman Bey?
2: Yani şimdi herhalde kafa yormuş olması lazım bu dünyadaki gelişmelere, piyasalara. Ve oradan bir iyimserlik çıkartmış. Sebebi

0: bir şeyden, yapay zeka yatırımlarından dolayı. Dolayısıyla tahvil faizlerinin artışının bir kısmını da yine yapay zeka yatırımlarına, artı yapay zeka yanında savunma sanayi yatırımlarına veriyor. Diyor ki buradan bir talep geliyor paraya. Dolayısıyla faizler bu nedenle de yükseliyor. Sadece devletlerin borçlanması nedeniyle yükselmiş olsaydı, tamam, bu borçlanma kötü bir borçlanmaydı. Bu işte faiz artışı da kötüye işaret ederdi. Ama şimdi diyor üretken bir yatırıma gideceği için para ve önümüzdeki yıllarda bu üretkenlik olarak da ekonomiye döneceği için ben pozitifim. Yani temel şeyi bu. Onun dışında elbette bir de piyasa sobası denen ya da piyasa bekçileri, tahvil
1: Tahvil
0: bekçileri,
1: piyasası,
0: tahvil bekçileri. Şimdi o konuyu işledi. Hakikaten o da güzel bir şey. Son yıllarda çok örneğini gördük. Trump'ı işte yanlış adımlardan ya da çok daha böyle şey aşırı eylemlerden alıkoydu hakikaten. Trump tırsar dedik. Tırsması bu piyasanın sopasından oldu. Yani o gümrük, aşırı gümrük vergi, gümrük
1: Tarifleri.
0: vergilerini artırdı. Sonra geri adım attı. İyi ki attı. Yani piyasalar da toparlandı. Yoksa toparlanamayacaktı. Ondan sonra bu İran savaşı konusunda hakikaten başladı. Petrol fiyatları çıktı. Ondan sonra yine geri adım atmaya başladı. Yine zamana yaydı. Petrol konusunda geri adımlar attı derken baktığımız zaman hani petrol korkulan gibi 150-200 dolara gitmedi. 100 dolar, 100 dolar biraz aştı. Buralarda kalabildi. Dolayısıyla o tahvil bekçileri de hakikaten önemli bir rol oynuyor. Yani geçmişte diyor piyasaları devletler yönetirdi. Şimdi piyasalar devletleri yönetiyor. Bu da önemli bir şey. Ve de ekonomide uyum sağlıyor diyor yeni gelişmelere. Dolayısıyla bu konularda hani yapay zeka çok büyük bir devrim. Yani şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük devrim şeklinde tanımlıyor. Ve bu devrimde gerçekleşiyor olmasından dolayı ben pozitifim diyor. Ama tabii savaşlar devam eder, petrol fiyatları fırlar gider ise işte orada bazı rezervleri var. Yani o zaman diyor tabii ki enflasyon olur, stagflasyonla karşılaşırız. Yani bunu da açık bırakıyor ama iyimser. Kendisini ben 3-4 kez dinledim Türkiye'de. Hakikaten önceleri şeydi, ne diyeyim, biraz felaket tellalı
1: O da
0: şeklinde
1: yaşlanıyor,
0: konuşuyordu.
1: yazık. O da yaşlanıyor.
0: Yol ama giderek akıllanıyor diye.
1: Acaba, tabii doğru
0: Yani
1: bir bilgelik
0: Türkiye
1: geliyordur.
0: konusunda da iyimser. Onu
1: Türkiye
0: söyleyeyim ya.
1: konusunda da.
0: Yani
1: Türkiye'ye özel bir şeyler anlattı mı?
0: işte bu fonlar konusunda yani öyle bir büyük yani şeye yol açmaz dedi. Türkiye bunun üstesinden kalkar. Yani ekonomik büyüklük içerisinde küçük dedi nispeten. Tepki vermedi ama tepki vermeye başladığı zaman da iyi tepki veriyor. Dolayısıyla bu işi halledersiniz, toparlanır dedi.
1: Siz ne diyorsunuz Ziya Beyciğim? Gerçekten bu yapay zeka birçok şeyi değiştirecek ama sadece iyi tarafına mı odaklanmalıyız acaba? Yani tahmin edildiği gibi verimliliği arttıracak, işte yatırımların geri dönüşünü biz göreceğiz, karlılıklar artacak gibi gibi beklentiler var gerçekten. Kaldı ki Amerika'da büyümenin önemli bir bölümü de aslında bu yapay zeka yatırımlarından vesaire geliyor. Ama bu bir süreç, öyle değil mi? Yani ne kadar zaman içerisinde bunların biz geri dönüşümünü alacağız ve o taşlar yerine oturana kadar acaba kime ne olacak? Siz ne kadar iyimsersiniz ya da bu iyimserliği biliyor musunuz siz de?
2: Ben yani yapay zekayı faydalı kullanıldığı amacına yönelik kullanıldığı zaman çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani teknolojiyle ilgili gelişmelere baktığımız zaman eskiden bir telefona sabit hattı telefona sahip olmak lüks iken bugün herkesin cebinde 24 saat iletişim kurabileceği yapılara geldik. Ama baktığımız zaman her

0: bilmem 10 senede bir, bir daha da bir hızlanıyoruz. Eskiden düşünün, hayat ne kadar güzelmiş. Saat 6'da işiniz bitti mi evinize gidiyorsunuz, ne arayan var ne soran ertesi sabah 9'a kadar. Dolce vita far niente. Ama şimdi öyle değil. 24 saat size ulaşılabilir vaziyettesiniz. Tabii dünyanın devinimi de hızlandı. Uçaklar daha hızlandı, arabalar daha hızlandı, altyapılar ona göre oldu. Şimdi yapay zeka doğru kullanılırsa bilginin proses edilmesi, hani bilgi toplumuna geçtik deniyor ya, orada bilginin kullanılması çok önemli. Ama o kadar çok bilgi var ki bunları ayırt edecek, bunları derleyecek, toparlayacak ve belli bir kanala doğru yöneltecek bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bana göre yapay zeka bu. Bu işi yapacak. Böyle olunca neler olacak? Hani işte yok avukatların yerine doktor, yani hafıza gerektiren bir sürü şeyde biz yapay zekayı kullanacağız. O süreyi azaltacak. Ama diğer taraftan da şöyle bir şey düşün. Mesela tıp alanında kanserle ilgili araştırmalar, bir şey yapılıyor. 10 sene, 15 sene sürüyor. Düşünün, belki yapay zeka ile bu maksimum 2 seneye, belki 6 aya düşecek. Bunlar çok faydalı şeyler. Bu sefer ne olacak? Başka şeylere bakacağız. Ama bunun beraberinde o bilgilerin toparlanacağı, işleneceği başka yapılara geçeceğiz. İşte data center olayı çıktı. Ha, bunlar bir yerlerde yapılıyor. Bunlar şimdi çok enerji yutacak. Enerji olayını çözmemiz lazım. Bunlar dünyayı ısıtacaklar. Bunu çözmemiz lazım. Buradaki bilgileri kullanacak bilgisayarlar olması lazım. İşte kuantum bilgisayarları o tarafa doğru gidecek. Ama sonuçta insanlığın yararına olacak bir şey. 2000 yılına giriyoruz diye bir sürü felaket tellallığı, evet, yapıldı. Yok krizleri. Bilmem uçakları havalarda tutun da indirmeyin, şu bu dendi. Önlemler belki alındı, belki de hiç öyle bir şey değildi ama sonuçta hiçbir şey olmadı. Burada da böyle. İşte tekstil makineleri çıktığında elle yapanlar kıyameti kopardılar. Bugün bir ara tekstil işçisi bulunamıyordu. Şimdi başka bir şeye evriliyoruz. Evet. Başka bir yere doğru gidiyoruz. O yüzden de bu yatırımların biz sonucunu ben maksimum 5 senede görmeye başlarız gibime geliyor. Çünkü gerçekten hızlanıyor. Yani eskiden şu odanın katın büyüklüğünde bir bilgisayar 1 gigabyte iken bugün cebimizde 2 terabyte taşımaya, evet, başladık. Müthiş, öyle bir yere geldik. O yüzden de exponential olarak yani 2 artı 2 artı 2 değil, 2 üstü 2 üstü 2 üstü şeklinde gittiği için çok hızlı bir şekilde biz bir devinim sağlıyoruz dünyada. O da işleri hızlandıracak. İşte insan beyni o zaman nereye gelecek? Bunların bir kısmına insan beyninin yetişmesi de mümkün değil. İşte bu aletler vasıtasıyla yapay zekada bu aracılardan biri. Bunu bir aracı olarak görmek ve kullanmak lazım. Ama tabii her zaman her şey olduğu gibi kötü niyetli kullanacak olan da çıkacak.
1: Ama genel olarak iyimsersiniz siz de, yani dünyanın iyiliği adına bütün bunların geri dönüşümleri de hızlı olacak ve Rubini'nin söylediği gibi makul bir şekilde geleceğe dair iyimser olabiliriz. Ama o ne kadar uzak sorusunun yanıtında siz her şey eksponansiyel olarak olduğu için çok da uzak değil bu durum diyorsunuz.
0: Tabii şimdi mesela şey var, Mars'a gidecek insanı taşıyacak gemi şu anda teknolojik olarak yapamıyoruz. En büyük sıkıntı o. Onu
1: Allah başka dersinizi yapayım.
0: onu yapacak işte şey, yapay zeka bunu hızlandıracak. Oralara nasıl gidilir, nasıl gidilecek? Gidecek, onları yapacak. Ben Rubin'i bu 2008'den beri felaket tellallığı yaptı. Baktı ki olmuyor. Şimdi iyimser tarafa döndü. Hayırlı işler.
1: Hayırlı işler. Siz ne diyorsunuz ablam? Belki çok süren bir sonuna mı geldim? Aslında geldim de.
2: Ya yapay zeka konusunda o kadar şey yapmayın. Yani endişeye kapılmayın bence. Çünkü silah olarak kullanılmak üzere üretilmiyor, geliştirilmiyor. Yani insanlığa faydalı
1: acaba
2: olsun diye geliştiriliyor. Yok, hayır, kullanılabilir tabii ki. Ama yani bir kere savunma ya da saldırma aracı olarak geliştirilmiyor. Yani toplamda ekonomiye, insanlara, dünyaya faydalı olsun. Ha, o sırada savaş aracı olarak da kullanılabilir tabii ki. Kötüye de kullanılabilir. Ama iyiye kullanma tarafı bence daha ağır basacak.
1: İnşallah, inşallah öyle olur. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Çok keyifli bir akşamdı. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra küresel piyasa.

0: Salarda sevgili Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le bir arada olacağız.
1: Bloomberg TR Radyo.

TÜİK verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları yıllık bazda %29,73 arttı. Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına geriledi. Aylık enflasyon ise beklentilerin altında kalarak %1,84 olarak gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde dizel fiyatlarını düşürmeye yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Trump yönetimi vergiden muaf kırmızı dizelin kullanımına yönelik kısıtlamaları gevşetmeyi planlıyor. HSBC analistleri Türk bankalarının gelişmekte olan ülke muadillerine kıyasla %25 piyasa değeri defter değeri iskontosuyla işlem gördüğünü belirtti. HSBC mevcut değerleme iskontolarının Türk bankalarında yeniden değerlenme ve yükseliş potansiyeline işaret ettiğini söyledi. Bank of America ekonomisti Hande Küçük, Türkiye'de yaşanan fon krizinin ekonomik aktiviteye yönelik aşağı yönlü riskleri arttırdığını belirtti. Küçük, buna karşın mevcut tablonun henüz daha hızlı veya daha güçlü bir parasal gevşemeyi gerektirmediğini ifade etti. ABD'de hizmet sektörü Eylül ayında artan maliyet baskılarını

etkisiyle daha yavaş büyüdü. ISM Hizmet Endeksi Eylül'de 0,5 puan düşerek 54,9'a geriledi. Dayanıklı tüketici harcamaları, istikrarlı iş gücü piyasası ve güçlü yatırımlar hizmet talebini desteklemeyi sürdürürken şirketler artan maliyet baskılarıyla karşı karşıya kaldı.

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarına baktık. Şimdi bir de hızlıca piyasadaki fiyatlamaları görelim. Ondan sonra da sevgili Aysun Karaytuğ ve Tufan Cömert'le sohbetimize başlayalım. Borsada bugün prim vardı. %1,42'lik bir yukarı yönlü hareketle tamamladı BIST 100 günü. Kapanış seviyesi 12.443 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif bir seyir var. Euro TL tarafı da öyle. Euro dolar çaprazında ise 1.12'nin de altına gevşedik gün içerisinde. Şu anda 1.12.14 işlemlerin geçtiği seviye %0,36'lık bir geri çekilme var ama Euro'daki hareket dolar karşısında son derece dikkat çekici. Avrupa'daki dinamikleri ayrıca konuşacağız. Evet, devam edelim. Avrupa borsaları, Fransız borsası Paris CAC 40 hariç primli tamamladılar günü. Paris CAC 40'da gün sonunda %0,80'lik bir geri çekilme vardı. Fransa'da grevler ve hükümete çağrılar devam ediyor. Londra FTSE %0,34, DAX'da Alman borsasında %0,09 ve İtalya FTSE MIB endeksinde %0,66'lık primle gün tamamlandı. ABD tarafı da alıcılı. Dow Jones'ta %0,38, S&P 500'de %0,85 ve Nasdaq tarafında da an itibariyle %1,21'lik primler görüyoruz. ABD tahvil getirilerinde yön yukarıda olmayı sürdürüyor. 30 yıllıklarda 5,65 hatta 5,66'ya yakın bir seviyedeyiz. 10 yıllık tahvilin getirisi 5,30 düzeyinde ve ABD 5 yıllıklarda ise gördüğümüz getiri seviyesi %5,06'ya işaret ediyor. Emtia tarafında altın ve gümüşte yön yukarıda, yatay pozitif bir seyir altın tarafında görüyoruz ama gümüş %1,5 kadar primli. Altında, ons altında işlemler 4.143 dolar seviyesinden geçiyor. Gümüşte ise 61 dolar 28 sen seviyesini görüyoruz. Bitcoin'de %0,28 kadar bir geri çekilme var. 85.000 üzerindeki fiyatlama devam ediyor. 85.573'ten geçiyor işlemler. Petrolde de geri çekilme var. Brent'te an itibariyle 100 doların altına gevşediğimizi görüyoruz. %2,24'lük bir geri çekilme var. 99 dolar 96 sen seviyesindeyiz. NYMEX petrolde ise %2,39'luk bir geri çekilme var. 88 dolar 93 sen seviyesini de orada görüyoruz. Evet, rakamlar böyle. Sevgili Aysun Karaytuğ her zamanki gibi bütün güzelliğiyle burada stüdyoda ve sevgili Tufan Cömert de Londra'dan bize canlı canlı bağlantıda. Tufancığım, Aysuncuğum iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Bu ne gür ses.
1: Bu ne enerji.
0: Adeta Tufan gür ses.
2: Bu, bravo. Sanıyorum mesajın rejiye doğru gidiyor ama neyse.
0: Yok yok, güzel güzel, sevdim bunu, böyle çok güzel yüksek geliyor sesin, çok sevdim, güzel. Şimdi petrolden başlayalım mı? 100 doların altına gevşedik an itibariyle, büyük olay. Şimdi acaba burada arka planda neler var? Bu Donald Trump'ın kırmızı dizel dedikleri şeyi herkese açacak olmalarının bir etkisini görüyor muyuz bunun üzerinde? Çünkü 100 dolar ve üzerinde epey bir uzun zamandır kalmış durumdayız. Evet. Hala kim ne derse desin petrol fiyatları barometre olmaya piyasalar açısından devam ediyor ki bunun içerisinde işte tahvil piyasasındaki yukarı yönlü hareketin bir bölümünün de en azından bundan kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Hı-hı. Ne diyorsun Aysun petrol için?
1: Şimdi şöyle, bunların hepsi birbiriyle ilintili zaten. Yani enerji fiyatları, enflasyon, büyüme, dizel tarafındaki alınmış karar ve petrol tarafındaki hareket hiç tesadüf değil. Çünkü biliyorsun orada enerji dizel ihracat yasağı mevzu bahisti ve kısa vadede enflasyonu düşürücü bir etkisi vardı ve sonra tersine çevirdiler bu mevzuyu. Neden? Dizel ihracatının yasaklanması ilk aşamada aslında hemen hemen tüm enerji fiyatlarını yukarı iten bir unsur olarak çalışmıştı. Ancak yasak uygulandığında her hafta Amerika'da artık perakende dizel yaklaşık olarak 25 galona düştü. Aslına bakarsan oradaki yasakla birlikte galon

0: kullanımının aşağı geliyor olması her ne kadar negatif gibi görünüyor olsa da dolaylı yoldan pozitif bir etkisi var. O da enflasyonun uzun vadede aşağı düşüreceği beklentisi. 0.2 ila 0.3 puan aşağı çekme ihtimali üzerine konuşuluyor gelecekte. Şu an konuştuğumuz en çok özellikle 6 aydır konuştuğumuz mevzu enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı ve doğal olarak da FED faiz kararları üzerindeki etkisiydi. Buradaki hareketin bir miktar pozitif yansıması olacağından mütevellit, en azından beklentinin bu şekilde ilerleyeceğinden mütevellit bir miktar tabii hem tahvil faizlerine bir miktar yaradı. Oradaki MOVE Endeksindeki hareketi konuşacağız. MOVE Endeksi aynı şeyi söylemiyor aslına bakarsan. Hmm. Petrol fiyatları 100 doların altına inmiş olabilir ama MOVE Endeksi de 100 puanın üzerine çıktı. Yani artık 105'leri konuşuyoruz. O da tehlikeli bir sinyal anlamına geliyor. Bu bağlamda dizeli konuşurken bunu sadece yakıt olarak konuşmamak lazım. Yani bu kamyonlar vesaire kullanıldığı gibi lojistik tarafında, tarım makineleri tarafında, sanayi tarafında, inşaat tarafı, taşımacılık tarafında çok yönlü olarak kullanılabilen bir yakıt cinsi olduğu için ve ekonominin büyük bir, geniş bir bölümünde kullanıldığı için dediğim gibi buradaki ihracat yasağının kaldırılıyor olması yatırımcı açısından çok önemli bir çıkarım. Bunu çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Ama buradaki davranışın Trump söz konusu olduğunda ne kadar sürdürülebilir olduğunu ya da buradaki kararın arkasında ne kadar durulacağı konusu tabii ki tartışılır. Yani bu şu anlık bir verilmiş bir karar. Hı hı. Ama netice itibariyle büyüme üzerindeki etkisi, dolaylı olarak enflasyon üzerindeki etkisi kalıcı bir şoktan ziyade önümüzdeki dönemde fiyatlar üzerinden pozitif yansımasını göreceğimiz için petrol üzerinde de tabii ki etkisini görüyoruz. Tabii Orta Doğu tarafında petrol ihracatının da savaş öncesi seviyelere geldiğini unutmamak lazım bu arada. Bu çok önemli bir detay. Savaş öncesinde yaklaşık olarak toplam sevkiyat 12.8 milyon varildi günlük olarak. Şu anda işte 9 milyon varillere gelmiş durumda. Bu bir ara hani 3 milyon varil, 1 milyon varillere düştüğü günleri de biliyoruz hatta. Bu bir miktar tabii ki olumlu bir haber. Onu söylemek lazım. Petrol arzı yeniden canlanıyor diyebiliyoruz. Ama orada çok farklı bir problem var. Artık petrolün fiyatı aşağı gelse de Hande petrolü taşımak çok maliyetli hale geldi. Yani çok zor bir hale geldi. Önce Basra Körfezi'ne taşınıyor. Oradan tankerlerle Umman'a taşınıyor. Başka bir tankerle de dünya piyasasına taşınıyor. Bunun hepsi lojistik maliyeti demek. Yani normal rotalardan çok daha zor ve çok daha pahalı bir şekilde taşınmaya başladığı için güvenlik riski sebebiyle de nakliye tarafına çok önem verdikleri için o da maliyetleri iyice patlattı. Bu da şu demek oluyor. Güvenlik riski yukarı çıktıkça yani oradaki risk arttıkça sigorta maliyeti artıyor. Tanker arzı burada azalıyor ve navlun fiyatları artıyor. Yani biz şu anda petrol fiyatlarının düşüşüne çok sevinmeyelim. O yüzden buradaki fiyatlamaların da kalıcı olması konusunda bizim soru işaretlerimiz devam ediyor. Eğer ki sorun yalnızca petrolde değil ve buradaki konteynerlarla navlunların savaşın başlamasından sonraki fiyatına gelmediği bir ortamda istediği kadar düşsün. Bizim savaş öncesi fiyatlara özellikle navlun tarafında geliyor olmamız lazım ki bu özellikle küresel piyasalardaki dağılımı biraz daha normalleşsin. Fiyatlar biraz daha normalleşsin. Yani yatırımcı açısından bir zincir oluşuyor mu burada? Oluşuyor. Hala Hürmüz Boğazı bir risk mi? Evet, risk olmaya devam ediyor. Tanker arzı aşağı geliyor mu? Geliyor. Navlun sigorta maliyetleri yükseliyor mu? Yükseliyor. Petrolün test maliyeti artıyor mu? O zaman neye bakacağız? Arz şoku riski devam ediyor anlamına geliyor bu da. Dolayısıyla petrol üretimi toparlanıyor olsa da kriz bitti demek için henüz erken.
1: Evet, şimdi bu krizin bitmiyor olması bizim için de sıkıntılı. Yani dünyanın her tarafı için sıkıntılı ama bizim için özellikle sıkıntılı. Hele ki enflasyon tarafındaki yüksek enflasyon durumunu düşündüğümüzde. Ama Tufancığım, bugün gelen Eylül enflasyonu çok içimizi açtı. Yani pek bir güzel veri geldi ve istiyoruz ki bu veri kalsın. Böyle devam etsin ve biz yıl sonuna 30'un altında bir enflasyonu görerek bu yılı kapatalım. Ve tabii Merkez Bankası da rahat rahat faiz indirimlerini yapsın. Bu veri bütün bunları dilemek, umut etmek için yeterli bir veri midir? Nasıl okuyorsun? Piyasalardaki fiyatlamasını nasıl buluyorsun? Mesela o kadar zorlu

0: bir sürecin içindeyken Borsa İstanbul bugün buna çok pozitif bir tepki verdi. Günler sonra işte bankacılık başta olmak üzere primli bir gün sonu yaşadık. Ne diyorsun?
1: Şimdi biraz önce ay sonunda böyle bir dünya turu attık. Ay sonunun ağzından bir tane sözcük çıkmadı. O da neydi? Kısmet. Şimdi kısmet genelde...
2: Nasip.
1: Genelde böyle şeyde aynen nasip böyle kapı kuleden girdiğinde etkili olan bir ekonomik faktör bizde. Şimdi enflasyona da kısmetse düşer şeklinde yaklaşabiliriz. Şimdi işin şakası bir yana 1.84 geçen ayla birebir aynı rakam geldi. Yani alt detayları gerek yok. Zaten önceki programda Abdurrahman Bey ile Ziya Bey'in de tartışmaları vardı. Detaylı onları analiz ettiler. Benim burada söylemek istediğim şu, şimdi normalde çok düz mantık, benim çok basit bir enflasyon modelim var. Bildiğin trend analizi yapıyorum, hiç uçan kaçan bir şey yok. Sırf bu trende baktığımda üstüne zamları veya indirimleri, olası indirimleri falan koymadığımda sene sonu enflasyonu şu anda 29,5 falan görüyorum. Ama dediğim gibi bu benim tamamen trendi görmek üzere baktığım bir şey. Yani resmi tahmin yapmıyorum. Şimdi bu 29,5 fakat önümüzdeki aylarda bir iki tane daha trend veya trendin altında enflasyon görürsek belki de 28'li rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla burada aslında ciddi bir potansiyel var. Şimdi piyasa beklentisi nerede diye baktığımızda kabaca zaten 29-30 aralığına odaklanmış durumda. Buraya yoğunlaşmış durumda. 31-32 bekleyen artık yok gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla Ekim ayı enflasyonu yani Kasım başında göreceğimiz Ekim ayı enflasyonunda böyle bir umut verecek şekilde gelmesi durumunda işte kısmetse o zaman enflasyonda daha net bir düşüşten bahsediyor olacağız. Bunun piyasa için anlamı nedir? Dediğin gibi Hande'cim yani burada bugün piyasa özellikle bankacılık hisselerinde ciddi bir primlenme gördük. Yani aslında burada çok acayip bir durumda yok. Bu yani enflasyon evet 2.20 bekliyordu 1.84 geldi falan yani burada işte kabaca 30 bas puanlık 35 bas puanlık bir daha sürpriz, olumlu sürpriz etkisi var filan diye bakabiliriz ama ben enflasyondan ziyade bugün piyasada özellikle borsada bankacılık tarafında yaşanan coşkuyu son dönemde borsamızda işte malum fon satışları, kredi kapatmaları vesaire burada oluşan baskının bir nevi bitmesinin kutlanması diyeceğim abartı olacak. Hani o bitmesine bir vesile oldu diyeceğim. Yani bugün gördüğümüz bizim bankalarda %3'e yakın yükseliş aslında işte bu zorunlu satışlar artık bundan sonra bitti. Zaten Merkez Bankası'nın faiz indirmesi artık kesin gibi yani tabii ki işte orada bir sürü risk var. Böyle bir ortamda da yeniden piyasalarda en azından daha makul, daha temel bir fiyatlama yapılabilir şeyini gördük, coşkusunu gördük. Şimdi bundan sonra ne olur? Öncelikle enflasyon tarafında dediğim gibi kısmet göreceğiz. Yani önümüzdeki aylarda şimdi yeniden burada çatışmalar artar, yeniden petrol fiyatı 110-120 aralığına yükselir falan başka senaryoları konuşuruz. Ama benim anladığım Merkez Bankası'nın önceki aylardaki iletişimi bu konuda gayet net. Merkez Bankası her vesileyle yani gerek PPK sonrası yenilikleri politika metninde gerek enflasyon raporundaki iletişimlerinde çok dikkatli bir şekilde yurt içi enflasyon görünümünün aslında dezenflasyonist olduğunu yani bu tarafta bir kaygıları çok fazla olmadığını belirttiler. Kaygılarının daha çok enerji ve jeopolitik konular kaynaklı olduğunu belirttiler. Dolayısıyla eğer daha ciddi bir çatışma bundan kaynaklı enerji fiyatlarında bir şok gibi bir şey görmüyorsak artık Ekim ayında 100 bas puanlık indirim cepte diye bence bakabiliriz. Ama tabii ki yani daha 17 gün var. 17 günde dünya kaç tur döner hep beraber göreceğiz. Şimdi önemli olan Aralık ayında Merkez Bankası'nın ne yapacağı. Orada da bir evet enflasyon görünümü. İkincisi gene tabii ki enerji fiyatları. Bir de henüz çok konuşmadığımız bu Amerikan tahvil faizlerinin işte 5.30'larda artık dengelendiği. Buna ek olarak Avrupa tahvil faizlerinde gerçekten sinir bozucu seviyelere geldi. İşte haber akışının gene farklı fiyatlamaları yol açtığı bir ortamda beni kaygılandıran unsur belki daha önce de söylemişimdir bunu. Carry trade'in ne yönde evrileceği. Şimdi bizim açımızdan önemli konulardan bir tanesi de bu. Yani biz enflasyon Merkez Bankası'ndan tartışırken aslında tabii Merkez Bankası'nın enflasyon üstüne bir faiz vereceği, dolayısıyla reel değerlenmenin süreceği bu yüzden de dövizini Türk lirasında tutan yatırımcının yerli ya da yabancı, carry trade sadece yabancıya özgü değil, bu yatırımcıların enflasyonun üzerinde ve kurdaki artış üzerinde bir getiri kazanacağı bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi eğer bu faiz artışı yurt dışındaki tahvillerdeki daha geniş çaplı bir satışa dönüşürse, bu tedirginlikte tüm gelişmekte olan ülke piyasalarında para birimlerinden başta olmak üzere bir miktar çıkış görülebilir. Yani dolarda gördüğümüz son

0: dönemdeki değerlenme tamam büyük bir kısmı Euro'dan kaynaklanıyor ama ne olursa olsun biraz da riskten kaçınma güdüsü de var burada. Böyle bir senaryoda o zaman Merkez Bankası'nın faiz indirimi tarafında Aralık ayı için tekrar konuştuğumu hatırlatayım. Oraya geldiğimizde Merkez Bankası'nın belki faiz indirme pas geçişini 2027'de bıraktığını görebiliriz. Ama dediğim gibi kısmet önce şu Ekim ayını bir halledelim ondan sonra adım adım gideriz.
1: Peki. Şimdi bakıyorum bu terminalde takip edenler bilir her gün bir piyasa özeti yayınlanır ve o günün öne çıkan başlıkları derlenir toplanır. Çok net şunu koymuşlar diyor ki artan faizler, yüksek enerji maliyetleri, ondan sonra enflasyon kaygıları bütün bunları absorbe eden hani bunlar tamam oldu diyen bir hisse senetleri piyasası var. Yani hepsini almış tek tek şurada sıralamış diyor ki bunların hepsini diyor absorbe etti ve diyor hisse senetleri yükselmeye devam etti. Bugün bu mega cap hisselerine baktığımızda S&P 500'de yine rekor yüksek seviyeler görüyoruz. Sadece bugün %1,4'lük bir artış var. Yani bu bir taraftan sevindirici tabii küresel yatırımcı açısından ama bir taraftan da endişe verici. Yani nasıl olacak? Nasıl bu kadar dirençli kalabiliyor ABD'de hisse senetleri özellikle teknoloji hisseleri diye? Bunu nasıl okuyorsun? Nasıl yorumluyorsun? Ve burada hani her seferinde aynı şeyi söylüyoruz ama bir düzeltme ihtimali yeniden karşımıza çıkıyor mu? Özellikle tahvil faizlerinin bu geldiği noktaya baktığımızda şu argüman da var uzattım ama yani tahvil faizleri yükselirken borsada yükselebilir. Bu yeri doğrumuz olabilir diye. Çünkü geçmişte böyle bir şey yoktu. Tahvil faizleri yükselirse hisse senetlerinde satış olurdu ama artık ikisi birden yükseliyor. Bu ne kadar mümkün ve gerçekçi ve devamı gelebilir Aysun?
2: Belki de şöyle bakmak lazım. Herkesin bildiği risk çoğunlukla zaten fiyatlanmıştır. Yani
1: Doğru.
2: aslına bakarsan biz şimdi çok uzun yıllardır neyi konuşuyoruz? Amerika'nın bütçe açığını ve oradaki borçları konuşuyoruz. Yani şu anda geldiği nokta 40 trilyon dolar her yıl faiziyle birlikte çok ciddi bir maliyet gideri ve faizler arttıkça da bu maliyetlerin arttığı bir ortam var. Ama şunu unutmamak lazım ki piyasalar bir iskonto mekanizmasıdır. Yani bugün olanı değil, gelecekte ne olacağını fiyatlar. Şimdi piyasa yoğunlaşması zaten herkesin gündeminde yine aylardır ve hatta belki 2 yıldır konuşuluyor. Senin söylediğin mega cap'ler üzerinden oradaki yoğunlaşma ne zaman bir düzeltmeyle ya da ne zaman bir satış baskısıyla karşılaşacak? Aslında ara ara düzeltmeleri yaşıyoruz. Sadece oradaki derinliği çok yatırımcıyı sarsacak boyutta olmuyor. Bunun sebebi ne? Asıl motor ne? Kârlar. Şimdi biliyorsun ikinci çeyrek bilanço sezonunu da aldık. %86'sı beklentileri aşmış durumda. Yani şimdi önümüzde biraz daha bir bilanço hız kazanacak gibi görünüyor. Özellikle son çeyrek sonunda alacağımız üçüncü çeyrek beklentileri de yukarı yönlü revize edilmiş görünüyor. Ve önümüzdeki döneme dair revizyonlar da yukarı yönlü revize edilmeye devam edildiği için kâr büyümesi %30'un üzerinde beklenildiği için yatırımcı burayı satın almayı gerçekleştiriyor. Burayı satın almayı tercih ediyor. Bu da aslında biraz da yatırımcının psikolojisiyle alakalıdır. Yani korkutucu başlıklara bakarak alım satım yapmadığını anlayabiliyoruz çok net bir şekilde bir süredir. Çünkü biliyorsun aslında en büyük tehlike ve en büyük düşman yatırımcının kendisidir. Sadece bir korku odağına odaklandığında bütün onunla ilgili gelen manşetleri bir satım sinyali olarak algılar ve aslında piyasa gidiyordur. Nasdaq yükseliyordur, S&P yükseliyordur ve o short açmıştır ve terste kalmıştır. Bu tamamıyla yine yatırımcının kendi psikolojisiyle alakalıdır. Ama bunun pozitife döndüğünü gözlemliyoruz. Yani bu manşet atılan tüm haberler yatırımcı için artık yeni bilgi olmaktan çıkmış durumda, yani eskimiş durumda. Yani 3 faiz artış beklentisi, Fed Fund Rate'lerin önümüzdeki döneme dair artış göstermeye devam etmesi, yaklaşık 2 tane guvernör haricindeki hemen hemen tüm üyelerin yukarı yönlü faiz beklentisini sürdürmeyi ve bununla ilgili demeçlerini vermeyi and içtiği bir dönemden geçtiğimiz için ve Ekim ayında da biliyorsun buna benzer bir beklenti olduğu için artık yatırımcılar daha yüksek FK ödemeye razı gelmeye başlamış görünüyor. Bu da karlar hisse fiyatından daha hızlı büyümüş, büyümeye de devam edecek. O zaman ben şimdiden pozisyonlanayım gibi yine bir FOMO etkisi, yine bir aslında karlılık noktasında iyi gelecek bilançonun önceden alındığı bir senaryoyla açılan pozisyonların etkisiyle birlikte kar beklentilerini yukarı çeken ve dolayısıyla da şirket fiyatlarını yukarı çeken bir mekanizmanın içindeyiz. Şimdi geleceğe yönelik kar tahminleri eğer revizyonda yukarı yönlüyse yatırımcının zaten pozitif olmama gibi bir lüksü olmuyor. Eğer ki kar beklentileri aşağı yönlüyse işte o zaman yatırımcı iyimserliği tehlikeli bir hale geliyor. Bu bağlamda şimdi Fed faiz arttırsa bile ek olarak biz hep ne konuşuyoruz? Aslında arka planda likitte tamamen yok olmuyor. Bu da piyasanın sürekli olarak yukarı itilmesine yardımcı bir unsur olarak çalışıyor. Yani Fed faizleri düşürmüyor olmasına rağmen bankacılık sistemindeki rezervler ample dediğimiz şekliyle daha fazla, daha yeterli, daha bol tutulması politikasıyla sürdürülmeye devam ettiği için ve hazine bonosu alımları üzerinde de sistemde bir likitte bulunduğu için bunu geçen hafta da konuşmuştuk. Belki Amerika'nın borç yükü fazla olabilir. Belki borçluluk oranı her geçen gün artıyor olabilir ama ciddi anlamda sistemde likit bir ortam var. Hemen hemen her taşıdıkları risk likitte edilebilir şekilde pozisyonlandığı için çok da fazla korkmuyoruz. Yani bilanço mekanizmasını FED çok iyi organize etmiş görünüyor. Bu da artık soruları hani FED faiz indiriyor mu noktasından yatırımcıyı uzaklaştırıyor. Yani o tarafla artık çok fazla ilgilenmiyor. Ama bu hiç ilgilenmeyecek anlamına gelmiyor tabii. Bir noktada gelen düzeltmeler olmalı ve biz bunları sağlıklı da karşılıyoruz. Fakat şimdi S&P 500'e baktığımda öncülerle birlikte yaklaşık %73'ü yükselmiş. Yani %73 oranında bir yükseliş var. Bu da sene başından bu yana yaklaşık olarak borsasını, yani S&P endeksini %17 yukarı taşımış durumda. Hı-hı. 65 yükselişin sadece 24'ünde ufak düzeltmeler olmuş. Yani sürekli 65 defa ne yapmış? Rekor yapmış. Sadece 24'ünde ufak ve çok derin olmayan düzeltmeler gerçekleşmiş. Bu da orada yatırımcının yeniden pozisyonlanmasını ve %75 oranında yeniden artışına oynamış bir yatırımcı olduğunu gözlemliyoruz. Tüm bunları alt alta koyduğunda aslında yatırımcının iki soruyu çok iyi biliyor olması, cevabını çok iyi biliyor olması lazım. Bir, ne zaman düşeceğini çok iyi biliyor olması lazım. İki, ne zaman tekrar piyasaya girmek gerektiğini çok iyi biliyor olması lazım. Yani artık bu noktada Hande, yatırımcı buraya bakmalı. Hani sürekli yükselen bir piyasa, sürekli yükselen bir fon, sürekli yükselen bir şirket. Evet, ama artık tahminler ve çalışmalar ne zaman düşeceği ve düşerse nereye kadar evrilip nereden tekrar oyuna dahil olmayı bize gerektiriyor gibi görünüyor. Her şeyi al ve unut noktasından artık uzaklaştık zaten. O çok 4-5 yıl öncesinde kaldı. Çünkü ne demektir iyimserlik? Eşittir dikkatsizliktir. Yani fazla iyimserlik bu dönemde aslında yanlış kararlar alınmasına yardımcı sebep olacaktır. Evet, bullish olmaya devam ediyoruz. Biz hani boğa piyasasında olmaya devam ediyoruz. Hı hı. Ama diğer taraftan da risk yönetimini çok sıkı tutuyoruz. Dediğim gibi fazla iyimser değiliz, temkinliyiz. trend bozulana kadar trendi takip etmeye çalışıyoruz. Düzeltmeleri piyasanın normal maliyeti olarak görüyoruz biz. Yani normal maliyeti olarak görürsen orada çok panik yapmazsın. Çok panik yapmazsan da satış risk seviyelerini de iyi belirlersin. Orada karar vermediğin sürece de piyasanın üstünde getiri sağlamaya devam edersin. Evet. Bu da S&P yukarı itmeye devam eden unsurlardan bir tanesi. Yani yatırımcı hala iştahlı.
1: Peki. Şimdi Brezilya'yı takip ettiğini düşünüyorum sevgili Tufan. Bolsonaro.
0: Ediyoruz.
1: Bolsonaro gerçekten hani sürpriz yaptı mı diyeyim, en azından aldığı ilk turdaki sonuç itibariyle. Ve bakıyorum bugün piyasanın da aslında beklentisi Bolsonaro tarafındaydı. Bu finansal bakış açısı nedeniyle farklı bir mali politika arzusu var nihayetinde. Ve nihayetinde, ay bir de konuşabilsem, bugün Brezilya Reali %5'e yakın, %4,7'lik bir kazanç elde etti. Bovespa'ya baktığımda orada yine çok kuvvetli bir, yani Brezilya borsasında çok kuvvetli bir yukarı yönlü hareket gördük. Trump da memnun olmuştur herhalde bu sonuçtan diye düşünüyorum. Şu anda da 4,07 falan da gün içerisinde. Yine MSCI Brezilya ETF'lerine baktığımda %15 sadece bugünün primi. Müthiş bir sonuç piyasa açısından. Tabii ikinci turu var bunun ama artık hikaye Bolsonaro lehine tamamlanmış gibi görünüyor. Dünyanın geri kalanı için anlam ve önemini senden dinleyelim.
0: Evet. Şöyle, yani hani Bolsonaro'nun anketlere baktığında aslında başa başlıyor. Dolayısıyla böyle ilk turda 4 puana yakın bir fark olması o anlamda piyasada ya bu iş hani ikinci turda çok rahat bir şekilde sonuçlanır beklentisi ve fiyatlamasından yol açtı. Şimdi o taraf malum, hani bizim BBVA'nın Latin Amerika'da oldukça güçlü olduğunda dikkate alırsak çok yakından takip ediyoruz. Gün içerisinde birkaç kez oradaki trader arkadaşlarla da onlara da biz fikir görüş alışveriş yaptık diyeceğim de bizim çok görüşümüz yok. Onların görüşlerini aldık diyeyim. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Bolsonaro'nun işin siyasi tarafını geçiyorum. Yani Amerika'nın aslında desteklediği adayı o ama hani onu bu tarafa bırakayım. Bolsonaro'nun daha önceden vaatleri arasında piyasalar ise önemli olan, özellikle gelişmekte olan piyasalar ve Türkiye ise önemli olan vergi reformu, özellikle bu tarafta bir takım şeyler var. Daha liberal bir ekonomi vaat ediyor, daha az vergi vaat ediyor, daha basit bir vergi yapısı vaat ediyor ve finansal açıdan da, finansal sistemde de gene daha açık liberal politikalar uygulanacağının sözünü veriyor diyeyim. Şimdi bunlar önemli konular. Neden dersek, Brezilya malum bizim çok uzun bir süre işte dünya düzeni kırılmadan önce işte Türkiye, Brezilya, Hindistan, Rusya, hepimiz Güney Afrika, hepimiz aynı sepetteydik. Bugün Türkiye'yi bu ülkelerin hiçbiriyle karşılaştıramıyoruz. Zira her ülkenin artık farklı bir hikayesi var. Yani böyle beş benzemez diyeceğim. Beşini aynı yere koyduğun zaman onunla tam tutmuyor diyorsun. Hatta geçen gün böyle bir konferansta benzer bir şey konuşuyorduk. Türkiye'nin şu anda işte peer'ı, benzer ülkesi nedir diye baktığımızda gerçekten zorlanıyoruz dedi. Bunu bir derecelendirme kuruluşunda çalışan arkadaş söyledi. Hatta Pakistan belki daha yakın olabilir dedi. Uzun süredir duymadığımız bir şey. Şimdi konuyu dağıtmayın. Bunu şu anlamda söylüyorum. Brezilya bir süre öncesine kadar Türkiye ile işte aynı sepetteydi. Sonra onlar da kendi hikayeleri sebebiyle farklı noktalara geldiler. Şimdi geldiğimiz noktada Bolsonaro'nun iki hafta sonraki ikinci turda da böyle rahat bir seçim kazanması durumunda reformları da hayata geçireceği beklentisiyle çok daha farklı bir Brezilya piyasası izleyeceğiz. Şu anlamda söylüyorum. Brezilya zaten doğal kaynak açısından son derece zengin. Bunların verimliliği işletmeleri konusunda, işte finansal tarafta, vergi falan konusunda evet bir takım geçmişte sıkıntılar oldu. Kamulaştırma tehditleri vesaire de vardı geçmişte. Bunların aşılmasıyla beraber kuvvet de muhtemel uzun süre devam edecek bir Brezilya varlıkları rallisine bakıyor olacağız. Yani eğer ikinci turda her şey gerçekleşirse. Şimdi bu şu anlama geliyor. Brezilya'da böyle bir ralli beklentisi oluştuğunda veya böyle bir ralli başladığında diğer gelişmekte ülkelerden para çıkacak mı? Benim görüşüm çıkacağı yönünde. Şimdi bunu doğrudan hiç başka ülkeye, Güney Afrika'ya vesaire, işte Hindistan'a, Endonezya'ya falan bağlamadan benim burada gördüğüm direkt Türkiye için ne olur diye baktığımızda, şimdi biz Türkiye açısından uzun süredir Yatırım çekmekte zorlanıyoruz. Yani doğrudan yatırımlar benim alanım değil ama portföy yatırımı anlamında baktığımızda işte sene başından bu yana kabaca hem tahvile hem hisseye işte yaklaşık 1,5-2 milyar dolar arası bir para giriyor. Yani çıkmıyor da işte 1,5-2 milyar dolar arası da böyle bir artıdan bahsediyoruz Merkez Bankası verisine göre. Hani koskoca Türk piyasasında, koskoca Türk ekonomisinde toplam 3 milyar dolar artı eksi işte bir diyeyim. Böyle bir rakam portföy yatırımı olarak giriyor. Swap'taki para 50-60 milyar dolar civarında en zaten hani kalitesiz diyeceğim sıcak para. Şimdi burada daha ciddi bir yatırım şeyi olduğu zaman, ihtimali olduğu zaman birçok ülkeye bakan hedge fonlar bunlar muhtemelen Türkiye'deki alokasyonlarını, tahsilatlarını bir miktar azaltıp Brezilya'ya gönderebilirler. Yani illa böyle olacak diye kesin bir şey söylemek anlamlı değil. Ama bir fon yöneticisinin böyle düşünmesi bence makul olur. Dolayısıyla Brezilya'nın kendi liginde, yani bizim gelişen ülkeler liginde bir çıt öne geçmesi durumunda bizim ağırlığımız o anlamda en azından Türkiye olan fon akışlarını bir miktar olumsuz etkileyebilir. Buna mukabil kuşkusuz bizim yatırımcıya gene farklı hikayeler sunmamız lazım. O hikaye ama enflasyonun düşmesi, Merkez Bankası'nın faiz indirmesi değil. Onu zaten çok uzun süredir, 3 senedir zaten satıyoruz. Yeni bir hikaye bulmakta biz o anlamda biraz zorlanacağız. Dediğim gibi Brezilya'nın o anlamda bizim için böyle bir menfi etkisi olabilir.
1: Peki, göreceğiz. Gerçekten enteresan bir sonuç, beklenen sonuçlardan baktığımız zaman. Ama piyasa etkisi her şeye rağmen çok çok da kuvvetli oldu. Şimdi müsaadenizle bir reklam arasına gidelim. Giderken de belki dönüşte biraz konuşuruz Avrupa'nın durumunu. Özellikle Fransa'da çok enteresan şeyler oluyor. Euro'nun işte bugün tarihi geri çekilmesi var. Tahviller biraz önce Tufan işaret etti. Orada da enteresan yukarı yönlü hareketler var. Jane Foley, Rabobank kıdemli FX stratejisti. Jane Foley konuştu bugün. Fransa'da ciddi belirsizlik var. Bütçenin nasıl kontrol altına alınacağı bilinmiyor diye. Kısacık bir o röportajdan bölümü arkadaşlarım derlemişler. İzleyelim arkasından reklamları, sonra dönelim gelelim. Kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim.
3: Borçlanma seviyesi zaten yıllardır bazı Avrupa ülkelerinde artıyor. Birleşik Krallık keza ABD'de de durum benzer. Ama şimdi baktığımız zaman odak Fransa'da, yatırımcılar bu tarafa dair endişeler yaşıyor. Bunun sebebi ise şöyle. Fransız hükümeti zorlanıyor. Hatta son 3 senedir bu zorluğu yaşıyor. Yani piyasalara da iyi gelecek ve aynı zamanda mali sorunları çözecek bir çözüm bulamıyor Fransız hükümeti ve bütçe hedefi tarafında da başarısız oldu. Bütçe açığının gayri safi milli hasıla oranı %5,5 seviyelerinde. Şimdi bunu toparlamaya çalıştılar ama bir çözüm bulamadılar. Bütçe süreçleri Fransa'da zorken, ki yıl sonuna kadar da bu zorluk ve sorunlar devam edecek. Bir yandan da bahar ayında, önümüzdeki yılın bahar döneminde başkanlık seçimleri gelecek. Bu da aşırı sağ hükümetini, Le Pen'i hemen akıllara getiriyor. Yani ciddi bir belirsizlik var. Piyasalar da bilmiyor. Yani hükümet neler yapacak, bütçeyi nasıl kontrol altına alacak, bunu piyasalar bilemiyor. Borç seviyeleri Fransa'da yüksek.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, Avrupa'nın dinamiklerini biraz konuşmakta fayda var. Fransa'da işler iyice karışmış durumda. Mali disiplin nasıl sağlanacak? Bununla ilgili çeşitli işte protestolar 2 haftadır devam ediyor ve işte çağrılarda bulunuyorlar bakanlıklara. Tahviller aldı başını gitti. Yani ve bu durum sadece Fransa'ya özgü değil. Yani buradaki sıkıntı Avrupa'nın geneline de yayılıyor. İşte bugün Euro'nun geldiği seviyeyi gördük. Diğer yandan İspanya'da erken seçim haberi geldi. Orası bayağı bir fokurduyor galiba. Doğru. Ne diyorsun Aysun?
2: İspanya'da bir de konut krizi var.
1: Bir de.
2: Evet. Onunla ilgili de halk ciddi anlamda ayaklanmış durumda. Şimdi tahvil piyasasında çok ciddi bir alarm görüyoruz. O alarmı nerede görüyoruz? Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi ile Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 1990'dan beri ilk defa bu kadar genişlemiş durumda. Bu da bize diyor ki Fransa'ya yönelik mali riskler artıyor. Bütçe tarafında hükümet herhangi bir çözüm bulamıyor. Önümüzdeki döneme yani 2027 yılına sıçrayacak olan bir bütçe problemi var ve bunun için herhangi bir çözüm üretemiyor hükümet noktasında. Diğer taraftan Euro bölgesinin genel olarak bir borç krizi sorunu var. Hepsi topyekun baktığında biliyorsun hani Almanya tarafında sanayi, İspanya tarafında seçim belirsizliği, bunun üzerine konut krizi, Fransa tarafındaki bütçe tarafındaki dengesizlik ve bütçe üzerindeki yüklerin her geçen gün artma beklentisi tabii hem euro üzerinde baskı yaratıyor hem tahviller üzerinde baskı yaratıyor. Yani demek ki sadece ABD tahvillerinde değil, risk küresel tahvillerde çok ciddi anlamda bir risk unsuru varmış gibi görünüyor. Bu da bize diyor ki aslında buradaki hani mesajlardan bir tanesi sorun aslına bakarsan biraz önce dedik ya Amerika'nın büyümesi değil, bütçe açığının kötüye gidiyor olması değil. Bunun nasıl yönetilebiliyor olması, buradaki sistemik krizin hükümet tarafından çözülmesi yönünde ne kadar istekli olduğunu görmesi gerekiyor piyasanın. O yüzden ABD tarafı bozulmuyor, Avrupa tarafı direkt bozuluyor. Hatta hatırlarsan son 4 aydır Avrupa'daki döngüsel olan hisselerde çok ciddi anlamda bir yükselme olmuştu. Ve buna ek olarak da PMI tarafında da 6 defa üst üste beklentinin üzerinde bir gelişme olmuştu. Bu da aslında hani büyüme tarafında artık yavaş yavaş olumlu tarafa geçiyoruz. Hatta biz de Avrupa tarafını artık beğeniyoruz demiştik hani 3-4 aylık süre zarfı içerisinde. Ama görünen o ki eğer bütçe açığı biraz daha derinleşirse ve bunun üzerine bir de ek olarak diğer ülkelerin herhangi bir sistemik krize sebep olabilecek, domino etkisi yaratabilecek, aynı zamanda siyasi ve halkı etkileyebilecek, tüketici tarafını etkileyebilecek bir gelişme olursa buradaki euro dolar paritesini daha da aşağılarda görebiliriz. 1.12'yi zaten bekliyorduk ama tabii ki bu Fransa'nın yaşamış olduğu bütçe açığı meselesi ya da bunun direkt olarak etkisi gibi değil. Önümüzdeki döneme dair merkez bankaları her ne kadar önce ECB artırım yapmış olsa da Fed'in arttırması euro dolar üzerinde zaten bir baskı yaratacaktı. Oradaki beklentimiz vardı. Evet. Bugün 1.12'ye gelmesi farklı gerekçeyle olmuş olabilir. Ama bizim asıl buradaki baktığımız olay spread'in çok genişlemiş olması. O risk bizi zaten piyasaların ana stres kaynağına götürüyor.
1: Ama nereye kadar geri çekilebilir peki euro dolar bütün bu süreçte?
2: 1.07 beklentimiz var bizim. Ama bu tabii piyasadaki korku biraz fazla da olabilir Hande. Yani orayı da çok küçümsememek lazım. Yani bu tahvil faizlerindeki son yükselişin hisse senetleri üzerindeki bir etkisini de görüyor olmamız lazım. Evet. Hani oraya ne zaman sirayet edecek? Yatırımcı duyarlılığı gereğinden fazla mı acaba bu konuda karamsar davranıyor hemen tahvilleri satarak? Bu nedenle yıl sonuna doğru bir toparlanma görünmezse o zaman 1.07'leri konuşmak çok daha rasyonel olurmuş gibi görünüyor.
1: Evet.
2: Ama hani izlemekten başka yapacak bir şey yok. Çünkü ABD'de 100 bas puan yükseldi yani günün sonunda.
1: Evet. Şimdi süremizin sonuna doğru geliyoruz. O yüzden bir soruyla tamamlayalım. Tufan, onu da sana yöneltmek isterim. Şimdi dedin ya borsada en kötüsü geride kaldı mı bu arada? Bu son dönemi de hesaba katarsak.
3: Bence evet.
1: Güzel.

0: Peki o zaman 2027 yılını düşünerek borsamızda hangi sektör ve şirketlere yatırım yapmak mantıklıdır diye sormuş izleyicimiz.
1: Şimdi ezberi faiz indirimi şunlara şunlara yarar demek doğru değil. Zira sıkı para politikası devam edecek. Yani kredi büyümesi önünde hala bir takım engeller olacak. Dolayısıyla klasik olarak bir faiz indirim döngüsünden faydalanacak olan sektörler işte banka, gayrimenkul, beyaz eşya vesaire, inşaat falan, bunların hiçbirine çok bu faydası olmadığını görebiliriz. Bir tek bankalarda bunun faydası olur. Faizlerin inmeseyle net faiz marjının artması, dolayısıyla bankanın 2027 ilk çeyrekten itibaren en azından daha yüksek faiz marjlarıyla biraz daha karlılık göstermeleri mümkündür. Zaten çok çok ucuzlamış durumdayız bu son satışlar sonrasında. Dolayısıyla bir bankacılık sektörünü cebimize koyalım. Şimdi bunun ötesinde enerji fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceğini varsayalım. Savaş yakın zamanda çok sonuçlanacak gibi gözükmüyor. Artı işte altyapı falan filan derken petrol maliyetleri yukarıda. Dolayısıyla alınacak değil, kaçınılacak sektör olarak enerji maliyeti yüksek. İşte gübre, ondan sonra elektrik, petrol vesaire, bunları girdi olarak kullanan şirketlerden bence bir süre daha uzak durmakta fayda var. Fakat tersine örneğin rafineriler, artık isim vermiyoruz ama çok da belli oldu. Rafineriler bu marjların artması sebebiyle, yani krak marjların artması sebebiyle gene daha olumlu durumdalar. Bunun ötesinde tabii ki enerji üreten, özellikle kendi enerjisini üreten şirketler önemli. Şimdi Avrupa ile ilgili bir şey diye çok sadece bir ufak cümle söyleyeyim. Şimdi mesela ECB'nin de şöyle bir ikilemi var. Ekonomik aktivitede bu faiz artışlarına rağmen ciddi, çok ciddi bir yavaşlama. Dolayısıyla Avrupa'da aslında ekonomi hala bir şekilde rayında gidiyor. Bunun bizim açımızdan işte ihracatçı şirketler açısından bir önemi var. Dolayısıyla gene Avrupa'ya da iş yapan özellikle maliyetini ve gelirini döviz tarafında hedge etmeyi başarabilen şirketlerde, tabii de Çin rekabetine olabildiğince uzak o kalan şirketlerde bence bir fırsat olmaya devam edecek.
0: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Tufancığım. Sevgili Aysun, ağzınıza sağlık.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Sizlere teşekkür ediyorum ve uğurluyorum ama biz devam ediyoruz. Şimdi önce Avrupa'nın notları, bu kadar konuştuk. Londra'ya gidelim. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu dinleyelim.
3: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında karışık bir seyir vardı. Fransa borsası %1'e yakın düşüşle negatif ayrışan taraftaydı. Avrupa'da kamu maliyesine ilişkin endişelerin etkisiyle Euro-Dolar paritesi Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi test etti. 1.11.61 ile 17 ayın en düşük seviyesini gördü parite. Yatırımcılar Avrupa tahvil piyasasında bulaşıcılık riski konusunda tedirginliğini koruyor. Son dönemdeki sert satış dalgası Avrupa borç krizini yeniden hatırlatırken İspanya Başbakanı Sanchez'in 29 Kasım için erken seçim çağrısı yapması da siyasi riskleri, belirsizlikleri artırdı. Piyasalar zaten Fransa ve diğer kırılgan devlet tahvillerindeki baskıyla mücadele ediyordu. Şimdi tahvil piyasasının sakinleşmesiyle bir miktar daha pazartesi günü geçtiğimiz hafta sert satılan bankacılık sektörüne alımların geldiğini, aynı zamanda madencilik sektörünün de güçlü performans gösteren sektörler arasında olduğunu takip ettik. Schneider Elektrik hisseleri %10'a yakın değer kaybıyla şirket bazlı haberin etkisiyle en kötü performans gösteren hisseler arasında yer aldı. Avrupa Birliği ile Çin arasında ticaret gerilimi yeniden gündemin ön sıralarında. Avrupa Birliği'nin ticaretten sorumlu yetkili Sefcovic, Perşembe günü Pekin'e giderek Çinli yetkililerle 2 gün sürecek kritik görüşmeler yapacak. Burada Brüksel'in temel kaygısı Çin'den özellikle otomotiv, makine, tekstil, metal ve kimya sektörlerinde hızla artan ithalat. Avrupa'da son dönemde Çin şoku 2 ifadesi daha sık kullanılmaya başladı. Buradaki endişe Çinli şirketlerin artık yalnızca düşük maliyetli ürünlerde değil, daha ileri teknoloji ve yüksek katma değerli sektörlerde Avrupa sanayisi üzerinde baskı oluşturması. Bloomberg'un haberine baktığımız zaman Fransa ve Almanya'nın Brüksel'den daha sert adımlar istediğini ifade etti kaynaklar. Burada özellikle Macron ve Merz Çin ile yaşanan ticaret anlaşmazlığı karşısında daha hızlı müdahale edebilmek için Avrupa Birliği'nin elindeki araçların güçlendirilmesi çağrısında bulundular. Gerekirse Çinli şirketlerin Avrupa pazarına erişiminin daha da sınırlandırılması şu anda konuşulan seçenekler arasında bulunuyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ceren Dilekçi Köseoğlu'na ve araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg ET Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu.

0: Dinliyoruz.
1: Evet, pazar günü Brezilya seçimlerini takip ettik. Burada anketler yine yanıldı ve özellikle ilk turda sonuca ulaşması beklenmese de Lula'nın ön planda olduğu, ol Bolsonaro'nun geride kaldığı ve ikinci tura gelen senaryolarda anketlere bakıldığında kalırsa da ucundan ya da kıyasıya rekabetle diyelim biraz daha Lula'nın önde olması bekleniyordu. Hoş. Dünkü sonuçlarda Bolsonaro, Flavio Bolsonaro önde olup Lula geride olsa da Lula ikinci turda halen seçimi alabileceklerini düşündüğünü söylüyor. Ama şunu hatırlatalım, zaten hali hazırda Lula başkanlığında da çok ciddi hem ana hem alt kademelerde, yönetim kademelerinde Brezilya'da sağın Bolsonaro'nun radikal popülist sağ diye nitelendirdiğimiz bir etki nüfuz alanı güçlüydü. Baba Bolsonaro seçime girmeyince Brezilya halkı en azından ilk tur sonuçlarına baktığımızda oğul Bolsonaro ekseninde tercihlerini biraz daha ön plana çıkarmış gibi göreceğiz. Bu ayın sonunda İsrail seçimlerinin olduğunu hatırlatalım. Netanyahu, Bolsonaro, Trump, bunları konuşuyoruz. Çünkü ara seçimlerde bu ikisini takiben karşımıza gelecek. Piyasalarda ne oluyor diye merak edenler için de gün boyu takip etmişsinizdir zaten. Brezilya varlıklarında ETF'lere de baktığımızda ciddi anlamda piyasa dostu Bolsonaro ailesinin zaten tüm sülalesi bir yerlerde bir şeylere seçildi. Burada yine ön plana çıkmış gibi. Hatta gelişen ülke varlıkları bile bu durumdan pozitif etkileniyor gibi. Bir günlük etkiyle konuşmayacağız elbette. Ay boyunca bakacağız Brezilya'da neler olduğunu. Ama şunu hatırlatalım. Salgındaki yönetim şekli ciddi anlamda bir fiyaskoydu Bolsonaro'nun. Eğer seçilirse Güney Amerika tam manasıyla zaten Amerika'nın arka bahçesi haline gelecek. Milei deneyinde gördük. Varlık sınıfı bazında Brezilya'nın bu şenliği ne kadar sürer onu izleyip öğreneceğiz. O koltuğa da oturacak kesin değil zaten ama Lula'nın da 80 yaşında olduğunu, 4. dönemine eğer Lula kalmaya devam ederse o da ayrı bir soru işareti. Ama dünyada işler zor gidiyor. Haftaya 102'nin üzerinde bir spot dolar endeksiyle başladık. ABD tahvil faizleriyle ilgili o ateş sönmüyor. Dünyada tahvil faizleriyle ilgili ateş sönmüyor. İspanya erken seçime gidiyor. Fransa'da tam olarak ne oluyor? Belki Fransa'dan izleyen seyircilerimiz yorumlarıyla vesaireyle biz ajanslardan takip ediyoruz ama söyler. Fransa seçimlerine kadar orası delere gibi onu da bilmiyoruz. Hatta ben şunu söyleyeyim. Merz ben görevde kalacağım dedi ama Almanya'da da yarın bir saat sonra ne olacağının bir garantisi yok. Bizde de içeride fon meselesiyle ilgili Borsa İstanbul düşüşlerini durdurdu gibi görünüyor. Bu tekrar harekete geçecek mi? Yükseliş ne kadar olacak? Onun merakıyla tam manasıyla bu hafta Ekim'e başlamış olduk. Zor bir ay olacak. Ekim'in 5'inden kabaca Kasım'ın 5'ine 10'una kadar çokça olaya tanıklık etmek durumunda kalacağız. Mesele bizdeki fon meselesi ne kadar bir çözüme kavuşur bilmiyoruz ama dünyada birçok şeyin değişebileceği eğer yerinde sağlamlaşıyorsa da bunun da sağlamlaşmasının da öyle etkisiz kalmayacağı bir süreç. Bakalım neleri konuşuyor olacağız.
0: Evet, şimdi gelin birlikte rakamlara bakalım. Kapanışa doğru ABD tarafında ve biz de içeride fiyatlamalar nasıl görelim. ABD'de alıcılı seyir devam ediyor. Yeşillere bürünmüş bir tablo vardı biz yayına başlarken. Hala tablo aynı. Dow Jones'ta %0,20, S&P 500'de %0,68 ve Nasdaq tarafında da %1,08 kadar primler görüyoruz. Biz de içeride akşam seansında pozitif bölgedeyiz. %1,41'lik bir primi var VIO 30 endeksinin. Şu anda işlemlerin geçtiği seviye 15.782. Yarın ne konuşacağız? Almanya'dan fabrika siparişleri verisi gelecek. Biz de içeride reel efektif döviz kurunu takip edeceğiz. Aynı zamanda mevsimsellikten arındırılmış tüfeği ve fiyat gelişmeleri raporunu alacağız. Amerika tarafında dış ticaret dengesi verileri gelecek. Yarının ajandası böyle. Evet, herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak üzere derken yine güzel, keyifli bir röportajla veda ediyorum. PIMCO Başkanı Christian Strache, küresel tahvil satışlarını tetikleyen unsurları ve hisse senedi piyasalarını tehdit edebilecek getiri seviyelerini değerlendirmiş. Bugünlerde herkesin gündeminde olan iki önemli konuda PIMCO Başkanı'nın değerlendirmeleri. İyi geceler, yarın tekrar buluşmak üzere.
2: Warner Brothers Discovery alımını finanse etmek için 52 milyar borç ihraç edildi. Birçok yatırımcı bankaları arıyor. Bu sürecin yönetilme şeklinden pek de memnun değiller. Her şey nasıl bu kadar ters gitti?
3: Paul, teşekkürler. Bizi yayına aldığınız için teşekkürler. Genelde bu tür münferit anlaşmalar hakkında yorum yapmayız. Bence bilirsiniz, şöyle bir geri çekilip bakınca büyük bir dönüşümden geçen döngüsel bir alanda bu denli büyük bir işin beraberinde pek çok soru getirmesi gayet doğal. Yani bunun nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Fakat bence asıl mesele piyasaların şu an her türlü riski nasıl yakından izlediğinin ve daha dirençli profiller aradığının bir başka göstergesi olması. Ve bu sadece dün gördüğümüz bu anlaşmada değil, şu an olup biten pek çok farklı şeyde de kendini gösteriyor.
2: Evet, daha dirençli profiller konusuna gelirsek, birkaç hafta önce giderek karmaşıklaşan borç yapıları hakkında uyarmıştınız. Bazıları size eşik altı ipoteğe dayalı menkul kıymetleri hatırlatıyordu. Yatırım yapılabilir seviyedeki marjların da genişlediğini gördüğümüze göre, sizce bu bir yeniden fiyatlandırma belirtisi mi, yoksa sadece sağlıklı bir düzeltme mi?
3: Evet, şu an gördüklerimize göre daha çok ikincisi geçerli. Özellikle de yatırım yapılabilir marjlara bakarsanız bu genişlemenin asıl itici gücü hiper ölçekleyicilerde ve yapay zeka alanındaki komşu isimlerde gördüğümüz arz. Ve aslında bunların çoğu eski PIMCO meslektaşımız Neil Kashkari'nin az önce yayınladığınız bölümde gayet güzel ifade ettiği gibi kredi kalitesindeki bir bozulmadan veya sistemdeki ek riskten ziyade sadece sermaye talebinden kaynaklanıyor. Yani bu sermaye talebi yatırım yapılabilir piyasanın o kısmındaki marjları gerçekten yukarı çekiyor ve o kısım toplam piyasa içindeki payını artırdığı için aritmetik olarak marjları doğal olarak yükseltiyor. Şimdilik yatırım yapılabilir seviyede kredi kalitesinde bir bozulma görmüyoruz ve en önemlisi bankaların kendileri devasa bir yeniden sermayelendirme ve riskten arınma sürecinden geçti. Son aylarda bunun aksine dair gerçek bir eğilim de yok. Normalde bankalar finans piyasalarının diğer yerlerindeki yüksek getirili sorunların yatırım yapılabilir seviyeye bulaşma kanalıdır ve şu an için bu durum hiç yaşanmıyor.
2: Peki Neil Kashkari ayrıca Fed onlara ne derse desin piyasaların Fed'e bir mesaj göndereceğini söyledi. Şu anda küresel getirilerde çok ilginç hareketlenmeler görüyoruz. Piyasa Fed'e nasıl bir mesaj gönderiyor?
3: Piyasanın Fed'e ve aslında diğer tüm piyasa katılımcılarına verdiği mesaj sistemde bir borç azaltma sürecinin yaşandığıdır. Ve son birkaç hafta boyunca gördüğümüz şey sistemdeki popüler carry trade işlemlerinin birbiri ardına düşe geçmesi, riskten arındırılması ve kaldıraçların azaltılması oldu. Bunu ABD'deki getiri eğrisi işlemlerinde ve ipotek marjlarında gördünüz. Şimdi ise bu durumun Avrupa'ya sıçradığını görmeye başlıyoruz. Burada da bir dizi popüler carry trade işlemi dikkat çekiyor. Bunlar çoğunlukla serbest fonların gerçekleştirdiği işlemler olsa da sadece serbest fonlarla sınırlı kalmayıp bu işlemlerin bazılarının azalmaya başladığını gözlemliyoruz. Ve bu elbette ara seçimlere giderken ve İran ile ilgili olup bitenler etrafında risk ve belirsizliğin daha yüksek olmasının doğal bir yansımasıdır. Ve ayrıca bu belirsizliğin bir sonucu olarak finansman maliyetlerinin de daha yüksek olması gerçeği var. Yani şu anda sistemdeki bu kaldıraç azaltma sürecini tetikliyor. Bugüne kadar bu oldukça sağlıklıydı. Avrupa'daki devlet tahvili marjları gibi temel dış risk sinyallerini de göz önünde bulundurmak istersiniz.
2: Kevin Warsh, Fed'in artık ileriye dönük rehberlik yapmadığını açıkça belirtti. Eğer Fed şu an rehberlik veriyor olsaydı piyasanın mesajının farklı olacağını düşünür müydünüz?
3: Bence piyasanın ne dediğini çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Piyasa Fed'in önümüzdeki bir yıl içinde mutlaka 4 kez faiz artırması gerektiğini mi söylüyor? Yoksa güçlü bir ABD ekonomisi ve hedefin üzerinde seyreden düşüşe geçiyor gibi görünse de hala yüksek olan enflasyon bağlamında 1-2 belki de 3 faiz artışının uygun olabileceğini söylüyor. Ve ekonomiyi canlı tutan ayrıca iş gücü piyasasının bazı bölümlerinde ve mal piyasasının...

0: bazı bölümlerinde bir miktar kıtlık yaratan çok güçlü bir sermaye harcaması döngüsü mü var? Yani tüm bunlar biliyorsunuz birkaç tane daha faiz artışı gerektirebilir. Ama aynı zamanda muhtemelen piyasa, ki piyasa olasılıksal düşünür. Piyasa sadece işte temel senaryo ve temel senaryoda ne olacağını düşünüyoruz demez. Piyasa beklenecek bir dizi sonuç olduğunu söylüyor ve bu sonuçlardan biri enflasyon korkularında, emtia fiyatlarında ve benzerlerinde daha ciddi bir artış olabilir. Ancak tüm bunların ortasında Fed ve PIMCO'nun asıl odaklandığı, şu an en kritik gösterge olan ABD hazine enflasyona, endeksli menkul kıymetler piyasasındaki başa baş enflasyon beklentileridir diyebilirim. Başa baş enflasyon beklentileri bu yılın tamamı boyunca şurada burada birkaç baz puanlık farklarla %2,3 civarında sapasağlam kaldı. Piyasa Fed'in güvenilirliğe sahip olduğunu söylüyor. Piyasa Kaşgari'nin söylediğini söylüyor. Yani Fed enflasyonu hedefe indirmek için ne gerekiyorsa yapacaktır. Bu şu anda finans piyasalarında son derece sağlıklı bir gösterge. Finans piyasalarında çok fazla risk var ve finans piyasalarında pek çok endişe verici gösterge mevcut. Ancak başa baş enflasyon oranlarından gelen o temel mesaj, yani piyasanın Fed'in enflasyonu tekrar hedefe indirmeyi başaracağını beklemesi ve buna inanması, sonuçların nihayetinde nereye varacağı konusunda büyük bir güven sağlamaya yardımcı oluyor.
1: Peki o zaman bu başarıya giden yol nedir? Asıl demek istediğim, oraya ulaşmak için kaç faiz artırımı ve ne zaman gerekiyor?
0: Şu an bu konuda elinde sihirli bir küre olduğunu sanan herkesin kendini kandırdığını söyleyebilirim. Kesinlikle görünüyor ki, biliyorsunuz, Fed'den en az bir tane daha gelecek gibi duruyor. Bunun ötesinde ne kadar olacağı açıkçası belirsiz olan pek çok şey tarafından belirlenecek. Bunu duymanın tatmin edici olmadığını biliyorum. Ancak mevcut belirsizlik konusunda dürüst olmanın ve bunu portföylere yansıtmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu belirsizlik ara seçimlerden kaynaklanıyor. Bu belirsizlik savaşla ilgili. Bu belirsizlik yüksek emtia fiyatlarının izleyeceği yol ve bundan kaynaklanan bir enflasyonist dinamiğin ortaya çıkıp çıkmayacağı ile ilgili ve dışarıda başka belirsizlikler de var. Dolayısıyla tüm bunların işaret ettiği şeyin birçok farklı senaryoda ayakta kalabilecek dengeli ve dirençli portföylere sahip olduğunuzdan emin olmak olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki eğer 4 faiz artırımı olursa özellikle bu kurumsal piyasada sermaye yapısının alt sıralarındaki talepler için durum oldukça zorlaşacak ve bunu şimdiden 3 C'lerde ve daha düşük tek B'lerde, banka kredilerinde yüksek getirili tahvillerde görmeye başladık. Doğrudan borç verme elbette piyasaya göre değerleme uygulaması değildir. Ancak o da bazı sorunlar yaşayacak ve doğrudan borç verme portföylerindeki zaten oldukça endişe verici seviyelerdeki sorunlu kredilerin üzerine daha fazla ek sorun eklenecek. Eğer faizler birkaç kez daha artarsa bunlar hızlanacaktır. PIMCO'daki beklentimiz bu değil, ancak PIMCO'daki stratejimiz eğer gerçekten o kadar çok faiz artırımı gelecekse bir fırtınayı atlatabilecek dirençli portföyler oluşturmaktır.
1: Birazdan dirençli bir portföyün neye benzediğini sormak istiyorum ama önce bahsettiğiniz değişkenlerden birini, yani devam eden Amerika-İran savaşını biraz açabilir miyiz? Enflasyona baktığınızda hikayenin ne kadarı bu yüksek enerji maliyetlerinden, yüksek gübre maliyetlerinden kaynaklanıyor ve savaş eninde sonunda bitecek? Bittiğinde bu baskıların ne kadar çabuk ortadan kalkacağını tahmin ediyorsunuz?
0: Kısa vadede evet, bu yıl enflasyondaki kısa vadeli hayal kırıklığının büyük bir kısmı tam olarak söylediğiniz şeyden kaynaklandı. Yani ya yakıt ya da yakıt türevlerinin enflasyonu, manşet enflasyonu yükseltmesi ve daha az ölçüde uçak biletleri ve yakıt fiyatlarına büyük ölçüde bağımlı olan diğer şeyler. Ve bu muhtemelen bu yıl boyunca ve gelecek yılın bir kısmında da devam edecek. Ve sonra bilirsiniz savaşın gidişatına veya emtia piyasası açısından başka çözüm yolları olup olmadığına bağlı olarak bu durum hafifleyebilir veya hafiflemeyebilir. Söyleyeceğimiz şey biliyorsunuz oldukça önemli olan şu ki faizleri yükselten şeyin tüm hikayesi bu değil. Aslında olsa olsa eğrinin orta kısmından uzun ucuna kadar yükselten şeyin muhtemelen sadece küçük bir parçasıdır ve bu aslında sermaye talebiydi. Bu sermaye talebi özellikle yapay zeka hikayesini, yapay zeka ekosistemini oluşturmak için bizi yukarı yönlü şaşırtmaya devam ediyor. Hiper ölçekleyicilerin ve diğer teknoloji şirketlerinin bu alana ayırdığı sermaye harcaması miktarı bizi ve biz derken sadece Pimco'yu değil bir bütün olarak piyasayı yukarı yönlü şaşırtmaya devam ediyor. Ve bu hafta Micron kazançlarını açıkladığında bunun başka bir göstergesini gördük. Ancak aynı zamanda sermaye harcaması tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Yani bu nesilde bir belki de hayatta bir kez görülebilecek teknolojik bir dönüşümü tetiklemek ve bu dönüşümün meyvelerini toplamak için gereken sermaye talebidir. Bunu yapmak için sermaye talebi yoğun ve bu sermaye talebi reel faizleri yükseltiyor. Ve bu reel faiz getirileri yukarı çeken şey reel faizlerdeki artıştır. Daha önce tartıştığımız gibi bu enflasyon beklentilerindeki bir artış değil. Ve bunun bir yandan başa çıkılması gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Kaşgari'nin belirttiği gibi bunun ne kadar daha ileri gideceğini bilmiyorsunuz. Sermaye harcaması tahminlerinde ne kadar EKK'ye yukarı yönlü revizyon olabileceğini bilmiyorsunuz. Ancak öte yandan sağlıklı olan şey her şeyin sermaye arz ve talebiyle ilgili olması ve enflasyon beklentilerinde düzensiz bir artış korkusuyla çok daha az ilgili olmasıdır.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. You don't say I'm pretty.

Sen ertelediğim acelem, sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.